0: sellem ennehu kal:
1: Selasun min kunuzil bir, ihfa'us sadaka ve kitmanul musibe ve kitmanul şekva. Yekulullahu Teala: İzebteleytu abdi bi bela'in fesabara ve lem yeşkuni ila uvadihi sümme ebretuhu ebdertuhu lahman hayran min lahmihi ve demen hayran min demihi. Ve in erseltuhu erseltuhu ve la zembe aleyh ve in teveffeytuhu teveffeytuhu ila rahmeti. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı ve rahmeti ve bereketi dünyada ve ahirette üzerinize olsun. Yani Mevlamız sizi hem bu dünyada hem ahirette bahtiyar eylesin, iki cihan saadetine nail eylesin. Sözlerin en şereflisi, en kıymetlisi, en güzeli Allah'ın kelamıdır. Celle Celaluhu ve Amme Nevaluhu ve La İlahe Gayruh. Hepimizin Kur'an-ı Kerim'i en mümkün olan dikkatli ve kuvvetli bir şekilde öğrenmeye, ezberlemeye, Kur'an-ı Kerim'e aşina olmaya, Kur'an-ı Kerim'in ehli olmaya çalışmamız gerekiyor. Beşer sözlerinin de o Halık'ımızın sözü, Yaradanımızın, alemlerin Rabbinin hitabı, vahyi, beşer sözlerinin de en güzeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleridir. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'le beraber bir de muhteşem ve muazzam bir kabiliyet ihsan eylemiş ki o ümmi peygamber bir mektepten, bir hocadan okumamış, o ümmi peygamber bütün alimlerin karşısında diz çöktüğü, hayret ettiği, hayran kaldığı muhteşem bir ilim ve marif hazinesi olmuş ve sözleriyle dünyamızın, ahiretimizin her meselesine ışık tutmuştur. Onun için hadis-i şerifleri rehberimizdir, bizim şifamızdır, dertlerimizin ilacıdır, devasıdır. Beşer sözlerinin en güzeli, en kıymetlisi, en doğrusu Resulullah'ın sözüdür. Ve yolların en güzeli de Peygamber Efendimiz'in tutturmuş olduğu, göstermiş olduğu, çağırmış olduğu yoldur. O yoldan gidenlere ne mutlu, sünnete aykırı yollara sapanlara ne yazık. Çünkü sünnetin zıttı bid'attır. Sünnetle hareket etmeyen insanlar isterse ibadet ediyorum sansalar bile, hayır işliyorum sansalar bile sünnete uygun olmayan işler bid'at, bid'atlar da dalalettir. Binaenaleyh bizim iyi bir Müslüman olmak için sımsıkı Kur'an-ı Kerim'e ve var gücümüzle Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılmamız gerekmektedir. En güzel Müslümanlık, evliyalık yolu budur. Onun için hepimizin Resulullah'ın sünnet-i seniyyesini öğrenmek hususunda azami gayret göstermemiz gerekiyor. Ve bizim ders kitabı Resulullah'ın hadisi şerifleridir. Elhamdülillah ki ve doğru yol nasıl olurmuş görsünler. Bid'atlarla savaşmak efendim şiarımızdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri çok kıymetlidir ve deryalar gibidir. Yüzlerce cilt tutacak miktardadır. Ömrü boyunca söylediği sözleri can kulağıyla dinleyen raviler efendim nakletmişlerdir bize. Geçen gün İbni Şahin isimli rahmetullahi aleyh bir alimin hayatını okuyordum. Hayretler içinde kaldım. Efendim Kur'an-ı Kerim tefsiri üzerine bir eser yazmış. 1000 cüz. Cüz yani ne miktar, kaç sayfadır bilmiyoruz ama 1000 cüz herhalde en aşağı bir forma olsa. Düşünün ki 1000 rakamı kolay kolay ne okunur, ne söylenir, ne yazılır. İnsan efendim 1000 tane gulüvallah oku desek bayağı efendim zaman geçer. Halbuki bu 1000 cüz. Hadis-i şerife dair bir eser yazmış. 1500 cüz. Maşallah. Çok hoşuma gitti. O zatı biraz araştıralım, öğrenelim de efendim eserlerini de arayıp bulalım diye arkadaşlarıma rica ettim. Arıyorlar. Bir şeyler de, malzemeler de getirdiler. Şimdi bizim bu kitabımız hocamız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi yazmış.

Ve demiş ki bu kitabı okuyun. Bu kitabı okuyup bitirince tekrar başına geçin, tekrar okuyun, tekrar okuyun. Bunu bir kere okusanız kısa zamanda hakikatli bir alim olursunuz buyurmuş. Ne kadar güzel. Yani Efendimizin hadisi şeriflerine sevk ediyor bizleri Gümüşhaneli hocamız. Selasün min künuzül bir ihfa'us sadaka ve kitmanül musibe ve kitmanü şekva. Metnini demin okumuştuk. Bu hadis-i şerif. Bunu Enes radıyallahu anh'den Taberani ve İbn Asakir rivayet etmişler. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri gözümüzün nuru, başımızın tacı, rehberimiz, önderimiz, Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Üç şey iyiliğin hazinelerindendir. Bir, takvanın hazinesidir bu üç şey. Biliyorsunuz bir kelimesi iki R ile. B, İ, R, R. Birrün, bir. İyilik demek. İyilik ama yani Allah'ın emirlerini tutarak Allah'ın yolunda salih bir Müslüman olarak efendim yapılan iyilik demek. O, böyle sıradan bir iyilik değil. Yani Allah'a muti olarak, Allah'ın rızasına uygun olarak iyilik yapmak manasına geliyor. Birr-ü takva sahibi insan diyoruz iyi bir insana. Yani bu hem efendim Allah'tan korkuyor, hem iyi bir insan, böyle Allah'a muti, öyle çalışıyor diyoruz. Anne ve babasına iyilik yapan, iyi evlatlık yapana da berren bir valideyhi derler. Ana babasına karşı iyi evlatlık yapan kimse manasına. Ama genel olarak herkese iyilik. Yani bir, Allah'ın rızasına uygun bir tarzda herkese iyilik yapmak. Tabi biliyorsunuz insan iyilik nedir diye düşündüğü zaman, düşünmek felsefesini yapmak demek işin. Tefekkür etmek. Düşündüğü zaman iyiliğin ne olduğu tarif etmek lazım. Nedir iyilik? Hangi şey iyidir, hangi şey kötüdür? Biz içki içmek kötüdür diyoruz. Adam içki içiyor. Ötekisi içki iyidir diyor. Polisler de kötü diyor. Yakaladığı zaman trafik kontrolünde hof de bakayım şu alete. Ohladığı zaman alkol miktarı fazla mı? Yallah hapse. Neden? İçkili araba kullandı. Niye? İçkili kullandığı zaman çarpıyor bir yere. Zarar oluyor. Sonunda zarar olan bir şey iyi olmaz. Afyon, esrar, nasıl içilir bilmem ama diyorlar, işte şurada koyarmış, koklarmış bir çeşidini, herhalde çeşidi var. Kimisi yutuluyor, kimisi koklanıyor, kimisi sigaraya konuluyor galiba. Adam onu bulmak için deli divane oluyor, arıyor. Onun için iyi o. Ama onu kullandıktan sonra bir zaman bir hale geliyor ki adamı karyolaya bağlıyorlar. Krizler geliyor. Yazık oluyor. Onu bildiği için herkes görüyor, açıyor, vah vah vah, mahvolmuş bu adam. Artık ilaç da kâr etmiyor, tir tir titriyor. Yani insanlıktan çıkıyor, sıhhati gidiyor, ölüme ter. Onun için ne yapalım diyorlar, afyonu, esrarı yasaklayalım. Efendim, şiddetli cezalar koyalım. İmalini yasaklayalım, naklini yasaklayalım, satışını yasaklayalım filan. Ve onun için hakikaten bazı ülkelerde efendim esrar kaçakçılarına çok büyük cezalar veriliyor. Ne veriliyor? Ölüm cezası veriliyor. Mesela Malezya. Malezya'dan geçeceksiniz, pasaportlara efendim vize alınırken filan yazmış. Bakın bu ülkede afyon kaçakçılarına ölüm cezası verilir. Ha, haberiniz olsun diye yazıyor. Suudi Arabistan. Vize alıyorsunuz, hacca ömreye gideceksiniz. Orada yazıyor. Bakın Suudi Arabistan'a içki sokmak yasaktır. Afyon sokmak yasaktır. Bana kilolarla getirse ben elimin tersiyle iterim. Sen itersin, neden? Ben Müslümanım, içmem deriz ama alışanlar şey yapıyor. Evet, demek ki iyi şey nedir, kötü şey nedir? Allah'ın emrettiği, sonuçları hayırlı olan, sonuçları faydalı olduğu için de aklında tasvip ettiği şeyler iyidir. Allah'ın yasak ettiği, sonucu itibariyle zararlı olan, aklın da bu sebepten olmasın bu diye istemediği şey, o da kötülüktür. İyiliğin tarifi böyle. Yani Allah'ın rızasına uygun olacak. İyilik dediğimiz şey

Allah'ın rızasına uygun, sonunda hayır çıkacak olan şeydir. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şeydir. Hadis-i şeriflerde anlatılan şeydir. Sünnet iyi midir, kötü müdür? Kan çıkıyor. Fırt kesiyorsun, çırt kan çıkıyor. İyi. Neden? Peygamber Efendimiz sünneti tavsiye ediyor. İyidir. Hakikaten de sonucunda iyi oluyor. Çünkü mikrop olmuyor. İltihap olmuyor. Pislik olmuyor. Pasaklılık olmuyor. Efendim oradan oraya, kadından erkeğe, erkekten kadına şey nakli olmuyor. İyi. Ameliyat oluyorsun. Safra kesende taş var. Doktorlar yatırıyorlar. Çark karnını kesiyorlar. Taşı çıkartıyorlar. İyi mi kötü mü? İyi. Sonuç itibariyle efendim vücudun kurtuluyor. Karaciğerin kurtuluyor. Efendim netice itibariyle sıhhat buluyorsun. İyi. Efendim afyon hele bir çek hocam. Aman ne güzel hayaller görüyorsun, filmler görüyorsun efendim. Havalarda uçuyorsun efendim bilmem ne. Sonucu itibariyle kötü. O anda tatlı, sonucu kötü. Onun için olmaması lazım. Evet, işte iyiliğin ölçüsü bizim için budur. Bu kadar açıklamadan sonra efendim sözü söyleyelim. Efendimizin hadisini açıklayalım. Üç şey iyiliğin hazinesidir. Hazinelerindendir. Üç şey. Yani iyilik oradan kaynaklanıyor. İyi insanın sıfatı yani bunlar. Bir, üç şeyin birincisi. Bir, iki, üç. Birincisi, ihfa-us sadaka. Yaptığı hayrı, sadakayı gizlemek. Evet, mümin yaptığı ibadeti, hayrı, hasenatı Allah rızası için yapar. Başkasının bilmesine lüzum yok, görmesine lüzum yok, alkışlamasına lüzum yok, aferin demesine lüzum yok, vay be demesine lüzum yok, reklamına lüzum yok. Allah rızası için yapar, gizlice yapar, kimse duymaz. Şöyle yanından geçerken adama merhaba der, elini sıkıyor gibi yapar, geçer gider. Adam bir bakar ki avucuna 1 milyon lira koymuş. Hay Allah razı olsun. Yani sonradan fark eder. Çaktırmadan, belli etmeden yavaş çocuk. Neden? Allah rızası için yapıyor. Başkasının bilmesi önemli değil. Birisi bu. Sadakanın, hayırın, hasenatın gizli olması, Allah rızası için olması. Neden? Bu gösteriş için olursa riya olur, makbul olmaz da ondan. Allah rızası için olacak her şey. Başkaları beğensin diye yapılmaz. İkincisi, ve kitmanul musibe. Kendisine gelen musibeti de saklaması insanın. Ketmetmesi, söylememesi. Başına bir dert gelmiş, sıkıntı gelmiş, hiç belli etmiyor. Çaktırmıyor. Belli etmiyor. Bu neden? Bu da mertlikten neden olacak? Mert adam da ondan. Yani musibet nereden geliyor? Allah yazmış, ondan geliyor. Başkasına şey yapmıyor. Yani onu açmıyor, söylemiyor. Söyledin mi? Sabırdan sevap alacaktı. Söylediği zaman sevabı kaçar. Sabrediyor, sevap alıyor. Hem de kadere rızadan olur. İnsan musibete nasıl tahammül eder? Kadere razı olduğu için. Bu da benim kaderim der, razı olur. Kadının birisi kışkırtmışlar. Çok güzel bir kadınmış. Çok güzelmiş ama. Herkesin hayran kaldığı bir kadın. Kocası da çok çirkinmiş. Çok çirkin bir kocası varmış. Kader işte efendim evlenmişler. Kadının yanına girmiş birisi demiş ki ya sen ne kadar güzelsin demiş, kocan ne kadar çirkin. Kadının demek ki sadece yüzü vücudu güzel değil, aklı da ahlakı da güzel. Boynunu bükmüş gayet ciddi demiş ki demek ki onun Allah indinde makbul bir güzel ameli varmış ki Allah beni ona mükafat olarak nasip etti. Nasıl bak? Ağzını kapattırmış, susturmuş. Allah seviyor. Onun için efendim böyle nasip etmiş. Evet. Mert olacak insan biraz. Feryat etmeyecek. Efendim böyle musibet geldi diye bangır bangır bağırmayacak. Ahvah etmeyecek. Şey duracak, dişini sıkacak. Metin olacak yani. Dayanıklı olacak. Müslüman biraz dayanıklıdır. Biraz değil, tam dayanıklıdır. Müslüman dayanıklı olur. İkincisi de bu. Yaptığı hayrı hasenatı gizli yapıyor. Bu da tevazuundan, ihlasından. Başına bir musibet gelmişse kimseye söylemiyor. Bu da mertliğinden, kadere rıza göstermesinden. Bu da güzel bir huy. İşte Müslüman böyle huylu bir insandır. Üçüncüsü,

0: ve kitmanu şekva. Şikayetin de yapmaması, şikayet etmemesi üçüncüsü de. Yani şekva tabii iki manaya gelir Arapçada. Efendim, bir insanı gidip birisine şikayet edersin. Komşunu karakola şikayet ettin. Niye? Efendim işte gece saat 2'den 3'ten sonra 12'den sonra açıyor radyoyu sonuna kadar, gece bizi uyutmuyor, şikayetçiyim. Bir dilekçe verirsin falan. Şikayet. Şekva bir bu. Bir de hastalık manasına gelir Arapçada. Efendim, onun için bir kimseye doktorun yanına gittiğin zaman doktor sorar. Rem ateşteki, yani neden şikayetin ne? Hastalığın ne demek yani? O manaya Araplar kullanır bunu. Hastalığı da saklayacak insan. Yani başına herhangi bir musibet gelir. Karadeniz'de gemileri batar. Harmanı yanar tarlada. Efendim, çocuğuna bir hal gelir. Vesaire vesaire. Ticaretinde bir sarsılma olur. Alacaklısından alacağı parasını alamaz filan. Ama mert şey yapmıyor, böyle dağıtmıyor kendisini, darmadağın sağlam duruyor. Bir de hastalık olabilir, hastalığını da belli etmiyor, söylemiyor. Yekulullahu Teala, Allahu Teala Hazretleri buyurur ki diyor Peygamber Efendimiz, bu üç şeyi saydıktan sonra, İzzet teleytu abdi bi belain fesabara velem yeşkuni ila uvadihi sümme ebretuhu ebdertuhu lahmen hayran min lahmin. Ben bir kulumu diyor Allahu Teala Hazretleri diyormuş. Peygamber Efendimiz bildirdiğine göre biz ona dayanarak şöyle buyuruyormuş Allahu Teala Hazretleri. Ben bir kulumu bir bela ile, hastalık ile müptela kıldığım zaman fesabara, o kulum da sabrederse velem yüşkünî ilâ uvâdihi, kendisini ziyarete gelenlere beni şikayet etmezse ne olur? Efendim işte hastalanır yatar, duyarlar, tanıdıklar, eşi dostu gelirler, geçmiş olsun, çiçek büket bilmem, şeker meker, hasta ziyareti gelirler. Ne oldu? Aman efendim şöyle oldu da böyle kaldı da bir sürü şikayet. Ne yapacak? Hasta böyle yapmayacak. Neden? Bak ne buyururmuş Allahu Teala Hazretleri. Ben bir kulumu bir belaya müptela kılarsam, bir hastalığa düşürürsem, o da sabrederse ve beni kendisini ziyaret edenlere şikayet etmezse. Şöyle hasta oldum, böyle uyuyamadım, öyle ağrıyor ki sırtım parçalanıyor, bilmem ne bilmem ne. Yani beni demezse, şikayet etmezse. Sümme ebretühü, ama aslında bir hastalık var. Sonra o hastalıktan onu kurtarırsam, beri olursa, sıhhatlenirse, ebdertühü lahmen hayran min lahmihi. Onun etlerini evvelki etlerinden daha hayırlı etler haline getiririm. Hastalıktan sonra etlerini, tabii hastalandı, zayıfladı, süzüldü, bir deri bir kemik kaldı. Olsun, gitti etleri ama etlerini daha hayırlı bir ete değiştiririm. Ve demen hayran min demihi. Kanını da eski kanından daha hayırlı bir kan haline getiririm. İn erseltuhu erseltuhu ve la zembe aleyhi. Eğer o hastalıktan, o amansız hastalıktan geriye dünya hayatına müsaade edersem, yaşasın da döndürürsem, efendim hiç günahı kalmamış olarak döndürürüm. Yani hastalıktan kurtuldun mu insan, hiç günah kalmamış. Allah bütün günahlarını silmiş olarak gönderiyor Allah. Ve in teveffeytuhu, eğer ölümünü murad edersem, o hastalıktan dolayı onun canını alırsam, öldürürsem buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Teveffeytuhu ila rahmeti. Rahmetime daldırırım. Öldürürüm ama rahmetime erdiririm. Ölürse rahmetime mazhar olur. Kalırsa günahları silinmiş ve mağfur, efendim, günahsız bir kul haline gelmiş olur. Demek ki hastalığın Müslüman için iki ihtimali var, iki güzel sonucu var. Ya Allah hiç günahlarını kalmayacak şekilde günahlarını siler, ya da ölürse rahmetine erdirir. Rahmet ettiği kullarından eyler, cennetlik eder. Ama ne şartla? Kendisini ziyarete gelen kimselere hasta, şikayetçi olmayacak. Allah'ı şikayet etmeyecek. Şöyle hastalandım, böyle dert çektim, inim inim inledim, gece sabahlara kadar uyuyamadım. Sus be adam, kaçıyor sevaplar. Sus da sevabın olsun. İşte böyle. Müslüman demek ki böyle olacakmış. Yaptığı hayrı gizlice yapacak. Çünkü Allah bilsin, kafi. Efendim, başına bir musibet gelirse musibete sabredecek, efendim onu kimseye söylemeyecek, efendim ve şey olursa, hastalanırsa hastalığına da sabredecek, kendisini ziyarete gelenlere Allah'ı şikayet eder tarzda yanıp yakılmayacak. O zaman Allah-u Teala Hazretleri ona, sabreden kimseye, efendim daha hayırlı bir vücut verir, eti güzelleşir, kanı güzelleşir, daha hayırlı olur ve günahları silinmiş olur. Ölürse de Allah'ın rahmetine gark olur, cennetlik olur, efendim hastalığı sebebiyle kurtulur. Muhterem kardeşlerim, bizim imanımız öyle kıymetli bir varlığımızdır ki bizim sırtımızı kimse yere getiremez. Neden? Öldürse şehit oluruz. Hastalansak, hastalıktan şifa bulsak günahlarımız silinir. Hastalıktan ölsek cennetlik oluruz. Yani Müslümanın sırtı yere gelmez. Ne yapmamız lazım? Müslümanlığımızı, güzel Müslümanlık yapmaya çalışmamız lazım. O kadar. Yoksa kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Evet.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Değerli Akre dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere, hoşça kalın.

komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Komşusu zararından emin olmayan kimse iman etmiş olmaz. Sevgili dinleyenler, komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

konuşmakla olur. Yani patladak olmaz. Birden olmaz. Çocuk cahil doğar. Okursa bilgin olur. Okumazsa cahil kalır. Gayret sarf etmek lazım. İlim öğreneceğim diye uğraşmak lazım. Uğraşmadan olmaz. Geceleri uğraşacak, gündüzleri uğraşacak. Bir hafızın hafız olması ne demek? 600 sayfayı satır satır, kelime kelime, hareke hareke ezberleyecek. Az mı? Okuya, okuya, okuya, okuya, yanıldıkça düzelte, o hafızlığı elde edinceye kadar ne zahmet geçiyor. Bir diploma alıyor, üniversiteyi bitiriyor, o diplomayı alıncaya kadar ne kadar alnından terler akıyor, damlıyor yerlere. Kolay değil, diploma kolay değil. Unvanlar, bir doktor olmak, bir doçent olmak, bir profesör olmak çok zor. İmanı gevriyor insanın. Anasından emdiği süt burnundan geliyor. Heyecan, heyecan, heyecan. Profesörlerin karşısına çıkacaksın. Efendim bilmem ne, 5 tane profesör cübbeleri giymişler, oturmuşlar, sana bakıyorlar. Bakalım saati ayarlayabildi mi, konuşmayı nasıl yapıyor, sesinin ayarı nasıl, tahtaya iyi anlaşılsın diye şekiller çiziyor mu, yazıyor mu, bilmem ne filan. Beğenmedik dedi mi, gidiyorsun. İnsan imtihanı, bilgi imtihanı, deneme dersi imtihanı, efendim vesaire vesaire. Ne yayınlar yazmış? Bir yayın kolay yazılmıyor. Bu eline kalemi aldığın zaman bu sayfalar kolay dolmuyor. Bir mektubu yazmakta zorlanıyor insan. Zor. İlim çalışmakla olur. Gayret edeceksin, ter dökeceksin. Hilim, halim selim adam. Melek gibi, lokum gibi. Ve nasıl oluyor bu böyle? Bu da kendisini zorlamakla olur. Bu da talimle olur yani. Bu da çalışmakla olur. İnsan patladak halim olmaz. Edeple, terbiyeyle, anasının babasının terbiyesiyle, kendisini tutmasıyla zamanla olur. Yani güzel huyları edinmek de talime tabidir. Halim olacak. Halim olması için babası anası uğraşacak, aşırı taraflarını törpüleyecek, kesilecek tarafları kesecek, yanlış yerleri budayacak, çocuk halim olacak. İyi terbiye görmüş maşallah, aferin. Anası babası Allah razı olsun, nur içinde yatsın, iyi terbiye vermişler evde. Aile terbiyesi almış. Aile terbiyesi eksik olursa mektep terbiyesi yetmiyor. Temel bozuk olunca mektep terbiyesi yetmiyor. Ailedeki terbiye önemli. Demek ki güzel huylarda talim ne oluyor, eğitim ne oluyor?

0: That's it for Tell Me About Islam today. We look forward to you joining us again for the next program.
1: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Gamlı günler uzadı, sona ermedi asla. Acılar ayrılık günüyle doldu havasla. Günler geçmiş, varsın geçsin, sen tasalanma. Geçip giden onlardır, sakın yalana kanma. Sevgi dünyasının balıkları, hak aşıkları, vuslat çeşmesine konmuştur sadıkları. Ruhen yücelmeyen kişi kemalden habersiz. Cahillere kısa kes, iyi öğüt yetersiz. Dünyadan bağın kopar, daima hür ol hür. Altın gümüşe tapma, özgür ol da özgür dur. Rızık denizi uçsuz, sığamaz bir testiye. Ancak 40 günlük kısmet kalır sana hediye. İlahi aşk nefsinden yırtarak elbiseni, çıkarır hırs ve ayıptan yükseltirsin sesini. Ey bizim hoş sevdamız, ne güzeldir aşkımız. Gizli hastalıklara, dertliye derman mestimiz. Ey bizim kibir duyup çokça böbürlenmemiz. Devası aşktır ancak gururları yenmemiz. Bedenimiz topraktan, aşk onu yüceltendir. Dağları çevik iken alçaltıp inceltendir. Ey aşık, Tur dağına çıkıp can olunca mest, Musa düşüp bayıldı çünkü olmuştu sermest. Keşke ben de beşerle birlikte dursaydım. Hakka yakın olup da cemalin görseydim. Kamil insan olarak kalsaydım hep ben öyle. Ney gibi aşk üfleyip derdini sonra söyle. Gül mevsimi geçince bülbüller hemen sustu. Çileli bülbül sesi işitmeyenler pustu. Bilesin, kainatta her şey ondan tecelli. Onun kudretli eli kuvvetindendir belli. Aşık bir perdedir de asıl sevgi diridir. Aşık ölünce kalan hep onun eseridir. Bu gerçeği sezmeyen, aşkına meyletmeyen, kanatsız kuş gibidir, viranede ötmeyen. Sevgilimin lütfu eğer beni aydınlatmasa, yol göstermese eğer, biter mi bunca tasa? Açıklar gerçek sözü, aşk erdirir vuzuha. Fakat bu can aynası kavuşmaz asla.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Affetmek niçin önemlidir? Affetmek gerçekten de özgürlük olduğunu, özgürleşme olduğunu ve hani affedici olmuş olmak aslında kişinin kendi iç dünyasında huzura bir adım daha yaklaştırır. Evet. Affetme kelimesi zaten hani yani yurt dışındaki hani karşılıklarıyla özgürleşmek demektir. Özgürleştirmek. Bakın affetmemek de bir duygudur. Öfkeyi taşımaktır. İçimde taşımış olduğum bir insana karşı sevginin tam tersi gibidir. Bir insanı seversiniz. O sevgi olduğu için içinizde o insanı her gördüğünüz zaman içinizde bir sıcaklık hissedersiniz. Eğer bir insana karşı bir kırgınlığınız, kızgınlığınız olduğu zaman da yine o duygu içinde taşırsınız. İçinde bir karanlık taşırsınız. O insanı her gördüğünüz zaman içiniz kararır. Yani içimizde bizde taşımış olduğumuz bir şeydir. Dolayısıyla ne kadar az kişiyle aramızda eğer sorun varsa içimiz o kadar çok huzurlu demektir. En büyük kızgınlıklarımız en çok sevdiklerimize. Diyelim ki işte anneye kızgınlığı olan kişinin bütün kadınlara kızgınlığı oluşur. İşte aslında affedemediğimiz şeyler bizim hayatımızın geri kalan kısmını etkiliyor. Yani içten içe acı çektiğimiz için acımız, o acının iyileşmesini bekliyoruz. Bazen de yani kendimizi korumak için sürekli o yarayı kanatıyoruz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi. Akra.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 29.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

يصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Ve ilahukum ilahun vahid, la ilahe illa huvarrahmanirrahim.
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahmandır. Daima merhamet eden Rahim'dir.
1: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum.

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
1: الله odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.''

0: İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
1: Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakki musaddiqan.

0: Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse, inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
0: اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ
1: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
0: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيْ

0: Habibim, de ki, ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi hem nebi hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
1: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.

Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
1: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
1: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.

0: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
1: Ya eyyuhen nâsü zkuru ni'metallâhi aleykum. Hel min hâliqin gayrullâh.

0: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
1: İnnehum kânû izâ qîle lehum lâ ilâhe illallâhu yestekbirûn.
0: O inkârcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkâr ediyorlardı.
1: Kul innemâ ene munzir ve mâ min ilâhin illallâhul vâhidul kahhâr.
0: Habibim, de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi kahhardır.
1: Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim.

0: Ha Mim. Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de onadır.
1: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
0: Diri olan hay odur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona dini kendisine haskılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
1: Rabbul meşriki vel meğribi la ilahe illa huve fettehizhu vekila.
0: Doğunun ve batının Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece onu vekil edin.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

bir müjdeli haber size. İnsan bir yol güzergahında efendim ağaç dallarından dört direk, üstüne ağaç dallarından bir çatı, efendim kapalı bir yer yapsa, burası namazgahtır diye efendim bir namazgah yapsa, o namazgah da yol güzergahındaki bu basit yapı da yine mescit hükmündedir. Yani illa böyle şehrin içinde pahalı bir arsanın üzerinde efendim uzun masraflarla yapılma mecburiyeti yok. Caminin illa kubbeli olması mecburiyeti de yok. Toprak damlı da olabilir. Efendim dallarla gölgelendirilmiş de olabilir. Çatıda olabilir. Mühim olan içi. Yani illa üstünün kubbe olması mecburiyeti yoktur. Peygamber Efendimiz'in zamanında zaten cami kubbeli değildi. Kubbe zor bir yapıdır ama dayanıklıdır, asırlara dayanır. Onun için yani para çoğalınca kubbeli yapmaya geçmişler. Daha önce ağaçları uzatıyorlarmış, üstüne dalları koyuyorlarmış, keresteyi efendim kapatıyorlarmış, dal tarzında düz oluyormuş. Sonradan padişahlar, hükümdarlar, ganimetler, paralar çok olunca bunu yaptık madem kubbeli yapalım da böyle yağmurdan, çamurdan, kardan efendim akmasın, kokmasın, asırlarca devam etsin diye kubbeli yapmışlar o devirde. Şimdi böyle bir şeye mecburiyet yoktur yani. Ben inşallah bir cami yaparsam özellikle kubbesiz yapacağım. Kubbesiz de cami olduğunu millet bilsin diye sade yapacağım. Süslü olma mecburiyeti yoktur. İlle duvarlarından nakış olma mecburiyeti yoktur. Tavandan efendim duvarlara kadar, kubbeye kadar yazılar, şeyler bir yer nasıl? Böyle bir şeye lüzum yok. Dört duvar olsun, efendim temiz park olsun, tamam o mescittir. Akra, akra.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye, faydası süre gelen hayır. Kendisinden faydalanılan ilim ve arkasından dua eden hayırlı bir evlat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve yüce olan Allah, annelere saygısızlık etmeyi, hak etmediğini istemeyi size haram kılmıştır. Sizin için üç şeyi de çirkin görmüştür. Dedikodu, anlamsız çok soru sormak ve malı boşa harcamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin imtihanı, ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir. Namaz, oruç, sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma, işte bu imtihan için kefaret olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, iyileşene kadar aklını kaybedenden ve büyüyünceye kadar çocuktan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. O halde güzel isimler koyunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'tan sakının ve çocuklarınız arasında adaletli olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim üç kız çocuğunu terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa, cennet onundur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size sadakanın en değerlisini öğreteyim mi? Evlendikten sonra herhangi bir sebepten dolayı sana dönüp gelen ve senden başka da geçimini sağlayacak kimsesi olmayan kızına yaptığın harcamadır. Bazen kıraati uzatma niyetiyle namaza başlıyorum da bir çocuğun ağlayışını duyunca annesinin onun ağlamasıyla ne çok tedirgin olduğunu bildiğimden namazımı kısa tutuyorum. İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan'ı omzunda taşırken bir adam "Yavrum, bindiğin binek ne güzelmiş." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O da ne güzel bir binici." buyurdu. Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizim aramıza karışır ve küçük kardeşime kuşunun hatrını sorarak, "Ebu Umeyr, serçecik ne yapıyor?" derdi.
Sehl bin Sa'd anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir içecek ikram edildi. Birazını içip yanındakilere ikram etmek üzere sağ tarafına döndü. Sağında bir çocuk, solunda ise ashabın yaşlıları vardı. "Meşrubatı önce bu yaşlılara vermeme izin verir misin?" diye çocuğa sordu. Ama çocuk, "Hayır, vallahi senden gelen nasibimi kimseye kaptıramam," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeceği çocuğun eline verdi. Abdullah bin Amir anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimizde otururken annem, "Gel, sana bir şey vereceğim," diye beni çağırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anneme, "Ona ne vermeyi düşünüyorsun?" diye sordu. Annem de, "Hurma vereceğim," dedi.

Allah dilediğinizi kabul ediverir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç çeşit duanın kabul edilmesinde şüphe yoktur. Haksızlığa uğrayan kimsenin duası, yolcunun duası ve anne babanın çocuklarına bedduası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sağını solundan ayırabilen yaşa geldiği zaman çocuğa namaz kılmasını emredin. Ebu Katade anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'in Ebu'l-As bin Rebia'dan olan kızı Ümame'yi omzunda taşıyarak namaz kılardı. Secdeye vardığı zaman torununu yere koyar, secdeden kalkınca da onu tekrar sırtına alırdı. Üsame bin Zeyd anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni alıp bir dizine oturtur, Hasan'ı da öbür dizine oturturdu. Sonra bizi göğsüne basar ve Allah'ım bu ikisine rahmet eyle. Çünkü ben bunlara merhamet ediyorum.

büyük şükür sevebilir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şamil.
2: Farkında ol, Akra dinle.
3: Ya Zülcelal vel İkram, Ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Muni, Ya Muni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Rutin sınır belirlemeyi çok etkiliyor. Ya mesela çağrıldığı misafirliğe ya da ortama her akşam gidiyorsa bir aile, orada bir akşam rutini yok demektir o ailenin. Ya da işte yeni çıkmış diziyi hemen ailece başına oturup izliyorsak, bir içerik rutinimiz yok demektir. Yani tercih etme rutinimiz yok demektir. Ya da işte popüler bir akıma, düşünceye, uygulamaya ya da sosyal medya oluşumuna hemen kendimizi kaptırıyorsak, bununla ilgili bir rutinimiz yok demektir. Bunlar hep sınırları, kuralları etkiliyor. Önce alışkanlıklarımızı etkiliyor, sonra sınırlarımızı etkiliyor. Rutinle ilgili hani burada sağlam bir niyet çok önemli. Yani önce rutin oluşturmaya gerçekten inanmak etkisine. Önce bir niyet etmek, rutinin insan hayatındaki yeri ve önemine inanmak. Bunun aile hayatımıza sirayet edeceğine kanaat getirmek, çocuklarımızla paylaşmak. Bakın çocuklar, işte sizinle bir konuyu istişare etmek istiyoruz. Bir gelin bakalım, oturun, birlikte değerlendirelim. Ben rutini belirledim, tamam. Gitti. Ben rutini belirledim. Rutinimiz bu çocuklar, ilan ediyorum. Hani padişah fermanı okur gibi. Çok bir karşılığı olmuyor ama birlikte rutinleri belirledik. Senin rutinle senin. Bir de sadece belirlemek de değil, mesela yazmak. Bir ailemiz. Bütün aile bireyleri rutinlerini belirlemişler. Her biri bir kağıda yazmışlar bunları ve evde buzdolabının üzerine yapıştırmışlar. Düşünün ki bütün aile bireylerinin her gün ne yapacağı orada var. Ya da her hafta ne yapacağı. Bu müthiş bir uygulama. Bununla ilgili özellikle bunu yapan ailelerde mesela aile içi iletişimi çok pozitif etkilediğiyle ilgili paylaşımları, tespitler var. Bunları kendileri söylüyorlar. Ne gibi hani tespitler, faydalar? Hani dedik ya, herkesin bir rutini olmuş oluyor. Çocuk bunu görmüş oluyor. En nihayetinde bunu görmüş oluyor. Deneyimlemiş oluyor. Annesinde babasında deneyimlemiş oluyor. Birlikte yapmış oluyorlar.

0: O ekran kapanıyorsa birlikte kapanmış oluyor. Telefonlar bırakılıyorsa bir kenara birlikte bırakılmış oluyor gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Birlikte deneyimlemek çok mühim. Tabii bunların evet. hepsi çok kolay olmuyor. Elbette dirençler oluyor. Elbette çocuklar istemeyebiliyor. Fakat orada işte nasıl söyleyeceğimiz, evet. Birlikte harekete geçmek. Bunları üstünde ısrarcı olduğumuzda, hani zaten ısrarcı olmak bir derdimiz değil mi aynı zamanda? Yani evde kurallar, rutinler oluşsun diye sürekli ısrarcı olabiliyoruz. İşte orada o enerjimizi, ısrar etme enerjimizi orada harcayacağımıza birlikte yapmaya harcayalım.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselama gelen evlat müjdesi ve oğlu Hazreti İshak aleyhisselam.
1: Kuvvet ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. Biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Dünyada ona mükafatını verdik. Şüphesiz ahirette de iyilerdendir. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır. Kendilerine açıkça zulmedenler de. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler, ben bir koca karı, şu kocam da bir pirifani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu pek şaşılacak bir şey," dedi. Elçi melekler dedi ki, "Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur. Onlar, korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı müjdeliyoruz," dediler. İbrahim, "İhtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma," dediler. İbrahim de, "Hak yoldan sapanlardan başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser ki?" dedi. "İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbet işitendir, kabul edendir."
0: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyorsun,

0: gördün ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi. Akra.

misafire ikram etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır.

Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya faydalı söz söylesin veya sussun. Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. Sevgili dinleyenler, misafire ikram etmekle ilgili üç hadis-i şerifi paylaştık.

0: sahip olduğumuz zaman içinde bulunduğumuz zamandır. Ama bir de tabii istikbal, önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunların için anlatıyorum sevgili dinleyiciler. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Zamanla ilişkisi Müslümanın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere efendim önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: 1964, 1974 ve 1978 yıllarında Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Akra dinliyorsunuz.

alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

İşidin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ahu tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Aşkı var, gönlü yanar, yumuşanır muma döner. Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer. Ol sultan kapısında, hazreti tapısında, aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer. Geç Yunus endişeden, gerekse bu pişeden, ere aşk gerek evvel, ondan dervişe benzer.

Miskinlikte buldular kimde erlik var ise. Merdivenden ittiler yüksekten bakar ise. Gönül yüksekte gezer, dem be dem yoldan azar. Dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise. Ak sakallı pir koca bilemez hali nice. Emek vermesin hacca, bir gönül yıkar ise. Sağır işitmez sözü, kördür münkirin gözü. Gece sanır gündüzü, alem münevver ise. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Sen sana ne sanırsan, ayrağa da onu san. Dört kitabın manisi budur eğer var ise. Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş, kim mani duyar ise. Yunus yoldan azıban yüksek yerde durmasın.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: değil. Yani bazıları çok kabiliyetli, bazıları işte o kadar olmayabilir. Herkes de şeyi farklı. Bir eğitim mutlaka gerekiyor. Bir ustadan öğrenmek veyahut da çalışmak, çok çalışmak mutlaka gerekiyor. Yani çok doğuştan getirdiği yeteneği işlemeyen kişiler iyi tasarımcı olmaz bence. Veyahut da doğuştan getirdiği yetenek çok parlak olmasa da veya hiç olmasa da çok çalışarak iyi işler çıkaran tasarımcılar gördüm. Hiç yoksa yeteneği, hiç yoksa bile bazı işte kuralları takip ederek, işte bazı akımlara öykünerek vesaire kabul edilebilir, düzgün işler, kabul edilebilir işler çıkaran tasarımcılar da gördüm. Çalışarak oluyor ama mutlaka şey var, genetik bir yatkınlık da önemli. Şey der, tasarım zekanın görünür halidir der bir şey. O yüzden çok çalışmak da işte ustadan öğrenmek, eğitim almak, gelişmeleri takip etmek vesaire bunlar da önemli. Hiç kabiliyeti olmayan kişiler ve kabiliyeti olmadığını sanan kişiler de belli şeyde gelenekleri uygulayarak, belli kuralları takip ederek güzel işler çıkarabiliyorlar. Ama işte bunu içselleştirmek gerekiyor, içinde yaşamak gerekiyor işte. Bunun içinde yaşadıktan sonra bunu zorlayıp bunun dışına çıkmaya çalışıyorsunuz. O zaman belki bir tasarımcı oluyorsunuz. Belki de o zaman işte bir şeyi içselleştirip, bir geleneği içselleştirip onu zorlayıp dışına çıktığınızda siz yeni bir akımın belki öncüsü olursunuz belki. Tasarımla ilgili teknolojik gelişmeler çok hızlı ilerledi. Çok güzel uygulamalar var, programlar var. Bunlara hakim olan kişi, tasarımla ilgili kuralları vesaire bilen kişiler düzgün işler çıkarabilirler. Hakikaten güzel işler yapabilirler. Yine günümüzde şablonlar var. Şablon kullanımı, stok görsel kullanımı, görseller tasarımcılar tarafından üretilip web sitesi üzerinden sunuluyor ve insanlar bunu satın alıp kullanıyorlar kendi tasarımlarında. Güzel işler satın aldığın zaman sizin işinizi de güzelleştiriyor. Bu tür yöntemlerle aslında güzel tasarımlar yapmak mümkün. Teknik öğrenerek, bu tür araçlar kullanarak iyi tasarımlar yapmak bence mümkün.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Müheymin'dir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz'dir. Yaptırım gücüne sahip Cebbar'dır. Büyüklükte denge olmayan Mütekebbir'dir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsihi. Subhanallahi rida nefsihi. Subhanallahi rida nefsihi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana

0: tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
2: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
2: El-Esmaül Hüsna, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ اَرْرَحْمَانُ الرَّح۪يمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَز۪يزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
2: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur.
2: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadzal yawm فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده
2: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid deyn ve agnini minel fakr

0: senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri şeytânî ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan

0: sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki,

Sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmış.
3: Ummandan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. Aziz ve muhterem kardeşlerim, insan oğlu çok muhterem ve çok da nazik, çok da kıymetli bir mahluktur. Ne altınla ölçülür, ne yakutlarla ölçülür. İnsana hiçbir şey muadil olamaz. Fakat hepimizin bildiği gibi, biz doğuştan itibaren terbiyeye muhtaçız. Eğer analarımız, babalarımız bize bakmamış olsalar biz harap oluruz. Mutlaka anne babanın himayesinde terbiye olacağız. Ta geçsin diye kadar. Mekteplere verirler. Okuruz. Dünyamızı öğreniriz. Din mekteplerine verirler. Dinimizi öğreniriz. Fakat bunların hiçbirisi de bize kafi değildir. Bilgi ayrı iş. Allah'a sevgili kul olabilmek ayrı iştir. Bu dünyaya gelişimizin yegane sebeplerinden birisi

0: Bu varlığın sahibi olan Allah-u Celle ve Ala'yı tanımak, bilmek, ona, onun emrine münkat bir halde emrini geçirmektir. Ki ahiret saadeti bunun altındadır. Yoksa dünyasını mamur edeceğim diyerekten ahiretini harap eden insanların dünyalarda bir şey yaramaz, ellerine bir şey geçmez. Çünkü her gelen gitse gerektir dedikleri hepimizin malumudur. Kim bilir ne kadar insan gelmiştir, gitmiştir, daha ne kadar kim bilir insan gelip gidecektir. Bunların hepsi bu dünyadan ahirete geçen insanlardır ki bu dünya o ahiretin köprüsüdür. Köprüsüdür, başka şey değildir. Yani bu köprüden geçerken nereye gideceğini, niçin geldiğini ve nereye gideceğini düşünmeyen insanın insanlıkta biri olmasa gerektir. Onun için Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Azimşan'ın 13. sayfasının baş ayetinde der ki Yusuf Aleyhisselam'dan naklen Estaizbillah ve mâ übbevi'u nefsî innen nefse le'emmâratun bissû illâ mâ rahime rabbi. Bizi Allah Celle ve Ala yaratmış bir nefsimiz vardır. Bu nefsimiz şöhretle, kibirle, gazapla, gazıpla, envai çeşit kötü huylarla böyle süslenmiş, becerilmiş bir mahluk. Bunu kendi haline bırakırsanız mektep bunu tahsis etmez. Mektep sana dünyayı öğretir. Öteki mektepte de dinini öğrenirsin. Fakat Allah'a sevgili olmalarının yolu bambaşka. Mutlaka şu camiyi yaparken görüyorsunuz birçok eşya kullanmıştır. Fakat hepsi bir terbiyenin mahsulüdür. Direği dağlardan gelmiş, öyle değil. Düzeldirilmiş, işe yarar bir hale gelmiş. İşte caminin şurasına, burasına konmuş. Taşları da öyle. Diş taşlarını görüyorsunuz. Ustaların elinden geçmiş. Yontulu olmuş, şöyle olmuş, bu tarafına da taşları eritmişler, güreş yapmışlar, efendim üzerlerini sıvalamışlar, düz bir hale getirmişler. Bunlar hep bir emeğin mahsulüdür. Bugünkü çıraklarımız çalışırlar, ustaların yanında usta olurlar bir gün sonra onlar da. Eğer bunlara hizmet etmeseler, sanatları kolayca öğrenemezler. Kendi kendime yapacağım dersen olmaz, beceremezsin. Birçok kimselerin arabalarını bozarsın, saatlerini bozarsın, şunu bozarsın, bunu bozarsın yapacağın yerde, hayır yapacağın yerde şer olur. Binaenaleyh muhakkak mektepte gidip nasıl okumayı öğreniyorsak, insan da terbiye yollarını öğrenmesi lazım. Terbiye yolunu öğrenmeden peygamber böyle dese ki, وَمَا اُبَرِّ نَفْسِي Niçin? اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةُ مِسُّ Bu nefis hiçbir zaman iyilikle emretmiyor. Hiçbir zaman iyilikle emretmiyor. Daima onun gayesi cehenneme adımı sürükleyebilmeye çalışmak. Bir nefis 70 tane şeytana bedeldir. Onun için nefisle mücadele de kolay bir şey değildir. Bu taş yonulmadan buraya konursa bu cami durmaz. Yıkılır. Evler de öyledir. Direkler düzeltilmeden konursa olmaz. Yıkılır. İnsanlar da düzelmeye mecbur. Düzeltilmeye mecbur. Binaenaleyh insan büyük ve küçük bir cümle günahlardan hatta mekruhlardan bile kaçınması lazımdır. Bunlar bizim insanlığımızı kemiren mikroplardır. Bugünkü cesedimizi kemiren mikroplar var ya, işte birçok hastalıklardan bahsederler. Onlar cesedimizi yiyirler. Ceset nasıl olsa toprağa mahkumdur. Nasıl topraktan geldi? Yine öyle toprağa gidecek. O odur. Fakat asıl bize mikrop olan gönüldür, gönül. Ruhdur, kalptir, kişi tatlar derler. Bu gönlün muhafazası, cesedin muhafazasından 100.000 defa daha kıymetlidir. Onun için Cenab-ı Hak da buyurur ki, ben kulumun kılığına bakmam, güzelliğine bakmam, zenginliğine bakmam, şusuna busuna. Benim baktığım kulumun gönlüdür, gönlü. Kulü vekim diyor. Kalplerine bakarım. Onun kalbinde hayır varsa ne mutlu kula. Eğer onun kalbinde hayır yoksa niye zuku kula? Binaenaleyh bizim şimdi en muhtaç olduğumuz şeylerden birisi de biz aciziz. her bakımdan acısı. Ne kadar büyük insan olursan ol, ne kadar kuvvetli insan olursan ol, çocukluğumuz nasılsa bir gün ihtiyarlığımız da öyle oluyor. Ondan sonra zayıf bir hale düşüyoruz. Her zaman bu zafiyet üzerimizde mevcuttur. Onun için bize daima varlığın sahibi Allah'a ellerimizi kaldırıp aman ya Rab, aman ya Rab demek mecburiyetinde değiliz. Bu mecburiyeti hissetmedikçe, ondan imdad-ı ilahi istemedikçe, fazl-ı ilahiye nail olamadıkça bir şey olamaz zavallı. Bundan dolayıdır ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh nasıl yalvarıyor Allah'a? Nasıl yalvarıyor Allah'a? Hısıl tadarruğu niyaz ediyor. İslam'ın öncüsü ve ilk İslam. Bütün varlığını İslam yolunda feda etmiş. Peygamberin bugün de varisi olarak yanında yatıyor. O nefsine nasıl diyor, hitap ediyor? Bunun için biz daima Allah-u Teala'ya tadarruğu ve niyaz ederekten aman ya Rab ben acizim, ben bu dünyada bu kendimi kurtarmakta gücüm yetmez. Bana imdad-ı ilahini iliştir, tevfikini refik eyle. Binaenaleyh diyor ki, el-ucbu hücab-ı tevfik. Ucub kendini beğenmektir ama diğer günahların hepsi de böyledir. Günahların hepsi de böyledir. Şunu kısa bir misalle izah edeyim. Değirmeni yaptınız. Çok güzel, taşları, maşları, her şey iyi. Fakat değirmenin suyu gelmezse o değirmen neye yarar? Hiçbir şey yaramaz. İşte bilgi çok, hüner çok, her şey çok ama Allah-u Teala'dan rahmet-i ilahi gelmezse ne yaparsın o gönlü? Onun için o gönlün sahibine Cenab-ı Hak beş defa önüme gel, huzuruma dur, ellerini aç, benden iste. Üd'uni festecib leküm. Ben duaları kabul edeyim. Herkese vereceğim nasıl ki bu kadar alemi yaratmışım. Sizin de istediklerinizi vermekten kaçınamam, korkmam, hazinem bitmez, tükenmez. Hazinem bitmez ve tükenmez bir hazine-i malikim. Allah'ı ümmüzü affetsin, tevfikini refik etsin, dünyayı dünya bilelim. Fakat bu dünya bizim değil. Hepimiz buradan geçecek gerek. Binaenaleyh gideceğimiz yer toprak değil, ahirettir. Ahirete gitmek için hazırlanalım. Bunu toprağa gömecekler. Çünkü toprak ne oldu bu? Asıl gideceğimiz yer ahiret aleminin cennetleridir. O cennetlere girmek hepimizin Cenab-ı Hak nasip etsin, lütf etsin, ihsan etsin.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akradaşım, yoldaşım.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Kilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ü Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

0: Akra. Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra.
3: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Değerli dinleyenlerimiz, takvimler 14 Ekim Çarşamba sabahını gösterirken yeni bir Güne Merhaba programına daha başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisi ve duasıyla hafta ortasında yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz. Bu sabahta sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajlara da yer vereceğiz. Öyleyse başlarken Akra mobil hattımızı hatırlatalım. 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız. Yine yağmurlu, bereketli bir güne uyandık. Yurdun hemen hemen tamamında yağışlı bir hava var. Bazı bölgelerde gün içerisinde değişen saatlerde, Marmara'da ise bu yağışların daha kuvvetli olduğu görülüyor. Tabii bunun trafiğe de yansımaları bir hayli fazla. Yağmur ve İstanbul denkleminde yoğunluk %80'e ve Anadolu yakasında daha fazla seviyelere ulaşmış durumda. Birazdan ayrıntılarını da öğreneceğiz değerli dinleyenlerimiz. Yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriği Akra Medya sayfamızdan ve mobil uygulamamız üzerinden erişebileceğinizi bir kez daha hatırlatalım başlarken. Burada sizler için hazırladığımız pek çok içeriğe, dosya haberlere, program arşivlerine, görsel ve video galerilere, namaz vakitlerine, hicri takvime erişebileceğinizi hatırlatalım kıymetli dinleyenlerimiz. Bizleri tabii sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Son paylaşımlardan birinde insanın en büyük düşmanı kim sorusu yöneltilmiş ve cevaben ekranı kaydırdığımızda nefs, ego yani kendisi notu, bilgisi karşımıza çıkıyor. Senin en tehlikeli ve zorlu düşmanın iki yanının arasında yani kendi içinde olan nefsindir buyruluyor. Bu önemli hatırlatmayı görüyoruz Akra Medya sosyal medya paylaşımları arasında değerli dinleyenlerimiz. Akra Medya göz attığımızda ise karşımıza Ağustos 1996 başlığını taşıyan bir haber çıkıyor. Bir dünya haritası eşliğinde burada bir süredir paylaştığımız, hatırlattığımız ve vurguladığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in bu tarihte kaleme alınmış ama günümüze dahi önemli mesajlar içeren bir makalesi yer buluyor. Makalenin başında Mahmut Esat Köşen hocamız, biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor ve sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk, birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüze çalışıyoruz diyor ve ardından gür sözle söylüyoruz ki Siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeli, komşu ülkelerle iyi geçinmeli, onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız çağrısında bulunuyor. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. Bu ülkenin yarıya yakın ahalisi Türk, tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatı ile çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanemizdeki eserlerimiz, yazma eserler hep o dilden. Bu sebeple Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamak ve kavramak da mümkün değil. Hatta İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit bir ülke. Bu sebeple kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma ve korunma bakımlarından işbirliği yapmalıyız ki biz buna muhtacız. Onlar da bize şeklinde bir hatırlatmada bulunuyor. Bunun yanı sıra yazının devamında dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim diyen Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan, biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar, diyor. İşte bu yazının tamamını Akramedya'da bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Ağustos 1996 başlığıyla o tarihten bu tarafa halen günümüze önemli mesajlar içeren bu makaleyi sayfamızda görebilirsiniz ayrıntılarıyla. Bu haberin hemen yanı başında uzunca bir süredir Akra'da her gün sizlerle paylaştığımız Sağduyu'da ittifak çağrısı başlığını taşıyan haberi görüyoruz. Nedir o? 1931 yılında Kudüs'te düzenlenen pek çok ülkeden, hatta 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı ki Türkiye'den İran'a, Suriye'den Irak'a, Mısır'dan Filistin'de Endonezya'ya uzanıyor. İşte bu bölgelerden geniş bir katılımla 1931'de düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde alınan kararlara dikkat çekiliyor. Yine günümüze de önemli mesajlar içeriyor. Ayrıntılarıyla bu haberde, yani Sağduyulu ittifak çağrısı başlığını taşıyan haberde bulabilirsiniz. Hemen yanı başında bu anlaşmanın yansımalarından biri olarak geçtiğimiz Ağustos ayında Mekke'de imzalanan ve halen etkileri tüm dünya kamuoyunda konuşulan tarihi Mekke anlaşma ile ilgili ayrıntılar da bir diğer haberde yer buluyor. Diğer başlıklarla devam edelim programımıza. Gazetede üniversitelere çoktan seçmenin sınav freni başlığını görüyoruz.

verilebildiği sorusunu gündeme getirdiğini vurgulayan Özvar, hukuk eğitiminde gerekçeli görüş ortaya koymanın, mühendislikte problem çözmenin, sosyal bilimlerde ise kanıta dayalı yorum geliştirmenin temel kazanımlar arasında bulunduğunu kaydediyor. Tabii bu kazanımlar test usulü sınavlarda ortaya çıkarılamıyor. Açık uçlu sorular olmadığında, klasik test usulüyle yapıldığında sadece bilgi ölçülmüş, detaylarına göz atılmamış oluyor. Üniversitelerde çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşması uzun süredir tartışılırken, akademisyenler bu yöntemin öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmekteki yetersizliğine dikkat çekiyorlar.

Siber saldırılar market raflarına indi. Son yıllarda yoğunluğunu arttıran siber saldırılar market raflarına kadar uzandı. Dün Avrupa'daki önemli süpermarketlerin dijital altyapıları hedef alındı. Uzaktan müdahale ile soğutma sisteminde sıcaklıkların 50 dereceye ulaşması sonucunda tonlarca gıda imha edildi. Hollanda'da bilgi işlem kaynaklı güvenlik sorunu dağıtım merkezlerini devre dışı bırakarak ülke genelindeki ürün tedariğini bozdu. Gıda güvenliği riskini önlemek amacıyla etkilenen ürünler imha edilirken, ülke genelindeki kayıpların birkaç milyon avroya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Tonlarca gıdanın imha edilmesi de Avrupa'daki şok etkisini katladı. Yetkililer saldırının başka ülkelerdeki şirketleri etkileyip etkilemediğini de araştırıyor. Dünya genelinde siber saldırılar geçen yıl rekor seviyelere ulaştı. Tehditler bu yılın ilk 8 ayında artış eğilimini sürdürdü ve şimdi hiç beklenmedik bir alana, yani süpermarket raflarına kadar indi. Bir başka ilginç haber, kritik tesislerde elektrikli araç tedbiri artıyor şeklinde. Türkiye'de savunma sanayi kuruluşlarının yabancı elektrikli araçların tesislerine girişini güvenlik gerekçesiyle kısıtlaması, Avrupa ülkeleri ABD ve Çin'de casusluk ve veri güvenliği risklerine karşı alınan önlemlerle örtüşüyor. Özellikle yeni araçların sensörleriyle çevrelerini görüntülemesi ve haritalandırması, bulundukları konumu kaydetmesi ve topladıkları verileri üretici şirketlerin sunucularına aktarması, savunma alanı da dahil kritik tesislerde casusluk ve veri sızıntısı risklerini gündeme getiriyor. Polonya ordusu Şubat 2026'da Çin'de üretilen otomobillerin koruma altındaki askeri tesislere girişini yasakladı. Karara gerekçe olarak araçlarda bulunan kamera, mikrofon, konum belirleme ve veri toplama sistemlerinin oluşturabileceği istihbarat risklerini gösterdi. Çekya'da Çin menşeli araçların bazı askeri tesislere girişine ve bu tesislerin yakınında kullanılmasına yönelik kısıtlamalar getirildi. Almanya'da bazı askeri tesis ve istihbarat kurumlarında Çin üretimi araçlara yönelik park kısıtlamaları kullanıyor. İngiltere'de ise bazı savunma kuruluşları belirli askeri tesislerde elektrikli araçlara yönelik daha sıkı güvenlik kuralları uyguluyor. Türkiye'de de savunma sanayi kuruluşları yabancı elektrikli araçların kampüslere girişini güvenlik gerekçesiyle kısıtlıyor. Dijitalleşen dünyada her şey kolaylaşırken tabii konunun böylesi boyutları da var. Farklı yönleriyle haberlere konu oluyor. İşte iki ilginç haber böyleydi gazetelere yansıyan. Diğer manada hayatımızın her yanında yer alan kameralarla ilgili bir uyarı var. Günlük hayatın pek çok alanında güvenlik amacıyla kullanılan kameralar siber saldırılarla ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşebiliyor. Bebek odalarından apartman girişlerine, ofislerden, okul koridorlarına kadar birçok yerde bulunan internete bağlı kameraların kötü niyetli kişiler ve yabancı istihbarat servisleri tarafından uzaktan erişim amacıyla hedef alınabildiği belirtiliyor. Görüntülü kameralar her yerde ve şimdi savaş için hackleniyorlar başlıklı bir haberde bu teknolojilerin istihbarat ve askeri amaçlarla kullanılmasına dikkat çekildi. Habere göre dünya genelinde internete bağlı 1 milyar dolayında kamera var. Bu kameralara yetkisiz erişim sağlanması yalnızca görüntülerin izlenmesini sınırlıyor.

yeterli kalmıyor. Kameranın bağlı olduğu ağlardaki diğer cihazlar da güvenlik açıkları nedeniyle risk altında olabiliyor. Sivil kameralardan elde edilen görüntülerin hedef belirleme ve saldırı amacıyla kullanılabileceğine dikkat çekilmiş. Uzmanlara göre yapay zeka, kamera sistemlerine yönelik siber saldırıların etkisini artıran unsurlar arasında. Yapay zeka destekli araçlar, zayıf parolaların tahmin edilmesini ve ele geçirilen görüntülerin daha hızlı analiz edilmesini kolaylaştırabiliyor. Bu durum, güvenlik amacıyla kullanılan sistemlerin, kötü niyetli kişilerin elinde bir gözetleme aracına dönüşebileceği endişesini artırıyor. Hatta evlerdeki robot süpürgeler için de aynı risklerden söz eden haberler de vardı. Evlerde ya da kritik yerlerde kullanılan güvenlik kameraları içinde kişisel manada alınabilecek tedbirlerin başında şifrelerinin zor bulunamayacak türden şifreler olması, belirli aralıklarla değiştirilmesi ve güncel tutulması yönünde uyarılar da görüyoruz ki evlerde, bebek odalarında, yaşlı hasta görüntülemelerinde, takiplerinde kullanılabiliyor. Bu kameraların da ilk alındığı şekliyle değil, sonrasında hemen şifresinin değiştirilmesi ve eklenmesi, zor bir şekilde düzenlenmesi de alınabilecek tedbir tavsiyeleri arasında.

Tabii yağışlı günler geldi sonbaharla birlikte, ancak geride bıraktığımız sezonda yağış rejiminin bir hayli farklılaştığını gördük. Kurak geçen dönemler oldu. Ani bastıran, sel şeklinde afete dönüşen yağışlar oldu. Bu sebeple tarımsal üretimde su kaynaklarının daha verimli kullanılması hayati bir önem taşıyor. Su tüketimini yağışlı bir sistem olsa da tasarruflu bir şekilde gerçekleştirmek yine önem taşıyor. Ürün verimliliğini korumak isteyen üreticiler de bu manada artık modern sulama yöntemlerine yöneliyorlar. Damla sulama, kapalı sulama sistemleri su kaynaklarını azaltarak kaynakların daha etkin kullanılmasına katkı sağlıyor. Pek tabii ki yağmur suyu hasadı da su kaynaklarını destekleyen uygulamalar arasında. Özellikle büyük metrekareye sahip çatıların bulunduğu binalardan elde edilen yağmur sularının direkt kanalizasyon sistemlerine gönderilmesi şeklinde değil de bu klasik uygulamanın dışında buradan elde edilen yağmur suyunun biriktirilmesi ve çeşitli alanlarda yeniden kullanılması yağmur hasadı olarak biliniyor ve artık yaygınlaşmaya başlıyor. İhtiyacın da arttığı görünüyor. Bitkilerin su ihtiyacına uygun sulama yapılması, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi ve doğru sulama zamanının belirlenmesi tarımsal üretimde verimliliğin korunmasına yardımcı oluyor. Yani aslında toplumun her kesimine bu manada ciddi görevler düşüyor.

0: Okul kantinlerinde yeni dönem sıradaki haber. Öğrencilerin okul kantinlerinde tükettiği gıdalara yönelik yeni düzenlemeler var. Tabii bir süredir beklenen, zaman zaman ertelenen bir durum. Ancak nihayetinde devreye girmesi planlanıyor. Kararlar doğrultusunda cips, gazlı ve aromalı içecekler, kremalı çikolatalar, dolgulu paketli ürünler, patates kızartması ve şekerlemeler gibi ürünlere sınırlamalar getirildi. Ambalajlı gıdalarda ise 200 kalori üst sınırı uygulanmaya başlandı. Tostlarda eritme peyniri kullanımı yasaklanırken en az 20 gram peynir kullanılması zorunlu oluyor. Yeni düzenleme ile okul kantinlerinde satılan ürünlerin içeriği ve besin değerlerinin de iyileştirilmesi hedefleniyor.
1: Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.
2: Yol durumu.
0: 8.50 saatlerimiz, yol durumunu öğrenme vakti. Ayrıntılar için Büşra Pişkin hattımızda. Büşra Hanım merhaba, iyi sabahlar diliyoruz.
3: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
0: Teşekkürler. Tabii yağış İstanbul sabahında trafik kaçınılmaz. Sanki yoğun olan yerlerden ziyade açık olan güzergahları söylemek işini biraz daha kolaylaştırır gibi görünüyor ama tabii kritik noktalar için ayrıntıları rica edelim senden.
3: Açık olan noktaları saymayı daha çok isterdik tabii ama İstanbul'da şu an açık olan nokta pek fazla yok. Çünkü trafik yoğunu çok ciddi bir seviyede seyrediyor. İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunu %76 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %71 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %83 seviyelerinde seyrediyor. Kritik olan noktalara bakacak olursak hemen D100 karayolunda Kartal'dan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Yeni Sahra'ya kadar etkisini sürdürüyor. Avrasya Tüneli bağlantı noktası açık ve devamını açık seyrediyor diyebiliriz. Yine tabii temotoruna baktığımızda ise Sultanbeyli'nden bile daha önce başlayan bir trafik yoğunluğu söz konusu. Bu yoğunluk Ataşehir Finanskent bölgesine kadar ciddi bir şekilde etkisini sürdürüyor. Kademel olarak biraz azaldığı bir bölge var. Ancak yine tabii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlantı noktasında Küçük Çamcı'dan itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu ve bu yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere çıkışına kadar ciddi bir şekilde etkisini sürdürüyor. Köprü üzerinde de trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Yine tabii Çavuşbaşı'ndan itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Çamlık Kavşağı üzerinden Kavacık ve Beykoz üzerinde etkisini sürdürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne oranla daha açık diyebiliriz ancak yine tabii yoğun ve etkisini köprü üzerinde de sürdürmeye devam ediyor. Köprü çıkışı itibariyle yol açılıyor diyebiliriz. Yine tabii Üsküdar sahil yolu ve Beylerbeyi sahil yolunun yoğun olduğunu, Bosna sahil yolunun ise yer yer açık olduğunu ancak yine yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz Anadolu yakası için. Avrupa yakası için ise baktığımızda yine Bakırköy'den itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Gayrettepe'ye kadar etkisini sürdürüyor. Özellikle Gayrettepe civarında daha bir yoğunlaşıyor trafik. Ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktası ve köprü üzerinde yolun açık olduğunu söyleyebiliriz. Tematoruna baktığımızda ise Akşemsettin civarı itibariyle başlayan bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk Seyrantepe Yeşilce civarına doğru etkisini sürdürüyor. Devamında ise yol açılıyor ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yolun açık olduğunu söyleyebiliriz. Trafiğin yoğun olduğu diğer bölgeler ise Basın Ekspres yolu, Bağcılar, Bahçeli Evler, Eski Büyükdere Caddesi, Şişli, Levent civarı yoğun seyrediyor diyebiliriz. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre çalışma yapılan diğer güzergahları da paylaşacak olursak eğer, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu güzergahında, İzmir Aydın Otoyolu'nda, Niğde Pozantı Otoyolu'nda ve Sakarya Bilecik yolu güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Tabii ara sokaklarda da araç kullanırken daha dikkatli olmak lazım. Yağmur sebebiyle ara sokaklara giren sürücülerimizin yine yoğun bir trafikle karşılaşacağını söyleyebiliriz. Ve trafiğin şu dakikalarda İstanbul'da %74 seviyelerinde seyretmeye devam ettiğini söyleyerek bültenimizi burada noktalıyoruz. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Büşra Hanım paylaştı. Trafik durumu ile ilgili ayrıntıları tabii belirttiği gibi bazen farklı güzergahlara, alternatif noktalara kaçışlar, bir anda açık gibi görünen yollar ara sokaklarda da yoğunluğu artırabiliyor. Yağışlı kaygan zeminde tabii takip mesafesine de dikkat. Bu da bir başka önemli hatırlatma. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan değerli dinleyenlerimiz. Hemen bakalım kimler yazmış. Kemal Ramazan Aykıran, Aydın'dan, rahmetin sağanak halinde indiği yağmurlu bir Aydın sabahından herkese hayırlı, bereketli günler diliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan selamlar. Rakra açık ve yolumuz açık diyor Erkan ve Sevde. Selamlar. Günümüz hayırlara vesile olsun arkadaşlarımıza, akre çalışanlarına. Konya'dan selamlarımız da diyor Erol Bey mesajında. Gönlümüzün huzuru, kulağımızın neşesi, hakikatin güzel sesi akra ve arkadaşlarımıza selamlar ve dualar. Ve hayırlı günler Mekke-i Mükerreme'den Saim Çınar ve ailesi şeklinde geldi mesajda. Biz de selam ediyoruz, teşekkür ediyoruz kendilerine. İnşallah afiyettesiniz, hayırlı sabahlar tüm arkadaşlara demiş. Yağmurlu bir günden buradan da selamlarımızı iletelim. Kahramanmaraş'tan Cemile Hanım yazmış bu mesajı. Metin Aksu Ankara'dan ulaşmış. Günümüz hayırlı ve bereketli olsun diyor. Afyon Sandıklı'dan bir mesaj var. Recep Özkan ve eşi Meryem Hanım, bütün arkadaşları ve dinleyenleri Allah'a emanet ediyoruz. Burada da yağmurlu bir hava var köyümüzde diyor dinleyicimiz. Pek çok yerden yağmur notlarını alıyoruz. İstanbul'da bereketli bir sabahtan sevgiler Aksu ailesinden. Tüm Atik ailesine ve arkadaşlarımıza da selamlar diye bir mesaj iletmiş Emine Aksu Hanım efendi. Ankara'dan herkese hayırlı bereketli sabahlar, selam ve dualarla diyor Abdullah Türer Bey de. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 3030'a. Birazdan yeniden buradayız.

0: ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor.

Yeniden birlikteyiz. 9.03 saatlerimiz değerli dinleyenlerimiz. Yeni sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ayrıntılar gazetelerde genişçe yer bulmuş bu sabah. Nasıl uygulanacak, kimleri kapsıyor gibi ayrıntılarıyla, sorular ve cevaplarıyla. Yani çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden, dijital bağımlılıktan ve çevrim içi risklerden korumayı amaçlayan yeni düzenlemede geri sayım başladı. 10 Ekim'de yayınlanan yönetmelikle sosyal medya platformlarına yeni yükümlülükler getirildi. Peki neler? 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya hesabı açamayacak ve sosyal ağ hizmetlerinden yararlanamayacak. 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük çocuklarsa yaşlarına uygun özel güvenlik önlemleri içeren hesapları kullanabilecek. Ne zaman devreye giriyor? Yönetmelik 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Sosyal medya şirketleri bu tarihten itibaren yeni hesap açılışlarında yaş doğrulaması yapmak ve çocuklara yönelik güvenlik kurallarını uygulamakla yükümlü olacak. Peki yaş doğrulaması nasıl olacak? Burada herhangi bir tarih girilmesiyle mi? Hayır, yaş doğrulaması e-devlet üzerinden oluşturulacak, dijital belirteçle yapılacak. Platformlara kullanıcının kimlik bilgileri yerine yalnızca 15 ve 18 yaş sınırlarını geçip geçmediği bilgisi aktarılacak. Böylece kişisel verilerin korunması sağlanacak. Çocuk hesaplarında canlı yayın açılamayacak, kişiselleştirilmiş reklam gösterilemeyecek, kullanıcıyı sürekli ekranda tutmaya amaçlayan sonsuz kaydırma yöntemiyle içerik sunulamayacak. Çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere karşı da önlem alınacak. Mevcut hesaplar kapatılacak mı? Daha önce açılmış hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar yaş doğrulaması yapılacak. 15 yaşından küçük olduğu belirlenen kullanıcıların hesapları kapatılacak. Kapatılan hesaplara ait kişisel veriler varsa itiraz süreci tamamlandıktan sonra yoksa geçirmeksizin silinecek. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Hesaplar varsayılan olarak gizli olacak. Diğer kullanıcılar çocukların takipçi ve takip eden listelerini göremeyecek. Böylece istenmeyen iletişim ve dijital taciz risklerinin azaltılması hedefleniyor. Peki aileler çocukların hesaplarını denetleyebilecek mi? Evet, sosyal medya şirketleri ebeveyn kontrol amaçları sunmak zorunda olacak. Anne babalar çocukların hesap ayarlarını yönetebilecek, günlük kullanım sürelerine sınır koyabilecek ve platformlardaki ücretli işlemler için izin mekanizmasını kullanabilecek. Bir başka soru, çocuklara her içerik gösterilebilecek mi? Hayır, platformlar çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimini gözetmek zorunda olacak. Çocuklara sunulan içerik ve hizmetlerde yaşa uygunluk esas alınacak, zararlı içeriklere karşı koruyucu tedbirler uygulanabilecek. Süre sınırı getirilecek mi sorusu var. Burada düzenleme tüm çocuklar için ortak bir günlük kullanım süresi belirlemiyor. Ancak platformlar ebeveynlerin çocukların günlük kullanım sürelerini sınırlayabilmesine imkan sağlayacak araçlar sunmak zorunda olacaklar şeklinde bir bilgi görüyoruz. Tüm bu düzenlemeler uygulanmazsa ne olacak? Platformlara yönelik çeşitli yaptırımlardan söz edilmiş haberin devamında. Tabii kişisel manada ve ebeveynlere düşen pek çok görev var. Bu hesapların açılması, takip edilmesi, kontrol edilmesi anlamında. Ancak günümüzde çocukların ebeveynlerinden daha çok buradaki sürece dijital iletişime, içeriklere, araçlara hakim olduğunu düşünürsek ebeveynlerin de en az çocukları kadar dijital okur yazar olmaları gerekiyor ki bu durum layıkıyla uygulanabilsin. Tabii bu platformların kurucularının, geliştiricilerinin kendi çocuklarını bu platformlardan uzak tuttuğuna, onlara kesinlikle hesap açmadığına yönelik açıklamaları da zaman zaman bu manada gündeme düşen bir başka satır arası bilgi.

Yanlış park hayati risk oluşturuyor şeklinde bir haber var. Ayrıntılarına bakalım. Şehirlerdeki dar sokaklar, trafik yoğunluğu, hatalı araç parkları, ambulansların acil vakalara ulaşmasını geciktiriyor. Doktor Murat Lafçı, ambulansların vakalara ortalama ulaşma süresinin şehir merkezlerinde 8 ila 8,5 dakika, kırsal bölgelerde ise 13 ila 15 dakika olduğunu açıkladı. Özellikle ambulansların geçiş güzergahlarına yapılan hatalı parkların müdahale süresini uzatabileceğine dikkat çekerek sürücülere araçlarını bu güzergahlara bırakmamaları uyarısında bulundu. 112 acil çağrı merkezine yapılan gereksiz aramaların azaldığını ancak tamamen sona ermediğini de belirten Lafçı, acil yardım hatlarının asılsız çağrılarla meşgul edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Bir başka önemli uyarı tabii ki bu. Ayrıca ambulans güzergahlarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmış. Ancak bazen sıkışık trafikte özellikle ambulansa yer vermeyen kasıtlı araç sürücüleri de olabiliyor. Bunlar da haberlere konu oluyor ve gerekli yaptırımlar uygulanıyor tabii. Burada fermuar yöntemi olarak belirtilen araçların sağa ve sola kaçarak uygun bir güzergah varsa ambulansa yol vermesi şeklinde bilgilendirmeler de zaman zaman kamuoyuna yapılıyor tabii. Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Konya Seydişehir'de yağmurlu bir gün var. Buradan arkadaşlara selam olsun diyor. Abdullah Kirazlı, teşekkür ediyoruz. Biz de selam edelim. Hayırlı, bereketli, afiyetli sabahlar dileriz Akra dinleyenlerine ve çalışanlarına demiş Hülya Hanım. Sakarya'dan yağmurlu bir sabahtan Akra İstanbul stüdyosuna ve tüm arkadaşlara selam ediyoruz. Ali Tözgür ve ailesi bu mesajı iletmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kendilerine ve ailelerine selamlarımızı hürmetle.

0: dileklerimizi iletelim ve kendilerininle beraber Sakarya'dan da takip eden arkadaşlarımıza. İzmit'ten bir başka dinleyicimiz Nevzat Yağız, hayırlı yayınlar diyor mesajında. Teşekkür ediyoruz. Antalya'dan bir katılım var. Orada da yağmurlu bir sabah olduğunu görüyoruz. Tuğçe'nin bugün aynı zamanda doğum günüm. Akre dinleyerek yeni yaşıma giriyorum. Selamlar demiş. Tebrik ediyoruz. Hayırlı uzun ömürler diliyoruz dinleyicimize. Bir başka dinleyicimiz Ankara'dan. Bugün en çok mesaj alan, mesaj gelen şehirlerimizden biri Ankara. Tüm arkadaşlarımıza selam olsun, Akre'ye emek verenlere diyor dinleyicimiz. Akre dinlerken dinleniyoruz ve huzur buluyoruz. Her program iyi ki güzel demiş. Gölbaşı'ndan Sema Çekiç yazmış bu mesajı. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza, dinleyenlerimize. Bugün Ankara, İstanbul, Kocaeli en çok mesajın geldiği şehirler ve dahi tabii pek çok şehirden de özellikle yağmurlu bir sabah olduğu notuyla da mesajlar ulaşıyoruz. Meteorolojinin paylaştığı haritalara baktığımızda da bugün pek çok şehir için yağışlı bir sistem etkisinin gösterdiğini görüyoruz. Öyleyse şimdi gelin, yeri gelmişken, konusu açılmışken ayrıntılarına göz atalım hava durumunun.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde aralıklı sağanak ve gökyüzünü sağanak yağışlar var. Nerelerde özellikle ona bakalım. Bilecik dışında Marmara'da, Ege'nin batısında, Adana, Düzce, Isparta, Burdur çevrelerinde, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında oldukça kuvvetli olduğunu görüyoruz yağmurların. Özellikle Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacağı değerlendiriliyor. Bu şehirlerden takip eden arkadaşlarımıza bu önemli uyarıyı paylaşalım bununla beraber. Tabii bu kuvvetli yağışların beklendiği illerin dışında hemen hemen pek çok yerde yağmurlar var. Hatta kuvvetli rüzgar uyarıları var. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da yine kısa süreli fırtına şeklinde, hatta saatte 40 ila 80 kilometreye varabilecek düzeyde kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Toz taşınımı uyarısı var. Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da görülebilir ve beraberinde tabii hava kalitesinde azalma, yağış olan yerlerde çamur şeklinde yağış olarak kendini gösterebilir. Bu uyarıları da paylaşalım ve bölgelerimizde bazı illere göz atalım. Hava durumu hemen hemen aynı, yağış anlamında sıcaklık değerlerini iletelim öyleyse. Marmara'da İstanbul 20, Bursa 23, Çanakkale 13 derece, Ege'de Denizli ve Muğla 17, Manisa 19, İzmir 21 derece, Akdeniz'de Burdur 15, Adana ve Antalya 27, Hatay 28 derece, İç Anadolu'da Konya 18, Eskişehir ve Ankara 20, Çankırı 22, Karadeniz'de batıdan doğuya Bolu 24, Kastamonu ve Zonguldak 22, Samsun 24, Trabzon 26, Rize 25 derece, Doğu Anadolu'da Erzurum 17, Malatya 18, Kars ve Van 19, Güneydoğu Anadolu'da ise Mardin 25, Diyarbakır 26 ve Şanlıurfa 28 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.

0: Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir paylaşımı da hatırlatalım. Henüz birkaç dakika önce paylaşılan ileti şöyle: Allah'a dayan, Allah sana yeter hatırlatmasıyla, Mahmut Esat Gürcan hocamızın yine veciz bir anlatımıyla, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, La tahsen, güven, üzülme, mahzun olma, telaş etme, Rabbimiz yanında buyurmuştu Hazreti Ebu Bekir'e. Güven bu, Allah mufi kullarına, mümin kullarına yardım eder. Allah'a dayan, ona güvenen kula Allah yeter, kafi gelir diyor. Bu hatırlatmayı yapıyor. Bu paylaşımı da özel bir video içerikle Akra Medya sosyal medya paylaşımları arasında bulabilirsiniz, izleyebilir ve sizler de paylaşabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlarımız, son mesajlara da bakalım. Yoğun trafikli ve yağmurlu bir İstanbul'dan selamlar diyor Kenan Aksu. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Efendim, bir başka kimler var bakalım. Dinleyicimiz, tabii çocukların sosyal medyada korunması çok güzel. Sadece onlar için değil, büyükler için de dikkat edilmesi gereken pek çok unsur var. Onlar için de bir çözüm gerekiyor demiş. Tabii burada kişisel tedbirler de önem taşıyor. Ahmet Bey bu mesajı ulaşmış programımıza. Fatma Hanım hayırlı bereketli sabahlar diyor Kocaeli'nden. Aydın'da da yağmurlu bir sabah var. Buradan Gülsüm Hanım mesajını iletmiş ve pek çok şehirden mesajlarını paylaşan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gün boyunca mesajlarınızı yine Akra Mobil hattımız olan 0501-630-3030'a bekliyoruz efendim.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Serbest piyasada günün ilk rakamları şöyle: dolar 49.39, avro 55.38 lirada, altının gramı ise 6.606 lira seviyelerinde işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
0: Günlerden çarşamba, bugün Akra'da yayına gelecek bazı programları hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Düşan nefsi terbiye yollarını anlatıyor. En güzel rehber, Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve bu surelerde geçen konuların özet bilgileri halinde paylaşıldığı programımız En Güzel Rehber 9.50'de. Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, sevilen eserlerin yer aldığı Kulağınızdan Gönlünüze 10.15'te, Sesli Kitap programımız Okudukça 10.50'de yayına geliyor. Uzman tavsiyeleriyle aile rehberini 11.40'da dinleyebilirsiniz. 13'te Ana Haber Bülteni ile birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından konuklarıyla Aynadaki İnsan programımız yayına gelecek. Saat 15'te hadisler deryası var. Sünnete uygun yaşamak bugünkü sohbetin konusu değerli dinleyenlerimiz. Yine konuklarımızla sağduyulu akıllı söyleşimiz 16.15'te. Dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al 17.05'te. Gönül dostu Ali Mehmet Zahit Kotko hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de ve Erenler Kervanı 22'de Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Peygamber Efendimiz numune bir insan. Hepimizin numunesi, hepimizin modeli, üsve-i hasenesi, yani kendisine bakılarak durum düzeltilecek, model olarak o esas alınacak. Tasavvuf da bunu aynen uyguluyor. İslam'ı bilen bir alim var, Kur'an yolunda yürüyor, Peygamber Efendimiz'in sünneti yolunda yürüyor, etrafındaki insanlarla beraber bir muhabbetli grup teşkil ediyor ve bu grup içinde İslami bilgiler bilenden öğrenme durumunda olan kimseye intikal ediyor. Yani Peygamber Efendimiz'in yolunda gitmenin en güzel şekli, en uygun şekli, en tabii şekli, hayata en uygun olan İslam'ın hayat içinde öğrenilmesi şekli olmuş oluyor. Tabii bu öğrenim esnasında bilgi kazanıyor insan, görgü kazanıyor. Ama bunları uygulamak veya uygulamamak meselesi var. Uygulamakta, uygulamamakta kendisinin irade gücü önemli oluyor. Bu irade gücünün kuvvetlenmesi lazım. İyilikleri yapmakta manilerin de duyguların da izale edilmesi lazım geliyor. Bunun için nefsin zayıflatılması lazım. Yani o arzuların kaynağı olan rahatlık, tembellik, keyif, zevk, safa, efendim, isteyen bu nefsin, bu arzularının kaynaklarının kurtulması lazım. Yani savaşılan ordunun ikmal yollarının kesilmesi lazım. Nefisle cihad ediliyor, mücadele ediliyor, nefis yenilecek. Nefis kuvvetli olursa yenmek zor olur pehlivanı. İkmali kuvvetli olan bir düşman ordusunu yenmek zor olur. Arkadan ikmal yollarını kesip onu cephanesiz, yiyeceksiz, içeceksiz, malzemesiz, susuz bırakmak lazım. Onun için turuk-u nefsaniyede, yani nefsi islah yolunda riyazeti nefs esas alınıyor. Riyazet, yani eğitmek, zorlamak, bir takım baskılar altında sıkı bir talime tabi tutmak manasına geliyor. Şeye, riyazetül beden var. Yani bedenin riyazeti, buna cümlesik diyor Batılılar. Yani koşuyor adam. Niye koşuyorsun yani, terliyorsun, bak yoruluyorsun. Olsun, bu benim vücuduma lazım diye koşuyor. Halter kaldırıyor. Ya bu kadar yükünü kaldırıyorsun, sen hamal mısın? Yok, benim adalelerim kuvvetlensin diye bunu yapıyor. Efendim, tekerleksiz bir bisikletin üstüne çıkıyor, saatlerce pedal çeviriyor. Ya bir yere gitmiyorsun, ne diye çeviriyorsun bunu? Ya ben bunu çevirerek adalelerimi kuvvetlendirmeye çalışıyorum. Bu riyazetül beden, yani bedeni bir takım tazikler altında, zor şartlar altında kuvvetli tutma çalışması. Şey de efendim, riyazet-i nefs, tasavvufta nefse karşı uygulanan zorluklar, baskılar da, o da riyazet-i nefs deniliyor. Nefse karşı yapılan bir takım baskılar. Bunlardan birisi ve başta geleni az yemek. Buna taklili taam terimi kullanılıyor, tabiri kullanılıyor. Yemeği azaltması lazım. Çünkü yeme insanı canlandırıyor, kuvvetlendiriyor, nefsi efendim takviye ediyor. Arkasından karnı doyan insanın artık zapt-ı rapt altına alınması zor hale geliyor. Bu hususta çok hadisi şerifler var. Kafir 7 mideyle yer, mümin 1 mide ile yer. Yani bir oturduğu zaman şu kadar yer, siler süpürür, hala karnı doymaz, hala etrafına bakar. Bir takım böyle olağanüstü rivayetlerde, olayların rivayetlerde nakledilmiş. Bir şahıs gelmiş Peygamber Efendimiz'e İslam'ı öğrenmek üzere. Sofraya oturmuş. Yani tabii bir tabak geliyor sofraya. Herkes etrafına oturmuş. Yiyecekler yemeğe. Bu adam aç gözlü. Ne varsa hepsini silip süpürmüş yani. Ötekiler tabii biraz mahzun kalıvermişler. Aynı tabaktan yeniliyor. Bir tanesi hızlı hızlı hepsini alıp yiyip bitirince ötekisi tabii, ötekiler mahrum kalıyorlar. Aynı şahıs sonra aradan zaman geçmiş, İslam'ın hak din olduğunu anlayıp Müslüman oluyor. Oturuyor öteki Müslüman kardeşleriyle, besmele çekiyor tabii. Aynı tarzda yemek yiyor ama bu sefer önünden alıyor. Efendim, İslami edebe riayet ediyor. Manevi bir takım değişiklikler dolayısıyla yemek herkese yetiyor ve herkes de doyuyor ve yani o kadar yediği halde doymayıp daha var mı diyen insan bu sefer hiç öyle bir arzu göstermiyor. Efendimiz onun üzerine buyurmuş bu hadis-i şerifi, yani kafir yedi mide değer. Yani dokuz canlı, yedi canlı içinde bir şey var. Böyle hırsla yer. Efendim şey, mümin ise bir mideyle yer. Bu az yeme bir. İkincisi uykuyu az uyuma. Uyku da insanın arzularını, arzu Farsça bir kelimedir. Onun Arapçası şehvetün, şiddetli arzu yani. Şehvat çoğulu, şehvetün çoğulu şehvat. Nefsin arzuları şehvatı nefsaniye, yani nefsin şiddetli bir takım arzuları. Tabii biz Türkçe'de şehvet kelimesini sadece kadın erkek arasındaki arzuya ait olarak kullanıyoruz. Arapça'da öyle kullanılmaz. Mesela midenin arzusuna da, yani şiddetli yemek arzusuna da şehvetül batın derler. Yani midenin şehveti, yani iştahası demek. Biz orada iştaha kelimesini kullanıyoruz. Onlar şehvet kelimesini kullanır. Şehvat-ı nefsaniye. Şehvat-ı nefsaniyenin kırılması için çarelerden birisi yemeği az yemek, taklili taam. İkincisi uykuyu az uyumak. Pratik bir sonuç. Az uyuduğu zaman insanın arzuları efendim sönüyor. Değişiklik oluyor. Yani 4-5 saat uyku uyuyan bir insanın tavrıyla 8 saat, 9 saat uyumuş, kalktığı zaman aslan gibi gerilmiş, ondan sonra gelmiş, karnını doyurmuş bir insanın sokağa çıktığı zaman yürüyüş tarzı, efendim, tavrı ile tabii oruçlu olan bir insanın, uykuya az uyumuş olan bir insanın

şey yapar. O akşamüstü o vakte kadar durur yani rahatça. Sonra daha başka arzularında hemen frenleniyor. Üçüncü bir şey, az yiyip az uyuduktan sonra tabii iyi bir yola girmiş oluyor. İç şartlar, nefsin baskısı, dürtüsü, onlar azalıyor. Takdiri kelam, az konuşmak. Çünkü çok konuştuğu zaman insan konuşması nispetinde hata ihtimali de artıyor. Yüzdesi konuştukça artıyor. Konuşmadığı zaman tefekkürü artıyor. Yani düşünme kabiliyeti artıyor. Düşünmesine zaman artıyor. O bakımdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyurmuş ki sükût de ibadettir. Sükût de bir ibadettir. O ibadeti de yapmak için konuşmayı da mümkün olduğu kadar azaltıyor. Manasız ve boş, yersiz ve lüzumsuz konuşmamak önemli bir kaide oluyor. Bu çeşit konuşmalara ma la ya'ni deniliyor. Ma la ya'ni demek yani bir mana taşımayan, bir mana taşımayan boş, muhtevasız sözler demek. Ma la ya'ni terk etmesi gerekiyor. Tabii zaruri konuşmasını yapacak. Gerekli konuşmalarını yapacak. Faaliyetlerini sürdürmesi için lazım olan konuşmalar, hanımıyla iş münasebetlerinde daha başka yerlerde konuşmaları yapacak ama ma la ya'ni terk edecek. Sükutu ihtiyar edecek. Tefekkürü böylece arttıracak bir faaliyet olmuş oluyor. Sonra bu konuşmayı azaltmak istese bile yine konuşma insanlar oldu mu ister istemez olur. Sen sükût etmek istersin, tefekkür etmek istersin ama yanındaki aynı frekansta değildir. O da gelir, olur olmadık şaka yapar, laf açar filan derken yani senin huzurun bozulur, senin hedeflerin aksar, senin yapmak istediğin şey yerine gelmez. O zaman bir de şey gerekiyor. Uzveti enam gerekiyor. Taklili taam. Bunlar biraz böyle secili yani birbirine benzer şeyler, kelimeler. Taklili taam, yemeği azaltmak. Taklili menam, uykuyu azaltmak. Taklili kelam, sözü azaltmak. Uzveti enam. Yani insanlardan da uzvet, ayrılmak. Şöyle bir kenarda tenha bir yerde sakin durmak. Uzzeti enam. Bakın böylece bu şartlar tavsiye edilerek insanın çevresi şeye hazırlanıyor. Yani düşünmesi gereken konuları düşünmesi ve çözümlemesi gereken problemleri çözmesi için gerekli çevre hazırlanmış oluyor kendisine. Allah her türlü bildiğimiz bilmediğimiz şerlerden de korusun. İki cihan saadetine cümlemizi çoluk çocuğumuzla, zürriyetlerimizle, eşlerimizle, ailelerimizle, geçmişlerimizle, sevdiklerimizle erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Felak Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in insanı kötülüklerden koruyan rehberliğinde olan bir

0: sureyi anlatacağız bugün. Felak suresi, insanı karanlıktan ve her türlü kötülüklerden Allah'a sığınmaya davet eder. Medine'de indirilmiştir, 5 ayettir. Sure, adını ilk ayette geçen ve yarıp çıkaran, aydınlatan anlamına gelen felak kelimesinden alır. Nas suresiyle birlikte El-Muavizeteyn, İhlas ve Nas sureleriyle birlikte El-Muavizat adını alırlar. Allah'a sığınmayı ifade eder. Felak suresinde haset ve üfürükçülüğün kötülüğü, karanlık zamanlarda ve kötü niyetli kişilerden korunmanın önemi, her türlü kötülükten Allah'a sığınılması gerektiği anlatılmaktadır. Resulüm, de ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin içinde işlenenlerin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset etmeye başladığı zaman hasetçinin şerrinden, tan yerini ağırtan Rabb'e sığınırım.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Önceki programımızın sonunda Halid bin Velid'in Dûmetül Cendel'e gönderilişini okumuştuk. Bugün ilk okuyacağımız başlıksa Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Eyle hükümdarına ve eşrafına mektup gönderişi. Eyle ve Eyle halkı. Eyle, Kulzum denizi sahilinde, Hicaz'ın sonu ve Şam'ın başlangıcı olup, Şam memleketlerinden sayılan bir şehirdir. İbrahim Aleyhisselam'ın torunu Eyle'den dolayı Eyle adıyla anılmıştır. İlk Yahudi şehirlerindendir. Cumartesi günü Allah Ora halkına balık avlamayı haram kılmıştı. Yahudilerden bu yasağı bozan ve cezalandırılanlar Eyle halkından idiler. Peygamberimiz Aleyhisselam, Eyle hükümdarı Yuhanne bin Rube ile Eyle eşrafı için yazdırdığı yazıda şöyle buyurdu. Sulh ve selamet içinde bulunmanızı diler, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a sizden dolayı hamdü sena ederim. Ben size yazı yazmadıkça,

0: çarpıştıkça sizinle çarpışıcı olmayacağım. Sen ya Müslüman ol ya da cizye ver. Allah'a, Allah'ın Resulüne ve Resulünün elçilerine itaat et, ikramda bulun. Kendilerine savaş elbisesi olmayan güzel elbise giydir. Elçilerimin kabul ettiğini ben de kabul ederim. Onlara cizye hakkında bilgi verilmiştir. Eğer karanın ve denizin emniyet ve selametini istiyorsan, Allah'a ve Resulüne itaat et, boyun eğ. O zaman Arap olan ve Arap olmayanlar için, Allah'ın ve Resulünün hakkı dışında tanına gelen her hak, sizin için de tanınır ve korunur. Eğer onları kabul etmez ve reddederseniz, sizinle çarpışarak küçükleri esir edip büyükleri öldürmedikçe yakanızı bırakmam. Çünkü ben gerçekten Allah'ın Resulüyümdür. Ben Allah'a, Allah'ın kitaplarına, peygamberlerine ve bu cümleden olarak Mesih bin Meryem'e ve onun Kelimullah ve Resulullah olduğuna inanıyorum. Size bir zarar dokunmadan önce yanıma gel. Ben elçilerimi size vasi kıldım. Harmele'ye 3 vesk arpa ver. Çünkü Harmele sizin için şefaatte bulunmuş ve sizi kayırmıştır. Vallahi böyle olmasaydı, orduları önünüzde görünceye kadar size hiç kimse göndermezdim. Eğer elçilerime itaat ederseniz, hiç şüphesiz Allah, Muhammed ve Muhammed'in yanında olanlar sizin için birer koruyucu olacaklardır. Şurahbil, Übey, Harmele ve Hureys bin Zeydüttâi benim elçilerimdir. Onlar seninle neyi kararlaştırırlarsa ben de onu şimdiden kabul ediyorum. Sizin için Allah'ın ve Muhammed Resulullah'ın himayesi vardır. Selam olsun sizlere. Eğer bana itaat ediyorsanız Maknalıların topraklarına ulaşıncaya kadar yol cihazlarını, ihtiyaçlarını da sağlayınız. Eyle hükümdarı Yuhanna bin Ruben'in Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelişi. Eyle halkı, Arap kabilelerinin birer birer Müslüman olduklarını görünce, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan korkmaya başlamışlardı. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselam, Ükeydir bin Abdülmelik'e asker gönderip, onlara şefkatli davrandıklarını gördükleri zaman, Eyle hükümdarı Yuhanna bin Rube, yanına Cerba ve Ezruh halkı temsilcilerini alarak Tebük'e Peygamberimiz Aleyhisselam'la görüşmeye geldi. Yuhanna'nın göğsünde altından bir haç, alnının saçıda toplanmış ve bağlanmış bulunuyordu. Yuhanna, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı görünce ellerini göğsüne koyup başını eğerek Peygamberimiz Aleyhisselam'a saygı işareti yaptı. Peygamberimiz Aleyhisselam ise ona, kaldır başını diye işaret buyurdu. Yuhanna, Hristiyan üskufu, Hristiyan bilgini, din başkanıydı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Yuhanna'ya Yemen kumaşından yapılmış bir elbise giydirdi. Kendisinin Bilal-i Habeşi'nin yanında konuklanmasını ve ağırlanmasını emir buyurdu. Yuhanna da getirdiği ak katırı Peygamberimiz Aleyhisselam'a hediye etti. Peygamberimiz Aleyhisselam, Yuhanna'yı İslamiyet'e davet etti. Yuhanna Müslüman olmaya yanaşmadı ve cizye vermeye razı oldu. Yuhanna bin Rube, yurdundaki ergenlik çağına basıp temizlik için usra tutmaya başlayan, her erkek başına yılda halis altından 1 dinar cizye vermek üzere Peygamberimiz Aleyhisselam'la sulh yaptı. Eyle'de 300 erkek bulunuyordu. Buna göre yıllık cizye 300 dinarı buluyordu. Eyle halkı, Müslümanlardan yanlarına uğrayacak olanları konuklamak ve ağırlamakla da mükellef idiler. Peygamberimiz Aleyhisselam, Eyle halkına yazıyla birlikte kendileri için eman, güvence alameti olmak üzere bir de bürde, elbise vermişti. Sonradan Ebul Abbas Abdullah bin Muhammed bu bürdeyi 300 dinara halis altına satın almıştır.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin. Enbiya'ya uğramazsa yolun, göçtü kervan, kaldık dağlar başında.

Merhabalar sevgili Akra FM dinleyicileri. Kulağınızdan gönlünüze programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün de birbirinden güzel eserlerle birlikte olacağız. Sözleri Yunus Emre Hazretleri'ne ait Göçlü Kervan eserini farklı tarzıyla Feridun Özdemir yorumluyor.

Allah'ı zikreden her kulu mutlaka Yüce Allah da zikreder ve Allah'ı zikreden her mümini mutlaka Yüce Allah rahmetiyle anar. Bakara suresi 152. ayeti kerimede, öyleyse siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim buyurulmuştur. Sen onu zikredersen o da seni zikredecek. Ne büyük bir ikram ve müjde. Unutmayın, Allah'ın sizi anması sizin onu anmanızdan daha büyük ve yücedir. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi sırada Yesevi ilahilerinden Hüzzam tadında bir eser dinliyoruz. Gece gündüz Hak zikrini duyan aşık.

ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde buyurduğu bu güzel tavsiyenin muhatabı bizler, o emanetlerse Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Evet sevgili dostlar, şimdi de Pakistanlı bir sanatçıyla programımıza devam edelim. Hafız Ahmet Raza Kadri'nin Ya Nebi adlı naat eserini dinliyoruz.

bilgisayarla tanışmak, onun 2-3 saniyede bir değişen renkli ekrana alışmasına yol açıyor. Sonrasında klasik eğitim ortamı çok sıkıcı geliyor. Basamıyor, değiştiremiyor, kontrol edemiyor. Yani uzun vadeli farkında olmadığımız etkilere yol açabiliyoruz. Çocuğu ve bizi bilen bu konuda önce kendimiz farkında olacağız. Farkındalığa niyetimiz olacak. Objektif, dürüst olacağız. Sonrasında bizi ve çocuğu bilen en yakın çevreden kişilerle paylaşabiliriz. Bu aileyi oluşturan çekirdek ailedeki yakın insanlar. Eşimiz, çocuğumuzun abisi, ablası. Çünkü herkes kendi bulunduğu noktadan daha farklı bakıyor. Ya da anneanne, dede. Ya da işte çocuğumuza vakit geçiren, aileyi bilen diğer kişiler. Çünkü her zaman da bizim baktığımız nokta doğru ve haklı olmayabiliyor. Ve ne kadar çok yönlü düşünebilirsek, ne kadar çok katkı sağlayacak ortamı bilen, çocuğu bilen, bizi bilen kişilerden yardım alabilirsek bunlar bizim farkındalığımızı da artırıyor. Bazen hani diğer çocuk diyebiliyor ki evet bana da böyle davranıyordum ve ben böyle hissediyordum. Ya da eşiniz diyor ki senin zannettiğin değil ama öbür yaptığın bence daha önemli. Yani bunları da bir durup düşünmemiz için önce kendimiz için bir fırsat bu. Fark edelim diye. Ardından bunun çocuk üzerindeki etkisi konusunda ne yapabileceğimize geçiyoruz. Her zaman hani bunları konuşacağımız ya da bunları konuştuğumuz, bu kadar kişiden görüş aldığımızda da tıkandığımız noktalarda evet olaya biraz daha dışından bakacak eğitimin deneyimi bu konuda olan insanlar da daha farklı kazanımlar sağlayacaktır bize. Kendimizi de önce yetiştirmemiz gerekiyor. Yani çocuk büyütürken gördüklerimiz var. Bizim büyütüldüğümüzde işte ailemizin gösterdiği yaklaşımlar var. Ama bir de bu işin hani bilimsel kısmı var. Çok da kaynak var. Yani o konuda bilip ama çok da bilgiye boğulmadan kendimizi daha etkili bir ebeveyn yapma yolunda da çabamız olması gerekiyor. Önce kendimizden başlayacağız. Yani hep örnek veriyorlar ya uçakta önce o maskeyi kendinize takın, oksijen maskesini, daha sonra çocuğunuza. Siz iyi değilken çocuğunuza yardım etme şansınız çok az. Başka bir örnek de hani beslenmeyle ilgili verebilirim. Ben aslında hiç zararlı bir şey yemiyorum, çok az yiyorum, doğru besleniyorum ama kilo problemim var diyenlere bazı uzmanların uyguladığı bir tam var. Önce o zaman kaydedin diyorlar, bir hafta 10 gün ne yediğinizi. O zaman fark ediyor ki zannettiği gibi değilmiş yani. Evet. Bir şey fark ederek başlayacağız. Doğru mu yaşıyorum? Doğru mu besleniyorum? Doğru mu davranıyorum? Ben görüştüğüm ailelerde hani çocukta bir sıkıntı var. Aile dile getiriyor. Ama hani hiç saptayabildiğiniz bir şey olmadığında ailenin kendi anlatımlarını edin. O zaman o rahatsız olduğunuz davranış konusunda bir bakalım. Siz bir not edin. Nerede yapıyor? Ne zaman yapıyor? Ne tepki veriliyor onun karşılığında? O nasıl devam ediyor davranışa? Böyle bu tür sorular içeren kayıtlar yapıyor. Daha yaparken fark edip değişmeye başladığında görebiliyorsunuz ailenin. Neden farkındalık çok önemli diye düşünüyorum. Yani eşler arasındaki çocuğu etkileyecek kararlarda tutarlı olması o istendik davranışları kazandırma da zaten çok önemli. Çocuk eğer biliyorsa annemin izin vermediğine babam izin verecek, babamın izin vermediğine annem izin verecek. O zaman bir kalıcı değişiklik çocuk adına iyi olacak kalıcı bir değişiklik elde etme şansınız çok yüksek değil. Ve bunları da çok çabuk çözüyorlar. Yani niyetimiz çocuğun iyiliği ise önce uyumlu bir tablo sergilememiz gerekiyor. Ama genelde babalar daha yoğun saatlerde çalıştığı için isteseler de birçok ailede çok müdahil olamıyorlar. Anneler tek başına götürüyor. Yani o zaman da diyorsunuz ki hiç olmazsa birlikte vakit geçirmeyi ihmal etmesinler diyorsunuz. Ama ideali evet çocuk için bu daha doğruysa bu. Yani yememesi gereken, yapmaması gereken çocuğun iyiliği için karar verilen bir şeylerde bu suistimaller bizim kararlılığımızı da etkiliyor. Bu davranış değişikliğinin kalıcılığını da etkiliyor. Aynı durum hani büyüklerle bir arada yaşanan ortamlarda da var. Yani anneannenin, babaannenin kuralları da farklı olabiliyor.
Fakat hani bunda asıl çocuğun iyiliğini göz ardı ettiğimizin herkes tarafından anlaşılması daha doğru yol olacak. Çocuğu sadece hatalarıyla izlemek de problem. Çünkü dikkatimiz neye yöneliyor?

0: artan davranışı oluyor. Yani bizim yok mu? Herkesin yok mu? Evet var. Yapamadıklarımız var, değiştirmek istediklerimiz var, beğenmediğimiz yanlar var. Çocuğun da olacak. Böyle böyle de gelişecek. Böyle böyle hani daha sağlıklı bir yetişkin olacak. Ama sadece hatalarına odaklanmak da onun için çok zedeleyici oluyor. Neyi peki o zaman seçeceğiz? Diyor ki yani diyelim ki yerinde oturamayan, duramayan bir çocuk var, hiperaktif, bir türlü oturdu. Ama diyor ki 2 dakika bile olsa oturduğu anı yakala, onu dile getir. Ama sen sadece hareketli olduğu anları dile getiriyorsun. O zaman görüyor beni. Olumsuz da olsa o zaman ilgileniyor. O zaman ilgileneceğimiz zamanlar istediğimiz davranışları yaptığında, olumlu davranışları yaptığında, neye dikkat edersek, neyi dile getirirsek, olumlu davranışlar bu şekilde artabiliyor. Diyelim ki kendi başına işte kitap okuyor. Çok güzel ödevini vaktinde bitirdi. Ya da istediğiniz başka bir davranış. İşte bunu atlamamak lazım. Anneler için de aynı söylenir ya, yemek güzel olduğunda kimse bir şey söylemez. Aksilik olduğunda ama herkes fark eder. Ama zaten normal iyi olması değil. Onu atlıyoruz. Olumlu davranışlar kazılarak kazandırılamaz. Olumlu davranışlar için hani pekiştireceğiz, dile getireceğiz, türlendireceğiz. Bunun için içsel motivasyon duymasına çalışacağız. İstediğimiz davranış ne? O anda sergilediğimiz davranış ne? Bu bize emanet. Doğru örnek olmak zorundayız. Onun nasıl bir ebeveyn olmasını istiyorsak aslında öyle davranmamız gerekiyor. Çünkü gördüğümüz gibi davranma eğilimimiz çok fazla. Bildiğimiz başka bile olsa, o anda hani ne bildiğinizi değil, bir anda size nasıl davranmıştı, siz de onda o şekilde davranmaya başlıyorsunuz. Hani çocuklarımızı memnun etmek adına değil, Allah rızası için daha iyi ebeveynler olmak adına o çabayı sürdürmemiz gerekiyor. İşimizi daha iyi yapmak adına, anneyi, evet, babalığı kastettiğim. Ve bütün olarak yaklaşacağız. Hani yemesiyle, içmesiyle, beslenmesi, yaşam biçimi, ilişkileri, çalışma alışkanlıkları, her biriyle doğru bir Müslüman örneği olması için olmalı tüm çabamız. Ebeveynlerin önce kendilerinden yola çıkmaları gerekiyor. Başlangıç noktası önce kendimize ilişkin farkındalığımızı artırmamız. Bunun için de dürüst olacağız, analizci olacağız, araştırmacı olacağız. Gerçekten kendimiz adına keşifler yapmaya hani niyetimiz olacak ve bunu yaparken de istişare etmekten de kaçınmayacağız. Amacımızın çocuğun iyiliği için, aile içindeki iletişimi daha iyi yapmak adına olduğu için de tüm gayretimizi sakınmadan bu alana kanalize edeceğiz. Bazen bizim baktığımız nokta sınırlı, eksik, yanlış da olabiliyor. Nedenle farklı görüşler çok önemli. Ve şunu da unutmayalım. Sorunlar benziyor. O bizim için hani buzdağının o görünen kısmı oluyor. Ama altta yatanlar çok farklı nedenler olabiliyor. Mesela örnek vereyim, yine dikkat eksikliği hiperaktiviteden vereyim ya da işte konuşmama problemi. Yani sorun aynı, konuşmada problem ya da aşırı hareketlilik. Ama nedenine baktığınızda her konuşamayan çocuğun problemi aynı değil. Onun nedeni farklı ya da ona yol açan dikkat eksikliği daha farklı. Hani nedenlerini anlamamız adına da bu farkındalığımızın artırmamız çok önemli. Bunları niçin yapıyoruz? Çocuğumuz için, çocuğumuzla birlikte gelişelim, daha olgun, daha etkili ebeveynler olabilelim. Asıl amacımızın bu olduğunu, evet, da unutmayalım. Ve burada niyetimizi de fark etmemiz çok önemli. Biz çocuğumuzu, ona beklentilerimiz ne için istiyoruz? Gerçekte çocuk için mi? Değerli toplu ol, çalışkan ol, başarılı ol, prestijli işlere sahip ol. Ya bunların bir kısmı toplumun bize empoze ettikleri, evet, medyanın bize empoze ettikleri olabiliyor. O çocuk için gerçekten doğru mu? Çocuk için istiyorsak, onun hayatını daha verimli geçirmesi için, onun yararı için, onun doğru bir, iyi bir Müslüman olması adına kazanması gerekenlerini kazandırmaksa amacımız o ayrı. Ama biz bize empoze edilenleri istiyorsak baştan bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Programımızda meyveli gazozların içerisinde nelerin olduğunu kısaca söyleyeceğiz. Gazoz açtınız, ne olur? Bir gaz çıkışı olur. İşte o çıkan gaz karbondioksit gazıdır. Birazı çıkar, birazı da içince midemize gider ve oradan dağılır. Bunun sağlığımız açısından hiçbir zararı yoktur. Şeker veya şeker tadı veren maddeler kullanılır. Aromalar kullanılır. Asitlik düzenleyiciler kullanılır. Antimikrobiyal maddeler koruyucu olarak kullanılır. Meyve suyu konsantreleri kullanılır. Kıvam artırıcılar kullanılır. Renklendirici kullanılır. Portakal suyu olacaksa sarı bir boya katmanız lazım. Ve antioksidanlar kullanılır. Birçok katkı maddesi var. Ben bunlardan bugün çok önemsediğim ve programın girişinde de vurgulamaya çalıştığım konuyu dile getireceğim. Sodyum benzoat. Değerli dinleyiciler, sodyum benzoat bir koruyucudur. Mikroplar çoğalmasın, üremesin diye kullanılır. Ancak kendi bazı yan etkileri vardır, istenmeyen etkileri vardır. Alerjiye sebep olabilir, hiperaktiviteyi artırabilir veya sürekli kullanılırsa, tüketilirse genler üzerine de olumsuz etkisinin olabileceğine dair çalışmalar vardır. Benim burada bugün vurgulamak istediğim konu, sodyum benzoatın C vitamini ile bir araya geldiği, ısı ve ışığa maruz kaldığı durumlardır. Şayet bu gerçekleşirse, bir meyveli gazozda C vitamini ile beraber sodyum benzoat bulunursa ve ışığa veya ısıya maruz kalırsa, orada benzen dediğimiz bir kanserojen, son derece tehlikeli olan bir kanserojen madde oluşur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra, akra, akra, akra. Ya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki, takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: Yaratılışı itibarıyla bir hakikati arama duygusuna sahiptir. İnsanlık tarihinin en temel eserleri, başucu kitapları hep hakikat arayışının bir ürünü ve bu arayışın semeresi olan düşünmenin, sorgulamanın bir neticesidir. Bir de saadet arayanlar vardır ki onlar da çareyi hakikatin ulaştırdığı saadette bulmuşlardır. Bu arayıştır ki insanları diğerlerinden farklı kılar ve yüceltir. Bu arayıştır ki insanları asil ve değerli kılar. İnsanı esfeli safilin derecesinden eşrefi mahlukat derecesine ulaştırır. Her arayış eğer samimi ve içten, gayretli ve yılmaz bir niteliğe sahipse, yani sahibi hakikat sevgisine ve arayışına sadakatle bağlı ve hakikate dair kalıcı ve kanmaz bir vefaya ve özleme sahipse, sonuçta muhakkak aradığına vasıl olacaktır. Bu sebeple bu mukaddes yolculuğa çıkmış her kişi, menzile ulaşmış olsa da, henüz ulaşamamış olsa da hürmete layıktır.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık.
0: İnsanoğlunun yaratıldığı andan itibaren aradığı, bunca peygamberler gönderilmesine, uyarıcı kitaplar gelmesine rağmen daima unuttuğu ve her defasında yeniden ve yeniden bulma çabasına giriştiği sual şudur. Ben kimim ve niçin yaratıldım? Beni kim yarattı? Neden yarattı? Ve ben şimdi ne yapacağım? Samimiyetle arayanlar nihayetinde bulur ki kainatı yaratan, tek ve benzersiz olan, evveli ve ahiri olmayan, yüceler yücesi, kudretini idrake kuvvet bulunmayan, ilmi sonsuz, fehmetmede aklın kifayetsiz kaldığı Allahü Teala Zülcelal Hazretleridir. Şüphesiz o da mahlukunu sırf bu kutlu hakikati, dünya ve ahiretin yegane önemli hakikatini arasınlar, bulsunlar, bilsinler, uysunlar diye yaratmıştır. Hayatın yegane gayesi, Allah'ın varlığını, birliğini sezmek, O'nun sevgisini kazanmak, O'nun yarattığı biçimde kalmak, hilkate tabi olmak, O'nun istediği gibi yaşamak, yani iyi kulluk etmek, rızasını kazanmak, gerçek insanları ayırt etmek için koyduğu kuralları uygulayarak imtihanı başarmaktır. Hak Teâlâ Hazretlerini bulduktan sonra da hakikat arayışı bitmemektedir. Mahmud Esat Coşan rahmetullahi aleyh, hakkı bulmak, hakkı sevmek gerek der ama, hakkı sadece aramak ve bulmak yeterli değildir. Asıl mühim olan, bulduktan sonra hakka uymanın zorunluluğudur. Hak Teâlâ Hazretlerinin hakikati anlatmak için gönderdiği en son din İslam ve onun mensupları da hakikatin temsilcileridir. Yüce Allah bu sebeple insanı en güzel şekilde yaratmış, ona ruhundan üflemiş, onu yeryüzünde halifesi kılmış, ona şeref ve izzet bahşetmiştir. Bir insanın doğru hareket edebilmesi için önce doğrunun ne olduğunu bilmesi gerek. Hakkı, hakikati, doğruyu, iyiyi, uygunu, münasibi, mütenasibi aramak, bulmak, saymak, sevmek, tevcil etmek, baş tacı eylemek, rehber edinmek, her olgun, ergin, bilgin, bilge, erdemli, değerli kişi için en başta gelen şarttır. Bu çok büyük bir nimet, çok ulu bir devlet ve saadettir. Çok muazzam bir servet, çok muhteşem bir atıfet ve inayettir. Demek olur ki herkes hakkı ve doğruyu bilsin, bilince de ona uysun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadisi şerifinde gerçek neredeyse sen de orada ol, onun peşi sıra git, haktan hiç ayrılma buyurmuştur. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olan bütün müminler hakkı istemeli, gerçeği aramalı, onu sevmeli ve saymalı, her işlerinin doğru, her sözlerinin hak olmasına büyük dikkat ve itina göstermelidir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak gönderilen insanlar, ki onlar kral değildir, seçilmiş kimseler değildir, Allah'ı bilen her fert, ona iman eden her mümin, onun yeryüzündeki halifesidir. Halifeler, bütün insanlara karşı sorumludur ve onlara da gerçek yaratılış gayesini ulaştırmakla vazifelidir. İbadetler, Allah'ın tayin ettiği şahsiyete, hilkatimize dönmemizi sağlayan unsurlardan biridir. Müminler, ibadetler sayesinde hayatlarını bir forma sokar, onlar sayesinde şahsiyetlerine nizam verir, günlük, senelik ve ömürlük planlarını yapar, ahlaklarını geliştirir, toplumsal görevlerini idrak eder, huzur ve birlik içinde yaşamanın yollarını öğrenirler. Bu anlamda namaz, oruç, zekat, hac en temel ahlaki ve toplumsal egzersizlerdir. Ancak İslam bir de ve belki de en önce zihnin ibadetini öngörür, tefekküre, düşünmeye çok büyük önem verir. Sebebi fikrin ıslah edilmesidir. Çünkü düşünce her şeydir. Fikir, fiil ve amellere kimliğini veren şeydir. O olmazsa fiiller ve ameller şekilden ve içi neredeyse boş hareketlerden ibarettir.

0: özü şudur. Fikir, düşünce düzgün olursa niyetler düzelir. Niyetler düzgün olursa her iş ibadet olur. İslam, insanın her fiilini, her işini ibadete dönüştürme dinidir. Fikir hakkı düşünmeli, niyet Allah rızası olmalı, hayat Allah için yaşanmalıdır. Bu olduğu vakit hususi ve süslü, adı büyük, miktarı çok ibadetlere lüzum yoktur. Az bir hakiki amel çok ibadeti alt eder.
1: Farkına varmadan yapa geldiğimiz her şeyin aslını araştırmalı, sebebini sormalı, kaynağını bulmalı. Bizden olmayanı derhal terk etmeli, özümüze dönmeliyiz. Her şeyi yaparken Allah'ın rızasını düşünmeli. Onun rızası olmayan işi yapmaktan şiddetle sakınmalıyız. Ruhumuza, davranışlarımıza, aile ve iş hayatımıza, sosyal bünyemize İslami, imani ve ahlaki prensipleri iyice yerleştirmeli ve onları korumakta dikkatli ve titiz olmalıyız. Çünkü iyi bir Müslümanın İslam'ın ruhunu, ibadetlerin amaç ve hedefini, şeriatın emir ve yasaklarındaki ulvi gaye ve hikmetleri çok iyi anlayıp kavraması lazımdır. Çünkü alacağı manevi ecir ve mükafat, şuuru, izan ve irfanı, sevgisi, ihlası, anlayış ve sezgisiyle orantılıdır. Sığ ve sati, bön ve kaba, savruk ve dikkatsiz, cahil ve gafil Müslüman çok hatalar yapar, çok pot kırar, çok çan devirir, çok şeyler kaybeder, çok zarar ve ziyana uğrar, çok cezaya çarpılır.
0: İslam hayat nizamıdır. Ritüeller, kalıplar, şekiller dini değildir. O özdür. Her işin özünü araştırır. Aklın delili, kalbin cilası ve ruhun gıdasıdır. Ruhen ve bedenen, kalben ve ahlaken düzene sokar. İkilikleri, tezatları ortadan kaldırır. Öğrendiğini yaşaması için kulları ihtar eder, riyadan sakındırır. Her müminin Allah'ın dinine en güzel şekilde hizmet etme görevi vardır. Allah'ın huzuruna yüzü ak, alnı açık, vicdanen müsterih olarak elinden geleni yapmış, takati kadar, takatinin sonunu, azamisini, kapasitesinin tamamını kullanmış olarak ulaşmak görevi vardır. Çünkü o, kullarını bu sıfatlarla donatmış ve öylece dünyaya göndermiştir. Öyleyse Müslüman olarak yaşamak, herkese iyilik yapmak, Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak, ardımızda hayırlı eserler, güzel bir nam ve nişan, sevimli, olumlu, şerefli, sevaplı, mübarek, muhterem, muazzam, mükerrem bir iz ve şan, hayır duayla anılacak bir hatıra, olgun ve dolgun bir hayat bırakarak ahirete göçmelidir her insan. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Allah'ın yeryüzündeki bu yüzyılın halifeleri, ebedi hakikati emanet alan müminler, devamlı hazırlıklı, aklı fikri sevaplı, hayırlı işlerde olarak, Halık'ın halkına hizmeti şeref bilerek, kulluk şuuruyla bütünleştirerek, fikri amelleri artırarak, amellere ve ibadetlere, aklın ve kalbin taatini ilave ederek yaşamalıdır.

0: Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an penceresinden sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te ve tekrarıyla pazar 17.15'te Akra'da.
2: 90 Saniyede Edebiyat.
3: Deyimler, gerçek anlamının dışında mecaz bir anlam taşıyan ve en az iki kelimeden oluşan kalıplaşmış söz gruplarıdır. Türkçe'de tabir olarak tadlandırılan deyimler, dilin en canlı ve en etkili anlatım araçlarından biridir. Deyimlerin en belirgin özelliği mecazlı ve kalıplaşmış olmalarıdır. Bir deyimi oluşturan kelimeler tek tek ele alındığında anlam açık olmayabilir ancak bir bütün halinde kullanıldığında güçlü ve derin bir anlam ortaya çıkar. Örneğin bir kaşık suda boğmak deyimi gerçek bir boğma eylemini değil, çok öfkelenmeyi anlatır. Deyimler çoğunlukla bir yargı bildirmezler, bu yönüyle atasözlerinden ayrılırlar. Atasözleri genel geçer bir öğüt ya da hüküm içerirken, deyimler daha çok bir durumu, duyguyu ya da davranışı ifade eder. Örneğin bıçak kemiğe dayandı, bir durumun zorlaştığını anlatırken bir öğüt vermez. Dil bilim açısından deyimler kalıplaşmış söz öbekleri içinde değerlendirilir. Bu kalıplaşma, deyimin yapısının kolay kolay değiştirilememesi anlamına gelir. Yani deyimler genellikle belirli bir biçimde kullanılır, kelimeleri değiştirilirse anlam gücü zayıflar ya da tamamen kaybolur. Deyimler çoğu zaman mastar halinde karşımıza çıkar. Dil dökmek, canını dişine takmak, iğneyle kuyu kazmak gibi. Ancak cümle içinde farklı çekimlerle kullanılırlar. Bu da

0: onların dil içindeki esnekliğini gösterir. Türkçe deyimler bakımından son derece zengin bir dildir. Bu zenginlik toplumun yaşam tarzını, mizah anlayışını ve dünyaya bakışını yansıtır. Deyimler sayesinde anlatım daha kısa, etkili ve çarpıcı hale gelir. Özellikle sözlü anlatımda ve edebi metinlerde deyimler dili güçlendirir ve anlatıma canlılık katar.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Akran, yol arkadaşım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Müslümanın nasıl Müslüman olması lazım? Kendi bildiğine göre, kendi kafasına, kendi keyfine, kendi zevkine göre bir din anlayışı içinde olmaması lazım. Nasıl olması lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği tarzda Müslüman olması lazım, tavsiye ettiği tarzda. Neden? Çünkü onun kafası çok yetenekli değildir, bu konudaki incelikleri sezecek durumda değildir. Resulullah'tan daha mı anlayışlı, daha mı bilgili, daha çok mı Kur'an-ı Kerim'i derinlemesine kavramış, dünyayı daha iyi mi tanıyor, dünyayı, ahireti, maddi manevi alemleri, görünen görünmeyen hususları Resulullah'tan daha mı iyi biliyor? Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Resulullah Allah'ın peygamberi. Allah-u Teala Hazretleri ona birçok özellikler bahşetmiş. Her şeyi en iyi biliyor ve Allah'a kulluğu en iyi şekilde yapıyor kendisi. Efendim ve bize de en güzel kulluğu o öğretmiş. Onun için sünnet-i seniyeye sarılmak lazım. Peygamber Efendimiz'in hadislerini okumak lazım. Yolunu gözlemek lazım. Peygamber Efendimiz ne yaptıysa onu yapmak lazım. Neleri tavsiye ettiyse o yolda yürümek lazım. Kendi başına gitmemesi lazım. Benim aklım ermez. Benim mantığıma göre bu böyle. Senin mantığın sakat bir mantık olabilir. Senin eğitimin sakat olabilir. Sen yanlış şeyleri doğru sanmış olabilirsin. Günah olan şeyler senin hoşuna gidebilir. Efendim, herhalde bunun bir cezası yoktur sanırsın, yaparsın ama çok insana zararı vardır o şeyin, topluma zararı vardır, sen bilmiyorsun, kendine zararı vardır. Ondan efendim hem kendin hem toplumun zarar görecektir. Allah onun için yasaklamıştır. Sen o incelikleri anlamadığın için efendim ne olur? Kaş yapayım derken göz çıkarmış olursun, sevap kazanayım derken günaha girmiş olursun, bilemezsin.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nahl Suresi 51 ila 89. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Yalnız benden korkun. Bana kulluk edin. Buyurdu. Göklerde ve yerde olan şeyler ancak O'nundur. Din de daima ancak O'nun olup itaat de ancak O'nadır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyor da O'nun emirlerine uygun yaşamıyorsunuz? Üstelik sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'ındır. Yine size bir sıkıntı dokunduğu zaman da yalnız O'na sığınırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı açıp kaldırdığı zaman, içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşarlar, putlara, tağutlara bağlılık gösterirler. Böyle yapmaları, kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmelerinden dolayıdır. Öyleyse, dünyada şimdilik eğlene durun. Yakında başınıza ne geleceğini bileceksiniz. Onlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, veya bütçelerinden hiçbir şey bilmeyen, tapınıp bağlandıkları put, heykeller için pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki, uydurup durduğunuz şeylerden dolayı kesinlikle hesaba çekileceksiniz. O müşrikler, kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar. Haşa! O bundan münezzehtir, şanı yüce ve bundan uzaktır. Hoşlandıkları oğlan çocuklarını ise kendilerine nispet ediyorlar. Onların birine kızı olduğu müjdelenince öfkelenmiş olan

olarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisinin kız doğumuyla müjdelenmesinin zannınca kötülüğünden dolayı toplumdan utanıp gizlenir ve bu durum karşısında ne yapacağını düşünür. Aşağılanma ve utanç içinde onu sağ mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Bakın hele, verdikleri hüküm ne kötüdür. Ahirete inanmayanlar için işte böyle ve daha nice kötü mesel, sıfat ve örnekler vardır. En yüksek mesel, sıfat ve örneklerse Allah'ındır. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, insanları zulümlerinden dolayı hemen cezalandırsaydı, yer üstünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat O, onların cezasını takdir edilmiş, belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Onların eceli gelince ne bir saat geri kalırlar ne de ileri geçerler. İstemedikleri şeyleri Allah'a ait kılarlar. Üstelik dilleri de en güzel sonucun şüphesiz kendilerinin olduğuna dair yalan söyleyip durur. Hakikatte ise onlar için ateş vardır ve onlar cehenneme önde gitmiş gidecek olanlardır. Ey Muhammed! Allah'a yemin olsun, senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini süsleyip hoş gösterdi. İşte o, bugün onların, yani inkarcıların dostudur. Onlar için acıklı bir azap vardır. Bu kitabı sana ancak, hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklaman için, bir de inanan bir kavme doğru yol rehberi ve rahmet olsun diye gönderdik. Allah, gökten yağmur indirdi. Onunla yere kuruyup ölümünden sonra hayat verdi. Şüphesiz ki bunda can kulağıyla dinleyen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine bir işaret vardır. Sizin için sağılan hayvanlarda da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalarla kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis bir süt içeririz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel olan rızık ediniyorsunuz. Aklını kullanan bir toplum için bunda bir ibret vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edinin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğrettiği yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecektir. İçinizden kimi de daha önce bazı şeyleri bilirken, sonra küçük çocuk gibi bir şey bilmemesi için ömrünün en kötü, düşkün devresine götürülür. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah size kendilerinizden eşler verdi. Eşlerinizden de size oğullar ve torunlar verdi ve size güzel ve temiz şeylerden rızık verdi. Böyleyken onlar yine batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetine karşı hala nankörlük mü ediyorlar? O nankörler Allah'ı bırakıp onlar için göklerden ve yerden hiçbir rızka, hiçbir şeye sahip olmayan ve buna güçleri de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Allah'a karşı bir takım benzerler icat etmeyin, bir takım varlıkları yüceltip ona denk hale getirmeyin. Çünkü Allah her şeyi bilir, sizse bilmezsiniz. Allah şöyle bir temsil getirdi: hiçbir şeye gücü yetmeyin.

0: ve başkasının malı olan bir köleyle tarafımızdan kendisini güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, o da bundan gizli ve aşikar harcayan hür bir kimse hiç eşit olur mu? Bütün hamd Allah'ındır. Ama onların çoğu bilmezler. Allah şu iki adamı da temsil getirdi. Biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisinin üzerine yüktür. Onu nereye gönderse bir hayırlı netice getirmez. Şimdi bu zavallı, kendisi doğru bir yol üzerinde olan, adaleti söyleyip uygulayan, çalışkan kimseyle denk olur mu? Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet işi başka değil, ancak bir göz kırpma gibidir veya daha yakın, daha hızlıdır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah sizi hiçbir şey bilmezken annelerinizin karnından çıkarmıştır. Şükredesiniz diye size işitme duyusu, gözler ve gönüller vermiştir. Onlar göğün boşluğunda ilahi emir dahilinde uçan kuşları görmediler mi? Onları havada tutan ancak Allah'tır. Doğrusu bunda inanan bir toplum için nice ibretler, Allah'ın kudretine işaretler vardır. Allah size evlerinizi oturulacak ve dinlenecek bir yer yaptı. Yine sizin için hayvanların derilerinden gerek göç ve yolculuk gününüzde, gerek ikamet gününüzde hafif görüp taşıyacağınız çadır gibi evler, yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir zamana kadar kullanacağınız hem giyimlik ve döşemelik hem de geçimlik için satılık kumaşlar verdi. Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda sığınılacak barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşınızda koruyacak elbiseler, zırhlar verdi. Böylece Allah size nimetini tamamlıyor ki siz Müslüman olup selamet bulasınız. Eğer bu hakikatlere ve bunca nimetlere rağmen yine de yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak açıkça bildirmektir. Onlar hem Allah'ın nimetini bilirler, kabul ederler, hem de ondan başkasına tapınmak suretiyle bunu inkar ederler. Zaten onların çoğu kafir, nankör kimselerdir. O gün kıyamette her ümmetten bir peygamberi kendilerine şahit göndereceğiz. Sonra o kafirlere ne itiraz için izin verilir ne de özür dilemeleri istenir. O küfre sapan zalimler azabı görünce yalvarsalar bile artık onlara ne azap hafifletilir ne de kendilerine mühlet verilir. Allah'a eş tanıyanlar dünyada yüceltip taptıkları ortaklarını görünce, "Ey Rabbimiz, işte bunlar senden başka önüne varıp şikayet ve dileklerimizi bildirerek yalvarıp tapmış olduğumuz ortaklarımızdır," diyecekler. Onlar da bunlara, "Siz elbette yalancılarsınız. Siz Allah'ı bırakıp bize değil, aslında kendi arzularınıza taptınız," diye söz atacaklar. O gün hepsi Allah'a teslimiyet arz ederler. Nihayet uydurup durdukları put, tağut ve benzerleri de onlardan uzaklaşıp gitmiş olurlar. Küfre sapıp da insanları Allah yolundan alıkoyanlara böyle bozgunculuk yapmalarından dolayı azap üstüne azap artırırız. O gün kıyamette her ümmet içinden kendilerine bir peygamberi şahit göndereceğiz. Resulüm, seni de onların hepsinin üzerine şahit getireceğiz. Biz sana bu kitabı her şey için bir açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nahl Suresi 51 ila 89. ayetleri dinledik.

Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, mülterimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Sosyal medyada haberin çerçevesi algıyı şekillendiriyor. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan haberlerin sunuluş biçimi, kamuoyunun olayları algılama şeklini etkiliyor. Özellikle siyaset, kriz ve toplumsal olaylara ilişkin haberlerde kullanılan başlıklar, görseller ve ifadeler, kullanıcıların duygu ve düşüncelerini şekillendirebiliyor. İletişim uzmanı Dr. Sabine Sivila, sosyal medya haberciliğinde çerçeveleme yönteminin aynı olayın farklı ifadelerle sunularak farklı anlamlar kazanmasına yol açabileceğini belirtiyor. Haberin hangi unsurların öne çıkarıldığı ve hangilerinin geri planda bırakıldığının kamuoyunun değerlendirmelerini etkilediğine dikkati çekiyor. Sosyal medya algoritmalarının da bu süreçte etkili olduğunu vurgulayan Sibila, kullanıcıların önceki tercihleriyle örtüşen içeriklerin daha fazla karşılarına çıkabildiğini ifade ediyor. Etkileşimi artıran duygusal ve kutuplaştırıcı içeriklerin daha kolay yayılması ise belirli bakış açılarının pekişmesine neden olabiliyor. Yapay zeka araçlarının da bilgiyi seçme, özetleme ve yeniden sunma biçimleriyle haberin çerçevesini değiştirebildiğini belirten Sivila, teknolojik platformların tarafsız birer aktarım aracı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.
özellikle kriz dönemlerinde hız ve görünürlük kaygısının gazetecilikte doğruluk ve eksiksiz bilgi verme sorumluluğunun önüne geçmemesi gerektiğini vurguluyor. Sosyal medya kullanıcılarına ise farklı kaynakları takip etmelerini, karşılaştıkları bilgileri sorgulamalarını ve haberleri eleştirel bir gözle değerlendirmelerini tavsiye ediyor. Siber saldırı market raflarına indi. Siber saldırılar bu kez Avrupa'daki süpermarketlerin gıda tedarik zincirine hedef aldı. Hollanda'da yaşanan dijital güvenlik sorunu, dağıtım merkezlerinin devre dışı kalmasına ve ülke genelinde ürün tedariğinde aksamalara yol açtı. Soğutma sistemlerinde sıcaklığın 50 dereceye kadar yükselmesi nedeniyle tonlarca gıda ürünü kullanılamaz hale geldi. Gıda güvenliğini korumak amacıyla etkilenen ürünler imha edilirken yaşanan olayın yol açtığı maddi kaybın birkaç milyon avroya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Saldırı, dijital altyapılara yönelik tehditlerin gıda güvenliği ve tedarik zincirleri üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Öte yandan dünya genelinde siber saldırılar geçen yıl rekor seviyelere ulaşırken tehditlerin bu yılın ilk 8 ayında da artış eğilimini sürdürdüğü belirtiliyor. Üniversitelere çoktan seçmeli sınav uyarısı. Üniversitelerde açık uçlu klasik sınavlar yerine çoktan seçmeli testlerin yaygınlaşması tartışmalı.

0: artma konusu oldu. Özellikle hukuk fakültelerinde de bu yöntemin giderek daha fazla tercih edilmesi, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin yeterince ölçülüp ölçülemediği sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar, test usulü sınavların öğrencilerin muhakeme, analiz, kendini ifade etme ve problem çözme becerilerini değerlendirmede yetersiz kalabileceğine dikkat çekiyor. Hukuk eğitiminde gerekçeli görüş sunmak, mühendislikte sorunlara çözüm üretmek, sosyal bilimlerde ise kanıta dayalı yorum geliştirmek, öğrencilerin kazanması gereken temel beceriler arasında. Üniversitelerde sınav yöntemlerinin yalnızca doğru cevabı bulmayı değil, bilgiyi yorumlama ve uygulama becerisini de ölçecek şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Gıda alerjileri zamanla geçebilir. Bazı gıdalar tüketildikten sonra ortaya çıkan şişkinlik, kaşıntı, döküntü ve mide rahatsızlıkları gıda alerjisi veya gıda hassasiyetinden kaynaklanabiliyor. Bu iki durumun birbirinden ayırt edilmesinin doğru tanı ve tedavi açısından önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Gıda hassasiyeti, belirli besinlerin sindirilmesinde veya vücut tarafından tolere edilmesinde yaşanan sorunlarla ilişkilendirilirken, gıda alerjisinde bağışıklık sistemi devreye giriyor. Alerjik reaksiyonlar, hafif belirtilerle ortaya çıkabileceği gibi nefes darlığı, boğazda şişme ve anafilaksi gibi hayati tehlike oluşturan durumlara da yol açabiliyor. Bazı gıda alerjileri özellikle çocukluk döneminde zamanla geçebiliyor. İnek sütü, yumurta, buğday ve soya alerjileri bunlar arasında yer alırken, yer fıstığı, ağaç yemişleri, susam, balık ve kabuklu deniz ürünlerine karşı gelişen alerjiler daha uzun süre devam edebiliyor. Gıda alerjisinin geçip geçmediğinin belirlenmesi için tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, alerjiye neden olduğu düşünülen besinlerin evde denenmemesi konusunda uyarıyor. Gerekli durumlarda besinlerin kontrollü miktarlarda tüketildiği testlerin sağlık uzmanlarının gözetiminde yapılması öneriliyor. Özellikle nefes darlığı ve boğazda şişme gibi belirtiler görüldüğünde acil tıbbi yardım alınmalı.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara karşı uyarılar paylaşıldı. Birçok bölgede yağışlar kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli seyrediyor. Bu sebeple 18 şehir için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Marmara bölgesinde Bilecik hariç bölgenin büyük bölümünde, Batı Ege'de Adana ve Düzce çevrelerinde, Isparta ve Burdur'un güneyinde, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli sağanak yağışlar var. Az evvel belirttiğimiz gibi Antalya ve Muğla çevrelerinde ise yağışlar şiddetini artırıyor. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalırken doğu kesimlerde ise 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgar ve toz taşınımı uyarılarını da görüyoruz. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında, Batı Akdeniz kıyılarında ve İç Anadolu'da saatte 40 ila 80 km hıza ulaşabileceği öngörülüyor. Öte yandan Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımına dikkat. Toz taşınımı hava kalitesinde düşüşe, yağış görülen yerlerde çamur şeklinde yağışa sebep olabilir. Bölgelerimizde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: Çanakkale 13, İstanbul 20, Bursa 23, Denizli 17, İzmir 21, Adana ve Antalya 27, Ankara ve Eskişehir 20, Çankırı 22, Bolu 24, Trabzon 26, Kars 19, Şanlıurfa 28 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince, Mekke 37, Medine 39, Taşkent 24, Saraybosna 10, Üsküp yağışlı 15 ve Melbourne 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bülteninine göre Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, Niğde Pozantı, Sakarya Bilecik, Karabük Araç, Yıldızeli Sivas güzergahlarında çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.

0: bugün serbest piyasada 1 dolar 49.39, 1 avro 55.32 Türk lirası, altının gramı ise 6.578 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda yardımseverliğin psikoloji etkisi konuşulacak. 16.15'te Sağduyulu Akıl programımızda Kur'an'da sağduyu ve akleden kalpler kavramları üzerine bir söyleşi yayına gelecek. 17.05'te dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al, 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra'da Sağduyulu Akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an penceresinden sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle Sağduyulu Akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te ve tekrarıyla pazar 17.15'te Akra'da.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii

Din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik rahatsızlıkların hepsinin tedavisinde düzen var. Benim sabah erken kalkmam, akşam erken yatmam, gün içerisinde hareketli olmam, rutinlerimi oluşturmam ve o rutinleri takip etmem gerekiyor. Bu bipolarda da işe yarıyor, bu depresyonda da işe yarıyor, bu kaygı bozukluğunda da işe yarıyor, psikolojik yorgunlukta da işe yarıyor. O yüzden o itidali, o dengeyi, o orta yolu sağlayabilmek aslında işin sırrı orada. Ne olursa olsun o orta yolu sağlayabilirsem sorunlar zaten kendiliğinden yavaş yavaş azalır. Burada birkaç unsur var. Birincisi bir şeylerin sürekli üst üste gelmesi. Bu felaketler olabilir, iş hayatıyla, özel hayatıyla ilgili şeyler olabilir. İkincisi bizim bakış açımız. Yani kötümser bir bakış açım varsa artık her şeyden yavaş yavaş umudumu kesiyorum. Ve bu kötümser bakış açısının kalıcı olması, bana özgü olması, yani bir olayı açıklarken işte ben başarısız biriyim. Halbuki bir sınavdan başarısız olmuş olabilirim. Bunu ben başarısızım. Sürekli başarısızım. Alan fark etmez. Ve ben başarısızım. Benim yüzümden oluyor. Ve bu kötümser bir yaklaşım. Halbuki çalışmama rağmen başarısız olduysam, ya bu sınavda başarısız oldum. Niye? Bu sınavda. Sınırlandırmış oldum. Bir sonrakinde bilmiyorum. Bir öncekinde ne olduğunu bakmam lazım. Ya da gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Doğal olarak aslında orada iyimser bir tavır almış oldum. Sınav biraz zordu ve ben o yüzden başarılı olamadım. Bu her suçu karşıya atmak değil ama en azından adil bir şekilde değerlendirmek için bunu yapmamız lazım. O yüzden kişi kötümser bir bakış açısına ve bunu kalıcı hale getiriyorsa kolunu kaldıramayacak hale geliyor. Çünkü umudu kalmıyor. Yani dünyaya dair, kendisine dair, insanlara dair bir umudu kalmıyor. Halbuki onun yerine durumların geçici olabileceğini hatırlatabilirsem kendime ve şu an böyle bir zorluk yaşıyorum. Ama ilerleyen süreçte yapacağım bir şeyler bunu değiştirebilir. Ben mücadele ettiğim sürece aslında durumlar değişmeye mecburdur. Bunu kendime hatırlatabilirsem o zaman o noktaya gelmeyeceğim. Ama insanlar o haldeyken bu noktadan bakamıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
1: الله odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
0: Allahu veliyyüllezîne âmenû yuhricuhum minez zulumâti ilen nûr.

0: İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
1: Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakki musaddiqan.

Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O, sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak

0: kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Allah, üçün üçüncüsüdür diyenler, kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse, inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
0: İttabi' ma uhiye ileyke min rabbik. La ilahe illa hu ve a'rid anil müşrikîn.
1: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
0: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
1: Habibim, de ki, ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi, hem nebi, hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de alçaltsan da fark etmez. Çünkü o fısıldayan

sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.''

Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
1: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
1: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.

0: لا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: Ya eyyuhen nasu zkuru ni'metallahi aleykum. هل من خالق غير الله؟

0: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
1: İnnehum kânû izâ qîle lehum lâ ilâhe illallâhu yestekbirûn.
0: O inkârcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
1: Kul innemâ ene munzir ve mâ min ilâhin illallâhul vâhidul kahhâr.
0: Habibim, de ki ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi kahhardır.
1: Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. Gafiriz zembi ve kabilit tevbi şedidil ikabi zittavl. La ilahe illahu ileyhil masir.
0: Hamim. Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de O'nadır.
1: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
0: Diri olan hay O'dur.

0: başka ilah yoktur. Öyleyse ona, dini kendisine has kılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
1: Rabbul meşriki vel meğribi la ilahe illa huve fettehidhu vekila.
0: Doğunun ve batının Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece O'nu vekil edin.

0: ayetlerle çarşamba günü duaları.
1: Akra.

namazla ilgili 3 hadis-i şerif. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde 5 defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı diye sordu. Sahabiler, o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, 5 vakit namaz işte bunun gibidir. Allah 5 vakit namazla günahları silip yok eder buyurdular. İbadetlerin en faziletlisi vaktinde kılınan namazdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, namazın sonunda edilecek bir dua bana öğretiniz deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. De ki, Allah'ım, ben nefsime çok zulüm yaptım. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Lütfunla beni bağışla ve beni esirge. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Sevgili dinleyenler, namazla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültür

0: kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Üniversitelere çoktan seçmeli sınav uyarısı. Üniversitelerde açık uçlu klasik sınavlar yerine çoktan seçmeli testlerin yaygınlaşması tartışma konusu oldu. Özellikle hukuk fakültelerinde de bu yöntemin giderek daha fazla tercih edilmesi, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin yeterince ölçülüp ölçülemediği sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar, test usulü sınavların öğrencilerin muhakeme, analiz, kendini ifade etme ve problem çözme becerilerini değerlendirmede yetersiz kalabileceğine dikkat çekiyor. Hukuk eğitiminde gerekçeli görüş sunmak, mühendislikte sorunlara çözüm üretmek, sosyal bilimlerde ise kanıta dayalı yorum geliştirmek, öğrencilerin kazanması gereken temel beceriler arasında. Üniversitelerde sınav yöntemlerinin yalnızca doğru cevabı bulmayı değil, bilgiyi yorumlama ve uygulama becerisini de ölçecek şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Gıda alerjileri zamanla geçebilir. Bazı gıdalar tüketildikten sonra ortaya çıkan şişkinlik, kaşıntı, döküntü ve mide rahatsızlıkları gıda alerjisi veya gıda hassasiyetinden kaynaklanabiliyor. Bu iki durumun birbirinden ayırt edilmesinin doğru tanı ve tedavi açısından önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Gıda hassasiyeti, belirli besinlerin sindirilmesinde veya vücut tarafından tolere edilmesinde yaşanan sorunlarla ilişkilendirilirken, gıda alerjisinde bağışıklık sistemi devreye giriyor. Alerjik reaksiyonlar, hafif belirtilerle ortaya çıkabileceği gibi nefes darlığı, boğazda şişme ve anafilaksi gibi hayati tehlike oluşturan durumlara da yol açabiliyor. Bazı gıda alerjileri özellikle çocukluk döneminde zamanla geçebiliyor. İnek sütü, yumurta, buğday ve soya alerjileri bunlar arasında yer alırken, yer fıstığı, ağaç yemişleri, susam, balık ve kabuklu deniz ürünlerine karşı gelişen alerjiler daha uzun süre devam edebiliyor. Gıda alerjisinin geçip geçmediğinin belirlenmesi için tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, alerjiye neden olduğu düşünülen besinlerin evde denenmemesi konusunda uyarıyor. Gerekli durumlarda besinlerin kontrollü miktarlarda tüketildiği testlerin sağlık uzmanlarının gözetiminde yapılması öneriliyor. Özellikle nefes darlığı ve boğazda şişme gibi belirtiler görüldüğünde acil tıbbi yardım alınmalı.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara karşı uyarılar paylaşıldı. Birçok bölgede yağışlar kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli seyrediyor. Bu sebeple 18 şehir için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Marmara bölgesinde Bilecik hariç bölgenin büyük bölümünde, Batı Ege'de Adana ve Düzce çevrelerinde, Isparta ve Burdur'un güneyinde, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli sağanak yağışlar var. Az evvel belirttiğimiz gibi Antalya ve Muğla çevrelerinde ise yağışlar şiddetini artırıyor. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalırken doğu kesimlerde ise 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgar ve toz taşınımı uyarılarını da görüyoruz. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında, Batı Akdeniz kıyılarında ve İç Anadolu'da saatte 40 ila 80 km hıza ulaşabileceği öngörülüyor. Öte yandan Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımına dikkat. Toz taşınımı hava kalitesinde düşüşe, yağış görülen yerlerde çamur şeklinde yağışa sebep olabilir. Bölgelerimizde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: Çanakkale 13, İstanbul 20, Bursa 23, Denizli 17, İzmir 21, Adana ve Antalya 27, Ankara ve Eskişehir 20, Çankırı 22, Bolu 24, Trabzon 26, Kars 19, Şanlıurfa 28 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 37, Medine 39, Taşkent 24, Saraybosna 10, Üsküp yağışlı 15 ve Melbourne 14 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda yardımseverliğin psikoloji etkisi konuşulacak. 16.15'te Sağduyulu Akıl programımızda Kur'an'da sağduyu ve akleden kalpler kavramları üzerine bir söyleşi yayına gelecek. 17.05'te dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al, 19.50'de En Güzel Rehber, 20.00'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22.00'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Akra'da Sağduyulu Akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an penceresinden sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle Sağduyulu Akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te ve tekrarıyla pazar 17.15'te Akra'da.

0: Kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Efendim, Aynadaki İnsan programından hepinize merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu haftaki programımızda yardımlaşma ve yardımseverliğin bireysel ve toplumsal psikolojiye etkilerini konuşacağız. Ve stüdyo konuğum bu konuyu konuşmak üzere klinik psikolog doktor Dilara Süre hanımefendi. Dilara Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkürler, iyiyim, sağ olun siz.
1: Çok teşekkür ediyoruz, bizlerdeyiz. Evet, bugün sizinle biz yardımlaşma ve yardımseverliğin bireysel ve toplumsal psikolojiye etkilerini konuşacağız. Malumunuz zaten İslam ve insani kimliğimizde yardımlaşma çok önemli bir yer tutuyor. İnfak çok önemli bir yer tutuyor. Bugün biz bilimsel olarak bunun bizim iyi oluş halimize nasıl katkısı var, bunları konuşalım istiyoruz sizinle. Özellikle yardımsever olmanın hem bireysel hem toplumsal hayatı nasıl etkilediğini, iyi oluş halimizi nasıl etkilediğini ve acaba herkes yardımsever midir, her kişilik yapısı buna yatkın mıdır vesaire, bütün bu alt başlıklarını inşallah sizinle detaylandıralım ama dilerseniz öncelikle yardımseverlik, yardımlaşma nedir? Bunun tanımıyla başlayalım, sonrasında da diğer başlıklarla devam edelim. Buyurunuz.
2: Yardımlaşma aslında çok geniş bir kavram. Her şeyi yardımlaşma olarak ele alabiliriz. İşte birine bir kapıyı tutmak mesela. İşte klasiktir, bir yaşlıyı karşıdan karşıya geçirirken yardım etmek gibi. Tanım olarak bakacak olursak da genel itibariyle başkasına faydası dokunmak diyebiliriz. Bir başkasının güçlü halini gidermek, gücünü gidermek diyebiliriz. Bunun alt başlıkları da var psikolojide. Bilimsel olarak epey çalışılan ve alt başlığı olan bir kavram aslında. Biz Türkçe'de diğergam diyoruz. Diğergamlık diyoruz. Bu her ne kadar çok bilinmese de Türkçe'de, literatürde de, psikoloji yazınında da diğergamlık olarak ele aldığımız bir kavram. Ne demek diğergamlık? Bizim kendimizden vererek başkasına faydamızın dokunması. Yardımlaşmanın daha üst versiyonu diyebiliriz aslında.

0: Peki her insanın fıtratı yardım etmeye müsait midir, uygun mudur? Kişilik özelliklerimiz burada ne kadar önem arz ediyor?
1: Herkes yardımsever olamıyor. Tanımlara baktığımız zaman, insanların kendini nasıl tanımladığına baktığımız zaman, sorsak yardım ediyor musunuz desek herkes yardım ettiğini düşünüyor. Ama gerçeğe baktığımız zaman, toplumda böyle bir genel araştırma yapıldığı zaman, hayır, herkes aslında yardım etmiyor. Yani kendimizi yardımsever olarak tanımlamamızla yardımseverliğin gerçeğe yansıması, sahaya yansıması farklı olarak görülüyor diyebiliriz.
0: Bunun nedeni nedir peki? Ya bununla ilgili bir çalışma var mıdır? Bunun sebebi nedir? İnsanların yardımsever olmaktan uzak durmalarının bir yaşanmış hikayeleri mi vardır peki?
1: Yardımseverlik kişilik özelliğine göre de değişiklik gösteren bir şey. Mesela yaşa göre bile, cinsiyete göre bile değişiklik gösteren bir şey. Dindar olup olmamaya göre değişiklik gösteren bir şey. Bununla beraber well-being'e göre, yani iyi olma haline göre, maddi duruma göre, biz buna epidemiolojik değişkenler diyoruz. Yani bir insanın yaşı, cinsiyeti, medeni durumu ne kadar yol açıyor o bahsettiğimiz kavrama. Baktığımızda yardımseverlik açısından mesela yaş örneğine göre inceleyelim. Yaşı daha ileri olan insanlar daha yardımsever. Neden? Çünkü muhakeme yeteneği gelişiyor. İşte akıl sağlığı daha, işte kişilik kimlik oturmuş oluyor. Böyle olduğu zaman daha yardımsever oluyor aslında yetişkin insanlar, genç insanlara göre. Nitekim bebeklerin yardımseverliğine bakıldığında da 2 yaştan itibaren başkalarının stresini, zorlu durumunu anlamaya başlıyor bebekler. Çocukluğa geldikçe artık biraz da biyolojik anlamalarından ziyade ebeveynlerinin yönlendirmesini, şekillendirdiğini görüyoruz. Onların ne kadar yardımsever olup olmadığını bakarken. Bu şekilde.
0: Yaş aralığı.
1: İleri, evet, yaşlarda ileri daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Cinsiyete baktığımızda ise.
0: Evet, evet. Açıkçası çok merak ediyorum. Bakalım dinleyicilerimiz de eminim merak ediyordur. Her cins şimdi hayır biz daha çok yardımseveriz diyordur. Evet. Bakalım ne çıkacak?
1: Şöyle söyleyebiliriz. İki cinsiyet içinde farklı yardımseverlik çeşitlerini görüyoruz. Mesela erkeklere baktığımızda daha bireysel özellikleri öne çıkaracak yardımseverlik çeşitleri görülüyor.
0: Nedir bunlar?
1: Nedir bu? Liderlik gibi mesela. Hani daha çok ben buradayım, daha çok böyle güçlü, kuvvetli olarak algılanılan toplum tarafından bir yardımseverlik çeşidinin öne çıktığını görüyoruz. Kadınlara baktığımızda daha şefkat, daha merhamet özelliklerinin barındığı yardımseverlik çeşitleri nedir bunlar mesela? Bir hayır kurumunda çalışmak gönüllü olarak. Mesela bir yetim çalışmasında bulunmak olabilir. Erkeklerde baktığımızda az önce dedik ya, güç dedik, fiziksel güç mesela. Bir arama kurtarma ekibinde bulunmak örneğini verebiliriz.
0: Ne kadar cinsiyetlerin yardımseverlik üzerindeki etkisinin farklılığını görebiliyoruz değil mi?
1: Evet,
0: bakın
1: yani
0: arama kurtarma ya da diyelim Allah korusun deprem zamanı, değil mi? Arama kurtarmayla ilgili biz eğitim almıştık. Eğitime katılanların çoğu erkekti ve verenlerin de çoğu erkekti. Demek ki her cinste kendi fiziksel ve ruhsal özelliklerine göre yardımda bulunabilir. Aslında yardım edebilecek fıtratımızda birçok kodlarımız var. Evet. Mesele bunları herhalde hayata geçirebilmek. Peki biz hep deriz ki hani yardımlaşmak önemlidir. Birinin zor zamanında onun yanında olmak, elini tutmak, onu o zorluktan çıkarmak önemlidir ve o insana çok büyük bir katkı sağlar. Yalnız olmadığını, buradayız, seni görüyoruz, seni dinliyoruz ve senin varlığın bizim için önemli ve biz sana elimizden gelen her şeyi sunacağız. Demek onun için ne kadar önemliyse yardım eden için de değil mi bir iyi oluş hali var.
1: Evet, kesinlikle.
0: Psikoloji bilimi bunu nasıl açıklıyor? Neler var mesela? Yardımlaşmak ve yardımsever olmak bizi bireysel anlamda psikolojik açıdan nasıl etkiliyor?
1: Bununla ilgili bir dilemma da var aslında. Önce sizin bahsettiğinizi açayım. Sonra bu dilemmanın ikilemin ne olduğundan bahsedeyim. Çalışmalar şunu gösteriyor. Gerçekten yardım eden insanlar daha mutlu. Hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak daha iyiler. İyi oluş düzeyleri daha yüksek. Helpers High denen bir kavram var. Bu yardım edeni yükseltmek anlamına geliyor. Yardım edenin yüksekliği. yardım ettiğimiz zaman dopamin salgılıyoruz, stres seviyemiz azalıyor, mesela kalp atışımız azalıyor. Bununla ilgili yapılan bir araştırma var. Yardım eden, başkalarına bağış yapan, başkalarının zorluğunu gideren insanlara bakıyorlar ki yardım ettikten sonra, o davranıştan sonra kalp atışlarında bir azalma oluyor, bir denge oluyor. Yani bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yardım eden insanlar daha mutlu. Bağış, az önce bahsettiğim gibi, evet, yapılan bağıştan hemen sonra bakıldığında mutluluk düzeyleri daha yüksek.
0: Kalıcı bağış mutluluk yapan oluyor değil mi? Evet. Bunu da söylerseniz
1: kalıcı
0: eğer.
1: Kalıcı mutluluk düzeyleri, evet, well-being dediniz ya az önce, evet, iyi oluş düzeyleri daha yüksek. Şöyle de bir dilemma var, ondan da bahsedeyim.
0: Lütfen.
1: Bazen de şunu söylüyor yardımlaşma çalışmaları. Peki iyi hissediyoruz madem öyle. O zaman biz aslında kendimiz için mi yardım ediyoruz? Yani bu nasıl bir duygu? O zaman iyi hissetmek için mi yardım ediyoruz? Yoksa karşıdaki için mi yardım ediyoruz? Hani niyet de deniyor ya.
0: Burada... Vesvese bu değil mi? Bence bunu şeytan vesvese diyor ki o yardım oraya gitmesin diye.
1: Böyle bir çalışmalar da var.
0: Tabii, işin şeyi bu benim. Evet.
1: Güzel bir noktaya da değindiniz. Fakat burada devreye giren başka bir değişken daha var. O da empati aslında. Yani karşımızdaki insanla ne kadar empati yapıyoruz?
0: Evet.
1: Empatik iyilik deniyor buna. Empatik özgecilik deniyor. Karşımdakinin gerçekten yaşadığı zorluğu hissederek yaptığım yardım. Bir araştırmadan daha bahsedeyim. Hani bağış yapma dedik ya, bu da aslında bir yardımlaşma örneği değil mi? Bağış yapma çalışmalarında şöyle de bir detay var. Şimdi bağış yapan insanlara baktıklarında kim olduğunu bilmeden o verdikleri paranın nereye gittiğini, o yardımın nereye, kime özel olarak gittiğini bilmeden yapılan yardımların mutluluk düzeyinin daha düşük olduğu görülüyor o veren kişide. Şimdi o zaman burada şöyle bir detaydan bahsedebiliriz. Madem böyle bir durum söz konusu, o zaman yardım ettiğimiz insanın gerçekten zorluğunu görerek, yaşayarak, bizzat hayal ederek, belki birebir iletişimde bulunarak yardım etmek, aslında bunun daha da etkisinin, hani dediniz ya uzun vadeli mutluluk mu? Evet, uzun vadeli mutluluğa yol açan önemli şeylerden bir tanesi de bu diyebiliriz.
0: Empatik iyilik demiştiniz değil mi? Hı-hı. Bir de empatik özgecilik galiba, evet, değil mi? Oraya gelebilmek için yardım ettiğimiz kişileri görüp onlarla, hı-hı, özdeşleşmek, onların hikayelerine, hı-hı, girmek ve onların hayatlarıyla kendi hayatlarımızda bir ortak bir bağ kurmak galiba. Hani bu zorlukla ilgili bir, hı-hı, bağ kurmak mutluluğu ya da dopamini arttırıyor. İyi oluş halimizi arttırıyor ama, hı-hı, zaten bu şekilde bir yardımın karşı tarafa da çok faydası var. Biz, hı-hı, şimdi bugün bireysel ve toplumsal ruh sağlığına etkisini konuşuyoruz ama düşünsenize bana bir bağış geliyor. İşte bir, evet, hesap numaramdan bu bağışı almam var. Bir de Dilara Hanım yanıma geliyor. Yasemin Hanım, evet, üzülmeyin. Bu zor zamanınızda, hı-hı, ben yanınızdayım. Elimizden geleni yapacağız. Biz buradayız. Lütfen üzülmeyin. Hep beraber bunu atlatacağız şeklinde verdiğinde de bendeki değişiklik farklı oluyor.
1: Evet, kesinlikle. Değil mi? Orada önemli olan şeylerden, evet, bir tanesi zaten verdiğimiz bağışın miktarından ziyade ben buradayım. Asıl... Ben senin yanındayım. Ben senin için daha ne yapabilirim? Yanındayım, bu kadar.
0: Zaten yardım edilenin ihtiyacı bu bence.
1: Evet.
0: Zor zamanlarında yalnız olmadığını, insanların onu anladığını ve bu zorluktan diğer insanların yardımıyla da çıkabileceğini gösterebilmek sanırım çok büyük bir anlam ifade ediyor. Hem manen, manevi dünyamızda hem de psikolojik dünyamızda. Bireysel anlamda psikolojimize, iyi oluş halimize çok etkisi var dediniz. Hı-hı, dopamin, hı-hı, salgılıyoruz ve uzun vadede kalıcı mutluluklara, hı-hı, sebep oluyor. Toplumsal olarak bizi nasıl etkiliyor? Şimdi dönüp bakıyoruz geçmişten günümüze. İnsanlar artık birbirinden o kadar koptu, hı-hı, ki Dilara Hanım. Yolda, toplumsal alanda birbirlerine aman aman bulaşmayayım, hmm, aman o bir kaza, aman yardım etmeyeyim, başım belaya girer gibi bir algı oluşmaya başladı maalesef.
1: Maalesef.
0: Böyle bir süreçte toplumların yardımsever olmaktan uzak olmaları ya da yardımseverliğe yakın olmalarının toplumsal psikoloji etkilerini konuşalım mı biraz, hmm, da?
1: Tabii ki. Böyle bir kavram da var aslında, yani toplumun kültürünü iki şekilde incelenen, iki kategoride inceleyen bir kavram var. Bireyci ve toplulukçu kültür diyoruz biz bunlara. Bireyci kültürler nasıl? Daha dediğimiz gibi birey merkezli. Bireyin sadece kendi mutluluğunun öne çıktığı kültürler. İşte ne örneğini verebiliriz buna? Amerika diyebiliriz, Avrupa ülkeleri diyebiliriz. Bu gerçekten literatürde de böyle. Toplulukçu kültürlerse daha bir arada, daha grup olarak yaşayan, kendilerini grupları üzerinden tanımlayan kültürler. Şimdi hangi kültür çeşidi daha mutlu diye baktığımız

0: da bunun cevabını vermek çok da zor değil aslında. Hani toplulukçu kültürlerde mutluluk oranı daha yüksek. Hani az önce bahsediyorduk ki kimler daha yardımsever? Bunun da bir incelemesi, araştırması yapılmış. Bireyci kültürler mi daha yardımseverdir sizce, toplulukçu kültürler mi? Bunun cevabını vermek de yine çok zor değil. Toplulukçu kültürlerde yardımlaşma oranları tabii ki daha yüksek. Neden? Çünkü kişiler sadece ben iyi olayım, sadece ben mutlu olayım ve sadece benim refahım yerinde olsun değil, toplu olarak iyi olmak üzerinden mutluluklarını elde ediyorlar zaten.
1: Böyle bir toplum nasıl bir toplum olur? Onu konuşalım mı sosyolojik açıdan? Siz sosyal psikologsunuz aynı zamanda. Hem bireyci toplum dediniz değil mi? Yanlış
0: Bireyci,
1: telaffuz ediyorsam
0: evet,
1: lütfen
0: estağfurullah.
1: düzeltiniz. Bir de toplulukçu bakıldığında. Bu şeyi de bize yapar mısınız bir uzman olarak? Ne gözlemliyoruz? Yani yardım etmekten ve yardımlaşmadan uzak toplumların ruh sağlığı ve bireysel anlamda da nasıl etkilendi ve diğerinde nasıl bir yaşam bizi bekliyor?
0: Bununla ilgili yapılan araştırmalar da var. Mesela bireyciliğin çok fazla olduğu kültürlerde, işte şu anda tam net ülke ismi vermeyeyim, o da belki de doğru olmaz, ama bireysel mutluluk çok yüksek gibi gözükebiliyor ama baktığımızda intihar oranları çok fazla. Neden? Çünkü hastalanıyor diyelim ki kişi, zor bir duruma düşüyor. Temel yaşam mücadelesi verebilecek düzeydeyken onun yanına koşan kimse yok. Şimdi böyle durumlarda sen istediğin kadar refahın iyi olsun, kalan hiçbir şeyin önemi olmamış oluyor.
1: Yani insan insana lazım, değil mi?
0: Evet.
1: Her şekilde insan insana lazım. İstediğimiz kadar bireysel refahımız iyi olsun. Toplumsal refah bir parçası olmadığımız müddetçe burada sıkıntıya giriliyor. Çok enteresan. Bakın bireysel hep ben merkezciliği, bireysel mutluluğu, psikoloji de pozitif bilim de bazen bunu bize ne yazık ki empoze
0: Evet, tam
1: ediyor.
0: onu
1: Bunu da
0: diyecektim.
1: konuşalım mı
0: Evet,
1: sizinle?
0: tabii
1: Şimdi
0: ki.
1: aman benim iyi oluş halim, orada mutlu değilsem oradan çık
0: Evet,
1: git.
0: evet.
1: Efendim mesela o seni üzüyorsa bir daha yüzüne bakma, akrabana mesafe koy, eşine mesafe koy, olmadı değiştir. Yani bu kadar gidebiliyor. İşte çocuğunla bile şey yapabilirsin, sen doğurdun diye ona o kadar sevgi şefkat vermek zor. Şimdi böyle bir bakış açısında pozitif bilim bunu iyileştirmek adına bir şeyler sunuyor mu, yoksa o alana hiç girmeyip ben merkezci olarak devam eden bir toplumu uzaktan mı seyrediyor? Biraz eleştiri yapalım mı, iğneye batıralım mı, ya da batırmasak da olur. Hani benimki bir vatandaş olarak merak açıkçası.
0: Evet. Aslında benim de çok dertli olduğum bir konu. Konu bir şekilde buraya geldi. İyi de oldu. Konuşalım madem hocam.
1: Lütfen.
0: Pozitif bilimde mutlak doğru diye bir şey yok aslında. Hani keşke direkt eleştirebileceğimiz bir kişi olsa da hesap sorabilsek. Bence bu biraz da pozitif bilimi bizim yanlış entegre etmemiz. Son yıllarda hani bizim ülkemizde de çok arttı bilimsel şeyleri almak, işte travma kültürü, daha çok okuyalım, daha çok bilelim. Ama bence biz bunu birazcık yanlış entegre ettik. Hani az önce dediniz ya, hep ben iyi olayım. Aman canım, onun sana zararı varsa hiç görüşme, hayatından çıkar. Bu annen de olsa, ailenden biri de olsa hiç uğraşmayalım. Eşin de olsa ayrıl. Zaten boşanma oranları da son yıllarda epey arttı. İşte bunların kaynağının direkt bundan dolayıdır diyemiyoruz biz pozitif bilimde, ama bu buna yol açmıştır, böyle bir ihtimal vardır diyebiliyoruz. Ve bence bu konuştuğumuz ben merkezcilik, bencilliğin, yalnızlığın artması, bu da bilimsel bir veri, yalnızlık çok fazla arttı. Bunların yol açtığını söyleyebiliriz bence. Ve pozitif bilim ne yapıyor bunun
1: Evet,
0: için?
1: ne yapıyor?
0: Pozitif bilim şunu yapalım, şunu çalışalım ya da bunu daha çok öne çıkaralım demiyor. İki alanda da çalışan bilimsel araştırmacılar var. Artık hangisi daha kuvvetli basarsa öyle söyleyeyim. O nedenle bizlerin daha çok çalışması lazım da
1: Kesinlikle
0: diyebiliriz.
1: çok güzel söylediniz. Böyle bir kaygınızın olması da çok güzel bir şey bir
0: Eyvallah.
1: psikolog olarak. Yardımseverlik tezatı bencillik, ben merkez. Bencil bir insanın, hani kişilik özellikleri de çok önemli dediniz ya, yardımsever olup olmadığımızı belirleyen kriterlerden bahsederken. Bencil bir insanın zamanla değişme, dönüşme, yardımsever bir insan olabilme ihtimali var mıdır?
0: Yok diyemeyiz. Bence herkes için her zaman bir ihtimal olabilir. Fakat kişilik özelliği ise bu. Ki bu uç bir örnek. Yani toplumun %1-2'si diyebiliriz bunun kişilik özelliği olarak sahip olan insanlar için. Her zaman için bir ihtimal vardır. Ve bence biraz değişim de o çekirdekten başlar ya. Bir insan bir insana etki eder, o insan diğerine etki eder. Toplu değişmeden aslında bu şekilde söz edebiliriz. Yani şöyle düşünün, bir çekirdeği düşünün ve bir de toplumu düşünün. Bir değişimin o kitleden başlayabileceğini düşünebilir miyiz? Ya, o kitlenin mi değişmesi daha kolay, yoksa o çekirdekten değişimin başlaması
1: parçanın
0: daha kolay?
1: Parçanın değil mi?
0: Evet, evet. Küçük parçadan mı başlaması daha evet. söz edilebilir?
1: Parçadan bütüne gidecek o zaman değil mi?
0: Evet.
1: O zaman ebeveyn tutum ve davranışları çocukken bizi yetiştirme hı-hı. şekilleri, rol modellerimiz burada önem arz ediyor sanırım. Evet. Bu konuda neler söylersiniz? Bir çocuğun yardımsever yetişmesi ya da tam tersi bencil yetişmemesi için önerileriniz, tavsiyeleriniz ne olur anne babalara? Nelere dikkat edilsin hı-hı. mesela?
0: Hı-hı. Bence burada da biraz pozitif bilimi yanlış entegre ettiğimizi görüyoruz. Hı hı. Aman çocuğum travmatize olmasın. Aman çocuğuma hiç kimse bir şey demesin. Aman benim çocuğum herkesten daha iyi olsun. Aman benim çocuğumun işte sınıfta da en iyi olsun. Arkadaş grubunda da kimse ona bulaşmasın diye. Bence narsist bir toplumu yetiştirmeye doğru gidiyoruz. Bizim kültürümüzde az önce bahsettik yani yanlış entegre ettik. Bu da o problemlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Hani bu nedenle bizim çocuğumuzun kıymetli olduğu kadar diğerlerinin çocuğunun da kıymetli olduğunun bilincinde olmak ve çocuklarımıza o şekilde yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum.
2: Aynadaki insan. Rabbimiz bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sosyal psikolojide sosyal psikologların sanıyorum eğer yanılıyorsam lütfen siz daha yardım etme davranışı prososyal.
0: Prososyal davranışlar diyoruz.
1: Prososyal davranışlar
0: evet.
1: olarak. Başından beri programımızın yardımseverliğin önemini konuşuyoruz. Hangi kişilik özellik. Bu prososyal davranışlar nedir diye sorsam. Bu davranışlar ortak mıdır? Nelerdir? Bize örnek verebilir misiniz?
0: Hani az önce bahsettik ya. Başka birinin ihtiyacını gidermek. Temel olarak yardımlaşma bu. Prososyal bu geniş başlık. Bunun çerçevesi diyebiliriz. Bunun bir de alt başlıkları var. Özgecilik mesela. Kahramanlık mesela. Kahramanlıkta özgeciliğin, yardımlaşmanın en şiddetli hali diyebiliriz. Neden? Çünkü bir insanın kahraman olarak tanımlanması için hayati bir risk, fiziksel bir risk ya da çok önemli ciddi düzeyde bir riski göze almış olması gerekiyor. Yani bu nedenle mesela bu da bir yardımlaşma davranışı ama onun alt başlığı ve çok daha şiddetli versiyonu diyebiliriz.
1: Bu da cinsiyete göre değişiyor mu kahramanlıkta mesela? Siz anlatınca sanki biraz daha fiziksel güç gibi
0: evet,
1: ben algıladım.
0: Evet.
1: Burada sanıyorum beyefendiler daha fazla.
0: Ama mesela yine cinsiyet dedik ki anneler, evet. anneleri evet. düşünelim. Annelere evet. kahraman değil diyebilir miyiz
1: asla,
0: mesela?
1: Asla, doğru. Evet. Hatta yani çok olağanüstü vasıflarla evet. Allah donatmış onları. Hı hı. Belki de bir beyefendinin kaldıramayacağı yükleri kaldırıyor. Evet. Fıtratına konan donanımdan hı hı. dolayı, ilahi yardımdan hı hı. dolayı. Her iki tarafta. Bu kahramanlık dediğimiz hani şöyle mi algılayalım? İşi daha uç noktaya getirerek yapılan kahramanlık mı? Aşırıya kaçmak mı? Yoksa hayır bu da bir kahramanlık yardımlaşmanın bir boyutu mudur? Yani normalize edilebilen bir şey midir bu? Hani ne zaman böyle insanda karşı tarafa da zarar verir noktaya gelir mi? Psikolojik açıdan.
0: İki söylediğiniz şey de doğru aslında. Hem yardımlaşmanın bir boyutu, onun bir alt başlığı. Çünkü başkasına yardıma ihtiyacı olan birine destek olmak. Ama bunun çok şiddetli bir versiyonu. Yani az önce bahsettik ya, birine kahraman dememiz için fiziksel bir riski göze alması gerekiyor. Mesela meslek grubu olarak düşünebiliriz. İtfaiyeciler diyebiliriz. Arama kurtarma ekipleri diyebiliriz, askerlerimiz diyebiliriz mesela. Fakat öte yandan küçük kahramanlık denilen bir kavram da var Alanyazı'nda. Bu da nedir? Küçük küçük yapılan gün içinde. İşte misal veriyorum, birisi arabanın önüne atlayacaktır, görmemiştir. Onu şöyle tutuvermek mesela. Böyle gün içinde yaşadığımız küçük olaylar içinde küçük kahramanlık, büyük kahramanlık diye bir ayrım var Alanyazı'nda.
1: Evet, şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki dijital teknolojinin son derece hayatımıza böyle nüfus etti. etti, epey nüfuz etti. Her yaş grubunu etkisi altına aldı. Bir sosyal medya ağın içerisindeyiz. Burada maalesef günümüzde söyleyemiyorum bile, yani influencer mı diyorlar, rol model olarak kahraman gibi görülen. Aslında ne yazık ki, çok üzücü ve içi boş şeylere yönelebiliyor çocuklarımız. Bu insanları kendine rol model olarak görebiliyorlar. Burada bunu sormak istedim. Bir pencere açalım istedim bizi dinleyen ebeveynlere de. Acaba kahramanlık, hani yardımseverlik ve kahramanlık dediniz ya, şiddetlisi. Acaba kahramanlarımızı doğru belirlemek için mesela projektörümüzü ne tarafa çevirmeliyiz? Mesela itfaiye bir kahramanlık dediniz. Çocuklarımızı alıp acaba bir gün bir itfaiye kurumunu ziyaret etmek lazım. Asıl kahramanların olduğunu göstermek ya da başka neler önerirsiniz, neler tavsiye edersiniz?
0: Evet, medyanın etkisi bu kadar da fazlayken ve bir enformasyon varken, bir bilgi fazlalığı, çeşit fazlalığı. Şimdi bir çocuk bir çizgi filmi seyretmek istediği zaman eskiden sadece televizyon vardı. Hani o da her evde yoktu. Şimdi birçok platform var. Televizyonun dışında telefon, tablet, o tabletin içinde onlarca platform seçebiliyor çocuk ve binlerce çizgi film çeşidi var. Bazıları biraz da dayatılıyor bence. İşte bir tane mesela alışveriş merkezine girin. Her yerde bir fantastik kahramanın resmini, onun resminin basılı olduğu tişörtler, işte kırtasiye malzemeleri, aklınıza gelebilecek her şeyi görebiliyoruz. Şimdi böyle olduğunda biraz da dayatma gibi. Dedim ya az önce, çocuk buna çok fazla maruz kaldığı zaman sizce o gördüğü kişiyi kahraman olarak görmeme imkanı var mı? Yok tabii ki. Yani bu nedenle bence her şey zıttıyla kaim dedik ya az önceki konuşmamızda da. Bunun yerine alternatifine getirebiliriz biz çocuklarımıza. Bu fantastik kahramanların ki içi boş, gerçekten de bunun yerine alternatif gerçek kahraman, bu benim değerlerimden olabilir, bu benim tarihimden olabilir, bu benim dini yaşantımdan olabilir. Düşünelim kendimizden mesela. Şu an zihnimizden geçiyor isimler. Bizi dinleyenlerin de zihninden o isimler geçiyordur eminim ki. Ben neden çocuğuma ya da kendime bu kahramanları rol model olarak sunmuyorum?
1: Evet, bu çok önemli bir konu hakikaten. Yani günümüzde içi boş ve yanlış yönlere giden yolda olan insanları rol model edinmektense milli manevi değerler ve kendi geleneklerinize uygun, kendi tarihinizde içinden çıkan kahramanları rol model edinmeleri için bir çalışma yapmak lazım hakikaten. Evet. Ebeveynlerin de bunu ciddiye aldığına inanıyorum. Ben bu konuda hassas olanlar mutlaka vardır ama ne yazık ki sizin demin de dediğiniz gibi dayatılıyor. Öyle bir dayatma yapılıyor ki medya üzerinden, geleneksel medyadan ya da sosyal medya, yeni medya üzerinden. Buna karşı aslında çok uyanık olmak lazım galiba. Evet. Yine programımızın son dakikaları içerisinde yardımlaşma ve yardımseverliğin bireysel ve toplumsal hayata etkileriyle ilgili dönelim mi? Orayı bir toparlayalım isterseniz. Evet. Çünkü konu konuyu açıyor. Hakikaten hep bir fikir cümlesi de oluyor. Hem diyoruz ki hep konuklarım onu söyler Dilara Hanım. Bir konuyu konuşurken başka bir konuya geçiyorsak demek ki bunun dinlenilmesi, konuşulması gerekiyor ki oraya gitti diye. Sizde de bugün böyle oldu. Neler söyleyeceksiniz? Son sözlerinizi alalım mı? Yardımlaşma ve yardımseverliğin bireysel ve toplumsal psikolojiye etkileri konusunda bir uzman olarak sözlerinizi almak üzere söz size bırakıyorum. Buyurunuz.
0: Önemli bir konu. Dert sahibi insanların önemsediği bir konu bence. Yani bunu sadece pozitif bilim açısından değil, biraz da toplumsal açıdan herkes kendince yorumlayabilir. Şimdi bir iş yerinde mesela söz edebiliriz biz yardımlaşma konusundan. Bir komşuluk ilişkisinde, her yerde, toplumun her aşamasında, ailede, okulda, her yerde bahsedilebilir yardımlaşmadan. Ben nereden başlayabilirim diye sorabiliriz kendimize. Bunun daha da artması için. Çünkü az önce de konuştuk ya, bencillik, yalnızlığın çok arttığı bu dönemde. Maalesef bu modern çağda, ki modernleşmeyi kötülemek için söylemiyoruz ama getirileri maalesef bunlar. Biz nereden başlayabiliriz? Ailece nereden başlayabiliriz? Ya da ben kendim olarak nereden başlayabilirim? Yardım eden kişi yükseliyor, mutlu oluyor, dopamin salgılıyor. Bunun için değil, empatik düzeyde bizler toplumumuz için, kendimiz için neler yapabiliriz?
1: Diğerleri de bonus olsun. Onlara odaklanmamak lazım dediğiniz gibi.
0: Evet, o zaten, yani
1: o zaten
0: arkadan geliyor.
1: Lütuf olarak geliyor. O zaten bonusları.
0: Aynen öyle.
1: Ama biz empatik dediğiniz gibi, empatik özgecilik dediğim, bunu da inşallah bir gün konuşalım. Farklı bir zaman diliminde sizinle. bizim bakış açımız empati düzeyinde olsun. Aynen. Diğerleri zaten bize lütuf olarak Cenab-ı Hak tarafından veriliyor. Hem fiziksel, hem ruhsal, hem de mana aleminde, ahiret yurdunda.
0: Evet.
1: Bu kadar da cömert bir Rabbimiz var. Çok teşekkür ediyorum.

0: ile huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
1: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki İnsan sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir usina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: selâsüm min künûzül bir ihfâ-us sadaka ve kitmanul musibe ve kitmanul şekva yekûlullahu teâlâ izebteleytu abdi bi belâin fesabara ve lem yeşkûni ilâ uvâdihi sümme ebretuhu ebdeltuhu lahman hayran min lahmi ve demen hayran min demihi ve in erseltuhu erseltuhu ve la zembe aleyh ve in teveffeytuhu teveffeytuhu ila rahmeti sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı ve rahmeti ve bereketi dünyada ve ahirette üzerinize olsun. Yani Mevlamız sizi hem bu dünyada hem ahirette bahtiyar eylesin. İki cihan saadetine nail eylesin. Sözlerin en şereflisi, en kıymetlisi, en güzeli Allah'ın kelamıdır. Celle Celaluhu ve Amme Nevaluhu ve La İlahe Gayruh. Hepimizin Kur'an-ı Kerim'i en mümkün olan dikkatli ve kuvvetli bir şekilde öğrenmeye, ezberlemeye, Kur'an-ı Kerim'e aşina olmaya, Kur'an-ı Kerim'in ehli olmaya çalışmamız gerekiyor. Beşer sözlerinin de o Halık'ımızın sözü, Yaradanımızın, alemlerin Rabbinin hitabı, vahyi, beşer sözlerinin de en güzeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleridir. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'le beraber bir de muhteşem ve muazzam bir kabiliyet ihsan eylemiş ki o ümmi peygamber bir mektepten, bir hocadan okumamış. O ümmi peygamber bütün alimlerin karşısında diz çöktüğü, hayret ettiği, hayran kaldığı muhteşem bir ilim ve marif hazinesi olmuş ve sözleriyle dünyamızın, ahiretimizin her meselesine ışık tutmuştur. Onun için hadis-i şerifleri rehberimizdir, bizim şifamızdır, dertlerimizin ilacıdır, devasıdır. Beşer sözlerinin en güzeli, en kıymetlisi, en doğrusu Resulullah'ın sözüdür. Ve yolların en güzeli de Peygamber Efendimiz'in tutturmuş olduğu, göstermiş olduğu, çağırmış olduğu yoldur. O yoldan gidenlere ne mutlu, sünnete aykırı yollara sapanlara ne yazık. Çünkü sünnetin zıddı bid'attır. Sünnetle hareket etmeyen insanlar isterse ibadet ediyorum sansalar bile, hayır işliyorum sansalar bile sünnete uygun olmayan işler bid'at, bid'atlar da dalalettir. Binaenaleyh bizim iyi bir Müslüman olmak için sımsıkı Kur'an-ı Kerim'e ve var gücümüzle Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılmamız gerekmektedir. En güzel Müslümanlık, evliyalık yolu budur. Onun için hepimizin Resulullah'ın sünnet-i seniyyesini öğrenmek hususunda azami gayret göstermemiz gerekiyor. Ve bizim ders kitabı Resulullah'ın hadisi şerifleridir. Elhamdülillah ki ve doğru yol nasıl olurmuş görsünler. Bid'atlarla savaşmak efendim şiarımızdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri çok kıymetlidir. Ve deryalar gibidir. Yüzlerce cilt tutacak miktardadır. ömrü boyunca söylediği sözleri can kulağıyla dinleyen raviler efendim nakletmişlerdir bize. Geçen gün İbni Şahin isimli rahmetullahi aleyh bir alimin hayatını okuyordum. Hayretler içinde kaldım. Efendim Kur'an-ı Kerim tefsiri üzerine bir eser yazmış. 1100 cüz, yani ne miktar kaç sayfadır bilmiyoruz ama 1100 herhalde en aşağı bir forma olsa, düşünün ki 1000 rakamı kolay kolay ne okunur ne söylenir ne yazılır. İnsan efendim 1000 tane Kulüvallah oku desek bayağı efendim zaman geçer. Halbuki bu 1100. Hadis-i şerife dair bir eser yazmış. 1500 cüz. Maşallah. Çok hoşuma gitti. O zatı biraz araştıralım, öğrenelim de efendim eserlerini de arayıp bulalım diye arkadaşlarıma rica ettim. Arıyorlar. Bir şeyler de malzemeler de getirdiler. Şimdi bizim bu kitabımız hocamız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi yazmış. Ve demiş ki bu kitabı okuyun. Bu kitabı okuyup bitirince tekrar başına geçin. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bunu bir kere okursanız kısa zamanda hakikatli bir alim olursunuz buyurmuş. Ne kadar güzel. Yani Efendimizin hadisi şeriflerine sevk ediyor bizleri Gümüşhaneli hocamız. Selasün min künuzül bir ihfa'us sadaka ve kitmanül musibe ve kitmanü şekva. Metnini demin okumuştuk. Bu hadis-i şerif. Bunu Enes radıyallahu anh'den Taberani ve İbn Asakir rivayet etmişler. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri gözümüzün nuru, başımızın tacı, rehberimiz, önderimiz, Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Üç şey iyiliğin hazinelerindendir. Birr-ü takvanın hazinesidir bu üç şey. Biliyorsunuz bir kelimesi iki R ile. B, İ, R, R. Birr-ün, bir. İyilik demek. İyilik ama yani Allah'ın emirlerini tutarak Allah'ın yolunda salih bir Müslüman olarak efendim yapılan iyilik demek. O, böyle sıradan bir iyilik değil. Yani Allah'a muti olarak, Allah'ın rızasına uygun olarak iyilik yapmak manasına geliyor. Birr-ü takva sahibi insan diyoruz iyi bir insana. Yani bu hem efendim Allah'tan korkuyor, hem iyi bir insan, böyle Allah'a muti, öyle çalışıyor diyoruz. Anne ve babasına iyilik yapan, iyi evlatlık yapana da berren bir valideyhi derler. Ana babasına karşı iyi evlatlık yapan kimse manasına. Ama genel olarak herkese iyilik. Yani bir, Allah'ın rızasına uygun bir tarzda herkese iyilik yapmak. Tabi biliyorsunuz insan iyilik nedir diye düşündüğü zaman, düşünmek felsefesini yapmak demek işin. Tefekkür etmek. Düşündüğü zaman iyiliğin ne olduğu tarif etmek lazım. Nedir iyilik? Hangi şey iyidir, hangi şey kötüdür? Biz içki içmek kötüdür diyoruz. Adam içki içiyor. Ötekisi içki iyidir diyor. Polisler de kötü diyor. Yakaladığı zaman trafik kontrolünde hof de bakayım şu alete. Hofladığı zaman alkol miktarı fazla mı? Yallah hapse. Neden? İçkili araba kullandı. Niye? İçkili kullandığı zaman çarpıyor bir yere. Zarar oluyor. Sonunda zarar olan bir şey iyi olmaz. Afyon. Esrar. Nasıl içilir bilmem ama diyorlar. İşte şurada koyarmış, koklarmış bir çeşidine. Herhalde çeşidi var. Kimisi yutuluyor, kimisi koklanıyor. Kimisi sigaraya konuluyor galiba. Adam onu bulmak için deli divane oluyor, arıyor. Onun için iyi o. Ama onu kullandıktan sonra bir zaman bir hale geliyor ki adamı karyolaya bağlıyorlar. Krizler geliyor. Yazık oluyor. Onu bildiği için herkes görüyor, açıyor. Vah vah vah. Mahvolmuş bu adam. Artık ilaç da kâr etmiyor. Tir tir titriyor. Yani insanlıktan çıkıyor, sıhhati gidiyor, ölüme der. Onun için ne yapalım diyorlar? Afyonu, esrarı yasaklayalım. Efendim şiddetli cezalar koyalım. İmalini yasaklayalım, naklini yasaklayalım, satışını yasaklayalım filan. Ve onun için hakikaten bazı ülkelerde efendim esrar kaçakçılarına çok büyük cezalar veriliyor. Ne veriliyor? Ölüm cezası veriliyor. Mesela Malezya. Malezya'dan geçeceksiniz, pasaportlara efendim vize alınırken filan yazmış. Bakın bu ülkede afyon kaçakçılarına ölüm cezası verilir. Ha, haberiniz olsun diye yazıyor. Suudi Arabistan. Vize alıyorsunuz, hacca ömreye gideceksiniz. Orada yazıyor. Bakın Suudi Arabistan'a içki sokmak yasaktır. Afyon sokmak yasaktır. Bana kilolarla getirse ben elimin tersiyle iterim. Sen itersin, neden? Ben Müslümanım, içmem deriz ama alışanlar şey yapıyor. Evet, demek ki iyi şey nedir, kötü şey nedir? Allah'ın emrettiği, sonuçları hayırlı olan, sonuçları faydalı olduğu için de aklında tasvip ettiği şeyler iyidir. Allah'ın yasak ettiği, sonucu itibariyle zararlı olan, aklın da bu sebepten olmasın bu diye istemediği şey, o da kötülüktür. İyiliğin tarifi böyle, yani Allah'ın rızasına uygun olacak. İyilik dediğimiz şey Allah'ın rızasına uygun, sonunda hayır çıkacak olan şeydir. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şeydir, hadis-i şeriflerde anlatılan şeydir. Sünnet iyi midir, kötü müdür? Kan çıkıyor. Fırt kesiyorsun, çırt kan çıkıyor. İyi. Neden? Peygamber Efendimiz sünneti tavsiye ediyor. İyidir. Hakikaten de sonucunda iyi oluyor. Çünkü mikrop olmuyor. İltihap olmuyor. Pislik olmuyor. Pasaklılık olmuyor. Efendim oradan oraya, kadından erkeğe, erkekten kadına şey nakli olmuyor. İyi. Ameliyat oluyorsun. Safra keseninde taş var. Doktorlar yatırıyorlar. Çark karnını kesiyorlar. Taşı çıkartıyorlar. İyi mi kötü mü? İyi. Sonuç itibariyle efendim vücudun kurtuluyor. Karaciğerin kurtuluyor. Efendim netice itibariyle sıhhat buluyorsun. İyi. Efendim afyon hele bir çek hocam, ama ne güzel hayaller görüyorsun, filmler görüyorsun, efendim havalarda uçuyorsun, efendim bilmem ne, sonucu itibariyle kötü. O anda tatlı, sonucu kötü. Onun için olmaması lazım. Evet, işte iyiliğin ölçüsü bizim için budur. Bu kadar açıklamadan sonra efendim sözü söyleyelim, Efendimizin hadisini açıklayalım. Üç İyiliğin hazinesidir. Hazinelerindendir. Üç şey. Yani iyilik oradan kaynaklanıyor. İyi insanın sıfatı yani bunlar. Bir, üç şeyin birincisi. Bir, iki, üç. Birincisi, ihfa-us sadaka. Yaptığı hayrı, sadakayı gizlemek. Evet, mümin yaptığı ibadeti, hayrı, hasenatı Allah rızası için yapar. Başkasının bilmesine lüzum yok, görmesine lüzum yok, alkışlamasına lüzum yok, aferin demesine lüzum yok, vay be demesine lüzum yok, reklamına lüzum yok. Allah rızası için yapar, gizlice yapar, kimse duymaz. Şöyle yanından geçerken adama merhaba der, elini sıkıyor gibi yapar, geçer gider. Adam bir bakar ki avucuna 1 milyon lira koymuş. Hay Allah razı olsun. Yani sonradan fark eder. Çaktırmadan, belli etmeden yavaşçacık. Neden? Allah rızası için yapıyor. Başkasının bilmesi önemli değil. Birisi bu. Sadakanın, hayırın, hasenatın gizli olması, Allah rızası için olması. Neden? Bu gösteriş için olursa riya olur, makbul olmaz da ondan. Allah rızası için olacak her şey. Başkaları beğensin diye yapılmaz. İkincisi, ve kitmanul musibe. Kendisine gelen musibeti de saklaması insanın. Ketmetmesi, söylememesi. Başına bir dert gelmiş, sıkıntı gelmiş, hiç belli etmiyor. Çaktırmıyor. Belli etmiyor. Bu neden? Bu da mertlikten. Neden olacak? Mert adam da ondan. Yani musibet nereden geliyor? Allah yazmış, ondan geliyor. Başkasına şey yapmıyor. Yani onu açmıyor, söylemiyor. Söyledin mi? Sabırdan sevap alacaktı. Söylediği zaman sevabı kaçar. Sabrediyor, sevap alıyor. Hem de kadere rızadan olur. İnsan musibete nasıl tahammül eder? Kadere razı olduğu için. Bu da benim kaderim der, razı olur. Kadının birisi kışkırtmışlar. Çok güzel bir kadınmış. Çok güzelmiş ama. Herkesin hayran kaldığı bir kadın. Kocası da çok çirkinmiş. Çok çirkin bir kocası varmış. Kader işte, efendim, evlenmişler. Kadının yanına girmiş birisi, demiş ki ya sen ne kadar güzelsin demiş, kocan ne kadar çirkin. Kadının demek ki sadece yüzü, vücudu güzel değil, aklı da, ahlakı da güzel. Boynunu bükmüş gayet ciddi, demiş ki demek ki onun Allah indinde makbul bir güzel ameli varmış ki Allah beni ona mükafat olarak nasip etti. Nasıl bak? Ağzını kapattırmış, susturmuş. Allah seviyor. Onun için efendim böyle nasip etmiş. Evet. Mert olacak insan biraz. Feryat etmeyecek. Efendim böyle musibet geldi diye bangır bangır bağırmayacak. Ahvah etmeyecek. Şey duracak, dişini sıkacak. Metin olacak yani. Dayanıklı olacak. Müslüman biraz dayanıklıdır. Biraz değil, tam dayanıklıdır. Müslüman dayanıklı olur. İkincisi de bu. Yaptığı hayrı hasenatı gizli yapıyor. Bu da tevazuundan, ihlasından. Başına bir musibet gelmişse kimseye söylemiyor. Bu da mertliğinden, kadere rıza göstermesinden. Bu da güzel bir huy. İşte Müslüman böyle huylu bir insandır. Üçüncüsü ve kitmanu şekva. Şikayetini de yapmaması, şikayet etmemesi üçüncüsü de. Yani şekva tabi iki manaya gelir Arapçada. Efendim, bir insanı gidip birisine şikayet edersin. Komşunu karakola şikayet ettin. Niye? Efendim işte gece saat 2'den 3'ten sonra, 12'den sonra açıyor radyoyu sonuna kadar, gece bizi uyutmuyor, şikayetçiyim. Bir dilekçe verirsin falan. Şikayet. Şekva bir bu. Bir de hastalık manasına gelir Arapçada. Efendim, onun için bir kimseye doktorun yanına gittiği zaman doktor sorar. Vema teşteki, yani neden şikayetin ne? Hastalığın ne demek yani? O manaya Araplar kullanır bunu. Hastalığı da saklayacak insan. Yani başına herhangi bir musibet gelir. Karadeniz'de gemileri batar. Harmanı yanar tarlada. Efendim, çocuğuna bir hal gelir. Vesaire vesaire. Ticaretinde bir sarsılma olur. Alacaklısından alacağı parasını alamaz filan. Ama mert şey yapmıyor, böyle dağıtmıyor kendisini, darmadağın sağlam duruyor. Bir de hastalık olabilir, hastalığını da belli etmiyor, söylemiyor. Yekulullahu Teala, Allahu Teala Hazretleri buyurur ki diyor Peygamber Efendimiz, bu üç şeyi saydıktan sonra, İzeb teleytu abdi bi belain hesabar velem yeşkuni ila uvadihi sümme ebretuhu ebdeltuhu lahmen hayran min lahmin. Ben bir kulumu diyor Allahu Teala Hazretleri diyormuş Peygamber Efendimiz bildirdiğine göre, biz ona dayanarak şöyle buyuruyormuş Allahu Teala Hazretleri, ben bir kulumu bir bela ile, hastalık ile müptela kıldığım zaman fesabara, o kulum da sabrederse, velem yüşkünî ilâ uvâdihi, kendisini ziyarete gelenlere beni şikayet etmezse, he, ne olur? Efendim, işte hastalanır yatar, duyarlar, tanıdıklar, eşi dostu gelirler, geçmiş olsun, çiçek büket, bilmem, şeker meker, hasta ziyareti gelirler. E ne oldu? Aman efendim, şöyle oldu da böyle kaldı da bir sürü şikayet. Ne yapacak? Hasta böyle yapmayacak. Neden? Bak ne buyururmuş Allah-u Teala Hazretleri. Ben bir kulumu bir belaya müptela kılarsam, bir hastalığa düşürürsem, o da sabrederse ve beni kendisini ziyaret edenlere şikayet etmezse. Şöyle hasta oldum, böyle uyuyamadım, öyle ağrıyor ki sırtım parçalanıyor, bilmem ne bilmem ne. Yani beni demezse, şikayet etmezse. Sümme ebretühü, ama aslında bir hastalık var. Sonra o hastalıktan onu kurtarırsam, beri olursa, sıhhatlenirse, ebdeltühü lahmen hayran min lahmihi. Onun etlerini evvelki etlerinden daha hayırlı etler haline getiririm. Hastalıktan sonra etlerini, tabii hastalandı, zayıfladı, süzüldü, bir deri bir kemik kaldı. Olsun, gitti etleri, ama etlerini daha hayırlı bir ete değiştiririm. Ve demen hayran min demihi. Kanını da eski kanından daha hayırlı bir kan haline getiririm. İn erseltuhu, erseltuhu ve la zembe aleyhi. Eğer o hastalıktan, o amansız hastalıktan geriye dünya hayatına müsaade edersem, yaşasın da döndürürsem, efendim, hiç günahı kalmamış olarak döndürür. Yani hastalıktan kurtuldum bir insan, hiç günah kalmamış. Allah bütün günahlarını silmiş olarak gönderiyor Allah. Ve in teveffeytuhu, eğer ölümünü murad edersem, o hastalıktan dolayı onun canını alırsam, öldürürsem buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Teveffeytuhu ila rahmeti. Rahmetime daldırırım. Öldürürüm ama rahmetime erdiririm. Ölürse rahmetime mazhar olur, kalırsa günahları silinmiş ve mağfur, efendim, günahsız bir kul haline gelmiş olur. Demek ki hastalığın Müslüman için iki ihtimali var, iki güzel sonucu var. Ya Allah hiç günahları kalmayacak şekilde günahlarını siler, ya da ölürse rahmetine erdirir. Rahmet ettiği kullarından eyler, cennetlik eder. Ama ne şartla? Kendisini ziyarete gelen kimselere hasta, şikayetçi olmayacak. Allah'ı şikayet etmeyecek. Şöyle hastalandım, böyle dert çektim, inim inim inledim, gece sabahlara kadar uyuyamadım. Sus be adam, kaçıyor sevaplar. Sus da sevabın olsun. İşte böyle. Müslüman demek ki böyle olacakmış. Yaptığı hayrı gizlice yapacak. Çünkü Allah bilsin, kafi. Efendim, başına bir musibet gelirse musibete sabredecek, efendim, onu kimseye söylemeyecek, efendim, ve şey olursa, hastalanırsa hastalığına da sabredecek, kendisini ziyarete gelenlere Allah'ı şikayet eder tarzda yanıp yakılmayacak. O zaman Allah-u Teala Hazretleri ona, sabreden kimseye, efendim, daha hayırlı bir vücut verir, eti güzelleşir, kanı güzelleşir, daha hayırlı olur ve günahları silinmiş olur. Ölürse de Allah'ın rahmetine gark olur, cennetlik olur, efendim, hastalığı sebebiyle kurtulur. Muhterem kardeşlerim, bizim imanımız öyle kıymetli bir varlığımızdır ki bizim sırtımızı kimse yere getiremez. Neden? Öldürse şehit oluruz. Hastalansak, hastalıktan şifa bulsak, günahlarımız silinir. Hastalıktan ölsek cennetlik oluruz. Yani Müslümanın sırtı yere gelmez. Ne yapmamız lazım? Müslümanlığımızı, güzel Müslümanlık yapmaya çalışmamız lazım. O kadar. Yoksa kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Evet.
3: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alayhi vansurni ve la tansur alayhi vemkur li ve la temkur alayhi vehdini ve yessiril huda li vansurni ala men baga alayhi. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي.
1: ربي buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et. Beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
0: Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kabirina ve zekerina ve unthana ve şahidina ve gaibina. Allahümme men ahyaytahu minna fe ahyihi alel iman ve men tevaffaytahu minna fe tevaffahu alel islam.

0: sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
1: Allahümme gfir li hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahümme gfir li ciddi ve hazli ve hatai ve amdi ve kullu zâlike indi. Allahümme gfir li ma qaddemtu ve ma akhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma ente a'lemu bihi minni. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
0: Allah'ım, düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
1: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız, bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
1: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fucaati nikmetik ve cemii sahatik.
0: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
1: Allahümme ehdini ve seddidni.
0: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
1: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
0: اللهم beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
1: Allahumma rabbes semavati seb'i ve rabbel arşil azim. Rabbena ve rabbe kulli şey. Munzilet tevrati vel incili vel kur'anil azim. Entel evvelu feleyse kableke şey. Ve entel ahiru feleyse ba'deke şey. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
0: اللهم

0: Ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi! Ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı! Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi! Evvel olan sensin, senden öncesi yoktur. Ahir olan sensin, senden sonrası yoktur. Zahir olan sensin, senden üstü yoktur. Batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
1: Elhamdülillahi'llezî at'amana ve sakâna ve kefâna ve âvâna. Fekem mimmen lâ kâfiye lehû ve lâ mu'uy.
0: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken, bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Fıkra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an penceresinden sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te ve tekrarıyla pazar 17.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, mülterimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında

Şunda paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın baş makalesinin yanı sıra sağduyulu ittifak çağrısı ve Mekke'de tarihi imza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Sosyal medyada haberin çerçevesi algıyı şekillendiriyor. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan haberlerin sunuluş biçimi, kamuoyunun olayları algılama şeklini etkiliyor. Özellikle siyaset, kriz ve toplumsal olaylara ilişkin haberlerde kullanılan başlıklar, görseller ve ifadeler, kullanıcıların duygu ve düşüncelerini şekillendirebiliyor. İletişim uzmanı Dr. Sabine Sivila, sosyal medya haberciliğinde çerçeveleme yönteminin aynı olayın farklı ifadelerle sunularak farklı anlamlar kazanmasına yol açabileceğini belirtiyor. Haberin hangi unsurların öne çıkarıldığı ve hangilerinin geri planda bırakıldığının kamuoyunun değerlendirmelerini etkilediğine dikkati çekiyor. Sosyal medya algoritmalarının da bu süreçte etkili olduğunu vurgulayan Sibila, kullanıcıların önceki tercihleriyle örtüşen içeriklerin daha fazla karşılarına çıkabildiğini ifade ediyor. Etkileşimi artıran duygusal ve kutuplaştırıcı içeriklerin daha kolay yayılması ise belirli bakış açılarının pekişmesine neden olabiliyor. Yapay zeka araçlarının da bilgiyi seçme, özetleme ve yeniden sunma biçimleriyle haberin çerçevesini değiştirebildiğini belirten Sivila, teknolojik platformların tarafsız birer aktarım aracı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle kriz dönemlerinde hız ve görünürlük kaygısının gazetecilikte doğruluk ve eksiksiz bilgi verme sorumluluğunun önüne geçmemesi gerektiğini vurguluyor. Sosyal medya kullanıcılarına ise farklı kaynakları takip etmelerini, karşılaştıkları bilgileri sorgulamalarını ve haberleri eleştirel bir gözle değerlendirmelerini tavsiye ediyor. Gıda alerjileri zamanla geçebilir. Bazı gıdalar tüketildikten sonra ortaya çıkan şişkinlik, kaşıntı, döküntü ve mide rahatsızlıkları gıda alerjisi veya gıda hassasiyetinden kaynaklanabiliyor. Bu iki durumun birbirinden ayırt edilmesinin doğru tanı ve tedavi açısından önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Gıda hassasiyeti, belirli besinlerin sindirilmesinde veya vücut tarafından tolere edilmesinde yaşanan sorunlarla ilişkilendirilirken, gıda alerjisinde bağışıklık sistemi devreye giriyor. Alerjik reaksiyonlar, hafif belirtilerle ortaya çıkabileceği gibi nefes darlığı, boğazda şişme ve anafilaksi gibi hayati tehlike oluşturan durumlara da yol açabiliyor. Bazı gıda alerjileri özellikle çocukluk döneminde zamanla geçebiliyor. İnek sütü, yumurta, buğday ve soya alerjileri bunlar arasında yer alırken, yer fıstığı, ağaç yemişleri, susam, balık ve kabuklu deniz ürünlerine karşı gelişen alerjiler daha uzun süre devam edebiliyor. Gıda alerjisinin geçip geçmediğinin belirlenmesi için tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, alerjiye neden olduğu düşünülen besinlerin evde denenmemesi konusunda uyarıyor. Gerekli durumlarda besinlerin kontrollü miktarlarda tüketildiği testlerin sağlık uzmanlarının gözetiminde yapılması öneriliyor. Özellikle nefes darlığı ve boğazda şişme gibi belirtiler görüldüğünde acil tıbbi yardım alınmalı. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 16.15'te Sağduyulu Akıl programımızda Kur'an'da sağduyu ve akleden kalpler kavramları üzerine bir söyleşi yayına gelecek. 17.05'te dünyadan farklı konuklarla Gez, Gör, İbret Al, 19.50'de En Güzel Rehber, 20.00'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22.00'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

0: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılda saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz merhabalar. Akra'da yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Sağduyulu akıl teması etrafında gerçekleştirdiğimiz programlar serimizde kıymetli isimlerle bu konuda sohbet etmeye, bu kavramları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de stüdyo misafirimiz İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Şentürk Beyefendi. Değerli hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız? Afiyetle misiniz?
2: Teşekkür ederim. Sizlere de afiyet temenni ederim.
1: Bizler de çok teşekkür ediyoruz hocam. İki güzel program gerçekleştirdik sizlerle. Pek çok kavramı, izahı konuştuk. Bugün de sağduyu kavramı üzerinde temamızın da noktalarından biri olarak durmak isterken tabii konuya yine Kur'an-ı Kerim ekseninde göz atacağız.
2: Eyvallah.
1: Sağduyunun çokça izahı var. Aklı selim olmak, hissi selim olmak gibi kavramlarla da izahı gerektiren bir durum. Dilerseniz yine hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim penceresinden sağduyuya nasıl yaklaşmalı, nasıl izah etmeli?
2: Teşekkür ederim. Tabii Şuara suresi 89. ayette geçen kalbi selim kavramına mutlaka değinmemiz gerekecek. Sağduyu aklı selim demek, kalbi selim demek. Aslında sağduyu muteber duyu, salim duyu, yani sağlıklı ya da duyu demek. Yani işler herhangi bir kusuru olmayan, algıyı engelleyebilecek bir kusurla illetli olmayan duyu demektir. Hı hı. Tabii hissi selim, zevki selim, aklı selim, kalbi selim kavramlarını da burada söz konusu etmek gerekecektir. Zira hissi selim, yani duyuların sağlam olması algı için çok önemlidir. İslam düşüncesinde haber kaynakları, daha doğrusu bilgi kaynakları, önce duyular, sonra akıl, en nihayetinde haberdir. Haberle vahyi ve peygamberin getirdiği bilgiyi kastediyoruz.

Dolayısıyla doğru bilgiye, hakikate ulaşmak için duyuların önce iyi çalışması gerekir. Biz buna hissiseliğim diyoruz. Bu duysal algı için, algılama için çok önemli bir mesele. Daha sonra zevkiseliğim, belki duygusal algı burada söz konusu edilebilir. Bu da yani sanat, doğru sanat, iyi sanat, güzel sanat, faydalı sanat yapmak için çok önemli zevkiseliğim kavramı burada. Yine kalbi seliğim ve akli seliğim dediğimiz zaman duygusal algımı, bilişsel algımı birbiri yerine kullandığımız kavramlar. Burada Kur'an-ı Kerim kalbi seliğim kavramını kullanılır. Hı-hı. Ama günlük hayatta akli seliğim kavramı da kullanılır. Tabii hislerin, yani duyuların, efendim aklın, kalbin doğru çalışması çok önemlidir. Çünkü akıl dediğimiz zaman aklı beşerden, aklı hayvaniden, aklı nefsaniden söz edebiliriz. Efendim aklı evvelden, yani bu matbu akıl dediğimiz zeka karşılığı, aklı faalden, aklı heyvelaniden, bu da bil kuvve akıl ve aklı meat, aklı meaştan söz edilebilir. Çeşitli akıllar var. Yani burada dikkat çekici olan şu ki, yani akıl şaşırabilir, akıl yanılabilir. Beşerin aklı var. Aklı hayvani dediğimiz zaman aslında zeka kastediliyor. Nefsani akıl var. Yani nefsani olana hizmet edebilecek bir akıl var. İşte bütün bunlardan uzak olması için sağduyu dediğimiz, aklı seliğim dediğimiz, kalbi seliğim dediğimiz bir kavram gündeme geliyor. Bu da insanın hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırt edebildiği yeteneğidir. Şuara suresi 89. ayette Hazreti İbrahim'in duası olarak geçer. Yevme la yenfe'u malun ve la benun. O gün ki hiçbir mal ve hiçbir evlat hiçbir şekilde fayda vermez. İlla men etallahu bi kalbin selim, ancak o gün kalbi selim fayda verir dediği. Bu ayetin öncesindeki 83. ayetinden itibarenki dualarına baktığımızda, ya Rabbi bana güzel bir hüküm verme yeteneğini lütfeyle, beni salihler arasına kat, benim sonrakiler arasında doğru sözlü olarak anılmamı nasip et ve beni Naim cennetinin varislerinden eyle, beni bağışla, beni ve babamı bağışla diye dua ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada doğru hüküm için, salihlerden olması için, doğru sözlü olması için Hazreti İbrahim'in duası söz konusu edildiğinde, kalbi selimin şirk ve şüpheden arınmış, iman esaslarına samimiyetle inanmış, duysal, duygusal ve bilişsel algısı sağlıklı, efendim kötülüklerden korunmuş, bidatlerden uzak durabilen, sünnete uygun, sünnet-i seniyeye uygun bir hayat sürebilen, efendim cehaletten ve kötü huylardan arınmış bir kalp, bir akıl olduğunu söylemek mümkün. Özellikle pek çok peygambere işte hüküm verilmiştir, hikmet verilmiştir, kitap verilmiştir. Şuara suresinde bunlar arda arda bütün peygamberler anlatılır. Orada hep onlara kitap, hüküm ve hikmet verildiğinden söz edilir. Bu hikmet sünnet olarak, yani doğru uygulama, doğru, yani her peygamberin malum zamanının bir sünneti var. Hı hı. O da aldığı kitap ve hikmet ve hüküm hep

0: yani yapıyor, bütün çıkarımlarını yapıyor ve bir karar merkezine bu doneleri, verileri takdim etmiş oluyor.
1: Her biri birbirinin mütemmim cüzü gibi.
0: Mütemmim cüzü. Yani kalp burada en üst idrak kabiliyeti, en üst merci, karar merkezi. Yani işlerin karara bağlandığı bir merkez. Dolayısıyla geçmiş programlarda belki Gazali atıfta bulunmuştuk. Kalp son noktada bulunmaktadır. Akıl son nokta değildir. Yani bilgi bilim açısından, epistemolojik açıdan akıl vazgeçilemez bir yetenektir. Duyular da öyledir. Ama akıl son nokta değildir. Akıl verileri toplar, tasnif eder, istidlal eder. Ama akıl üstü bir idrak kabiliyeti olarak kalbe bunları arz eder. Hatırlarsanız padişah benzetmesi yapmıştık. Padişah arz eder ve kararı, o kritik kararları, son kararı, bütün o duyusal ve bilişsel algının neticesinde kalp yapar demişti. Çünkü bu Aristo'nun Yanılgısı kitabını yazan Daniel Goleman'ın da dediği gibi, yalnız akla bırakılmayacak durum ve kararlar vardır. Bu kritik durum ve kararlarda kalp her zaman aklın üstündedir ve akla üstün gelir. Dolayısıyla evet, dini mükellefiyetin İslam düşüncesinde şartı, olmazsa olmaz şartı akıldır. Ama iman kalb ile tasdiktir. Tasdik merkezi, karar merkezi, şu karara bağlama, tatmin merkezi karardır ve bu hep bütün algıların, bilişsel algı da dahil, akıl süreçlerinde dahil, hepsinin üstünde bir noktadır burası.
1: Buradan da birçok kavram neşet ediyor. İlim, irfan, hikmet hepsi günümüze geliyor.
0: Hepsi buna dahil. Dolayısıyla şu da ilginç, az önce ifade ettim. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu tedebbür gibi, tezekkür gibi, tefakkuh gibi eylemlerin kalple ilişkilendirilmesi, kalple ilgili ayetlerde kullanılması da bunu destekliyor. Yani bir araştırmacımız tefekkürden de bahsediyor ama ben öyle bir tespit bulunamadım. Yani onu doğrulayamadım. Ama tedebbür, tezekkür ve tefakkuh eylemlerinin, yani bunlar her birisi düşünme biçimleridir. Düşünmenin değişik boyutlarıdır. Bu eylemlerin de kalple ilgili olduğu tespitini nitekim yapmak mümkün. Dolayısıyla bu akılla kalp çok sık birbiri yerine kullanıldığı gibi bazen karşıt tezlerine dayalı değerlendirmeler de yapılıyor. Yani akıl bana bir şey öğretmedi, bildiğim her şey kalp vasıtasıyla bildirildi filan diye bazen aklı dışlayan, bazen beynin aklıyla kalbin aklının aynı şey olmadığı efendim diyerek kalbi dışlayan, dışlayıcı tezlerin yanı sıra, yani akılla kalbi karşı karşıya getiren düşüncelerin yanı sıra, akılla kalbin uzlaşmasına dönük efendim değerlendirmeler de var. Şunu söylemek belki mümkün, aklın imani konularda dahi sürekli sorgulamaları karşısında kalp en üstün vasıftır ve bir imanın, tasdikin ve takririn, kararın yani gerçekleştirdiği, teslimiyetin gerçekleştiği bir yerdir. Ama bu aklı devre dışı bırakarak değil, bazen aklı kullanarak ama bazen aklı da aşarak. Çünkü aklı aşan algılar var. Akıl ötesi değil, irrasyonel değil, akla zıt değil bunlar. Ama aklın, hani bu teraziyi bu sikleti çekmez dediği şairin, aklı aşan durumlarda işte kalp dediğimiz akıl üstü idrak kabiliyeti ya da insana ait en üstün idrak kabiliyeti devreye giriyor. Yine Hazreti İbrahim'in ölüleri nasıl dirilttiğini Cenab-ı Hakk'a sorması karşısında, velakin liyetmainne kalbi, kalbim tatmin olsun diye bunu soruyorum ya Rabbi demesi, o itminan merkezinin, yani tatmin merkezinin de bize kalp olduğunu gösteriyor.
2: Sağduyulu akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilmenin, gerçek bilgiyle huzur ve mutluluğa erişmenin gücü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bu arada dinleyenlerimize de bir özet geçmiş gibi olalım. Sağduyulu akıllı konuşuyoruz bu gündem başlığı altında. Tabii çokça konuşulacak husus var. Stüdyo misafirimiz Profesör Doktor Mustafa Şentürk hocamız bizlerle birlikte. Belki programlarda kavramlardan hareket

0: Kesinlikle kalp ekseninde Kur'an-ı Kerim'in akla verdiği önem ve bununla alakalı kavramlar üzerinde çokça durduk. Konu bizi akleden kalplere getirdi. Çok dikkat çeken, çarpıcı bir ifade ve bunun da özelliklerinden bahsediyor değerli hocamız. Buyurun hocam.
1: Evet, teşekkür ederim. Bu Haç suresi 46. ayeti tekrar hatırlatmama müsaade edin.
0: Estağfurullah.
1: Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki akleden kalpleri ya da işiten kulakları olsun? Muhakkak gözler kör olmaz fakat göğüslerdeki kalpler kör olur. Ayeti bağlamında Razi'nin şu değerlendirmelerini belki aktarmak burada konumuz açısından yerinde olacaktır. Razi diyor ki ibret almada evet görme, işitme gibi duyuların da tesiri var. Ancak bunlar kalbin düşünmesiyle birlikte olursa tam ve mükemmel olur der. Yine bu Kaf suresi 37. ayete atıfta bulunarak inne fî zâlike lezikra limen kâne lehu kalp. Burada kalbi olan kimse için bir hatırlatma vardır. Ev elkas sema ve huve şehid ya da gözlem yaparken kulağını deveren kimse için bir hatırlatma vardır. Yani duyusal işitme, sema, şehadet, görme duyularına atıfta bulunuyor ayeti kerime Kaf suresi 37. ayet. Ama bu zikranın yani o hatırlamanın bizi doğru davranışa sevk edecek şekildeki hatırlamanın değerlendirildiği merkezin kalp olduğunu atıfta bulunarak bu ayeti diyor ki düşünme bu anlamda düşünmenin yeri kalptir ve düşüncenin aracı kalptir değerlendirmesinde bulunur Razi. Şimdi buradan bakıldığında Kur'an'a göre akletme kalbin bir fonksiyonudur dedik ve bunu Gazali El-Munkız denilen Muhallet eserinde şöyle bir şekilde tasnif eder. Diyor ki haber alma yani bilgi vasıtaları duyulardır, efendim akıldır ve haberdir der. Tabii duyular yanılabilir. Yani selim olmayan hisler, havası hamse dediğimiz beş duyu bize yanlış bilgiler getirebilir. Çay bardağın içerisindeki kaşığın kırık olma örneğini verir mesela. Ama akıl onu düzeltir der. Peki akıl yanıldığında bunu ne
0: Düzeltir.
1: düzeltecek der? İşte akıl yanıldığında bunu düzeltecek olan vahidir der. Yani orada Cenab-ı Hakk'ın aklı vahiy ile desteklemesidir der. Ama başka bir eserinde de orada da İşte akıl bu bilgileri tahlil eder, analiz eder, sentezler ve bunu daha yüksek bir makama arz eder. O yüksek makam, o kararların alındığı, sonuca bağlandığı kalptir şeklinde değerlendirir.
0: Pekala hocam. Konu konuyu açar, devam etmekte arzu ederiz ama dilerseniz onu bir sonraki programımıza saklayalım. Çünkü orada da epeyce konuşacağımız husus var. Yani akletmenin böyle bir ehemmiyeti varken aklı kullanmanın ehemmiyeti var, sorumluluğu var.
1: Evet.
0: Ama bunu bir de kullanamamanın ya da bunu engelleyen hususları da önündeki engelleri de konuşmayı arzu ederiz ama bu da ayrı bir müstakil program konusu gibi görünüyor. İsterseniz burada nihayete erdirelim.
1: Nasıl isterseniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz
1: ben teşekkür
0: katılımınız.
1: ederim. Saygıyla, hürmetle selamlarım sevgili dinleyicilerimize.
0: Çok sağ olun hocam.
1: Sağ olun.
0: Profesör Doktor Mustafa Şentürk hocamız program misafirimiz oldular. Kendileri bu programımıza sağduyu kavramından hareketle tabii Kur'an-ı Kerim ekseninde sağduyu konuştuk. Burada aklı selim olmayı, kalbi selim, hissi selim, zevki selim olmayı konuştuk ve akleden kalpler üzerinde durduk. Biz bunları anlatırken de ya da dinlerken de herhalde üzerinde tefekkür etmemiz gereken bahisler olduğunu görüyoruz. Öyleyse tefekkür etmek üzere programımızı noktalayalım. Bir başka programda birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Bu da Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir ki hangi kitapta, bu da Deylemi'nin Müsnedül Firdevs isimli eserinde yazılmış. O hadis kitabında yazılmış. Bu sefer buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men sallel fecre fi cemaatin, kim sabah namazını cemaatte kılar ve ka'ade fi musallahu, ve namaz kılma yerinde devam ederse oturmaya, ve kara'a selase ayat, 3 ayet okursa, nereden? Min evveli suretil en'am. En'am suresinin başındaki 3 ayeti okursa, bu 3 ayet nedir? İşte onu da hocamız Allah razı olsun kitabımızın başına yazmıştır. Her sabah okuruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel arda ve ce'alez-zulümâti ven nûr. Sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Hüvellezî halakakum min tînin sümme kadâ ecelâ. Ve ecelun müsemmen indehu thumme entum temterun ve huvallahu fis semavati ve fil ard ya'lemu sirrekum ve cehrekum ve ya'lemu ma teksibun. 3 ayet. Bunu okuruz, ezberlemişiz. Siz de ezberleyin. Bakalım ne olurmuş bunu okursa oturduğu yerde insan. Seyredin şimdi mükafatın büyüklüğünü. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, ve kerallahu bihi sev'ine meleken. Bunu okuyunca Allah ona 70 tane melek vazifeli tayin eder. Okuyan şahsa 70 tane melek tayin eder. Ne yaparlar onlar? Yusebbihun Allah. Allah'a tesbih ederler. Sübhanallah, Sübhanallah diye. Ve yestagfirûne lehu. O okuyan kimseye de tevbe istiğfar ederler. Ya Rabbi, bu ayetleri okuyan o kulunu affı mağfiret eyle. Ya Rabbi, o kulunu bağışla diye mağfiret ederler. Ne zamana kadar? İlâ yevmil kıyamet. Kıyamet kopuncaya kadar.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: نظر الله برقطاه مسلمان غیور موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدعو مع

Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun gelişim düzeyine uygun oyuncaklar almak ve aynı zamanda mesela kimyasal olarak da mesela bazı oyuncaklar çocuklar için zararlı olabiliyor. O yüzden çocuk sağlığı için de yararlı, faydalı olabilecek oyuncaklar bulmak da çok kıymetli ve değerli. Özellikle mesela ben bu çok plastik tarzı oyuncakları çocuklar için çok sağlıklı olmadığını inanıyorum. Özellikle mesela tahta, ahşap, doğal malzemelerle yapılan oyuncaklar çocuklar için daha faydalı oluyor. Çünkü bizim parmak uçlarımız aslında beyindeki o yani öğrenmeyi gerçekleştiren, beyindeki öğrenme faaliyetini aktive eden, sinapsları aktive eden şeyler var parmak uçlarımızda, sinirlerimizde. Ve çocuğun ahşaba dokunmasıyla hissettiği şeyle plastiğe dokunma hissettiği şey aynı şey olmuyor. Doğal olarak aslında şu da araştırmalar gösteriyor ki plastiğe dokunduğunuz zaman çocuğun kendi içerisindeki enerji aktarımını dışarı boşaltamıyor. Ama ahşap ya da doğal malzemeler çocuğun o enerjiyi boşaltmasını da sağlıyor. Doğal olarak seçeceğiniz oyuncağın malzeme

0: Kendisi bile çok kıymetli ve değerli.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman küçüklüğümüzden başlayan fakat yetişkinliğimiz boyunca aslında biz hep öğrenmeye ve hep gelişmeye devam ediyoruz. Ve dokunduğumuz her şey, temas ettiğimiz her şey. Hani küçükken bile hani annelerimiz, babalarımız hep söylerdi. Ayağını bir çıkar, bir toprağa değdir, bir topraklan, bir enerjini boşalt. Evet. Hani böyle söylüyorlardı. Ve aslında bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Yani doğal şeylere dokunmak. Şimdi yapay her şey değildi. Yapay olduğu için bu aynı zamanda tabii ki dediğim gibi hem enerjinizi boşaltmamanıza sebep oluyor. Hem de aynı zamanda daha çok streslenmenize ve enerji almanıza neden oluyor. Doğal olarak yani dediğiniz gibi teknoloji, telefon kullanımı veya dokunduğumuz, temas ettiğimiz hayatımızda her zaman olan şeyler aslında onların hayatımızda her zaman olan şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyor oluyoruz.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Gez Gör İbret Al programından selamlar, sevgiler sunuyoruz değerli Akre dinleyenleri. Gezen, gören, bizlerle tecrübelerini paylaşacak bir misafirimiz var stüdyomuzda. Zeynep İrem Hanım bugün bizim misafirimiz. Kendisi de böyle bir gezgin, dünyayı geziyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Çok memnunum bugün burada olmaktan. Sizlerle tecrübelerimi paylaşacağım için çok heyecanlıyım.
0: Evet, biz de gayet memnun olduk. Zeynep İrem kimdir diyelim, dinleyicilerimiz biraz tanısın.
1: Evet, merhabalar. Ben 2003 yılında İstanbul'da doğmuş bir kızım aslında. 3 çocuklu ailenin en büyük kızıyım. Kadıköy İmam Hatip 2021 mezunuyum. Lise yıllarımda yurtta kalarak hafızlık yapma şansım olmuştu. Çok şükür elhamdülillah, inşallah ben hafızım. Daha sonrasında üniversite sınavına girdim ve çok şükür diş hekimliği bölümünü kazandım. Şu anda da aktif olarak diş hekimliği fakültesi öğrencisiyim. 4. sınıfa geçtim. Seyahat etmeyi seven bir öğrenciyim aslında.
0: Çok güzel. Öğrenci ve seyahat eden öğrenci. Öğrenci deyince insanlar genelde hani imkanı yoktur diye düşünüyor ama siz öğrenciyken bayağı bir gezmişsiniz sanki.
1: Evet, çok şükür imkansızlıklar içinde imkan bularak gezmeye çalışıyorum elimden geldiğince.
0: Çok güzel. Tabii şeyi hızlı geçtik ama hafızım derken.
1: Onu çok dursam mı üstünde durmasam mı, böyle gösteriş gibi mi olur?
0: Yok, estağfurullah.
1: Üstünde durmalı mıyım bilemedim.
0: Lisedeyken hafızlık yaptınız değil mi?
1: Evet.
0: Okuldayken zor olmadı mı
1: yurtta
0: peki?
1: Yurtta kalıyordum Acıbadem'de.
0: Yurtta kalarak hafızlık yaptınız. Yine de yurtta da olsa aynı zamanda lisede zor olmuyor mu diye de aklıma takılmıyor değil.
1: Evet, zaten zor bir okuldaydım. Sayısal okuyordum. Tıp fakültesini kazanmak istiyordum. Sayısal bölümdeydim vesaire. Çok zor süreçlerdi. Ama çok şükür Rabbimin yardımıyla o günleri geride bıraktık.
0: Ne kadar güzel. Biz hafızlara ekstra böyle hayranlıkla bakıyoruz. Özellikle hem misafir hem çalışma arkadaşlarımızda.
1: Benim çok babam güzel. Da hafız, ondan da etkilenerek çok istiyordum aslında. Böyle Kur'an-ı Kerim'i bakmadan okuyuşu, bir yerde de duyunca devam ettirebilmesi falan çok hoşuma gidiyordu. Çocukluğumdan beri beni etkileyen bir şeydi. O yüzden ben de hem okulumu bırakmadan hem de hafızlığımı yapabileceğim bir fırsat, bir imkan istiyordum. Lisede de Mavitip'te okurken karşıma çıktı çok şükür.
0: Çok harika. Şimdi de diş hekimliği 4. sınıf.
1: Aynen öyle.
0: 5'te bitireceksin. Stajyer
1: diş hekimiyim inşallah, evet.
0: Hayırlı olsun.
2: İbret nazarıyla gez, gör, ibret al.
0: Peki, gezmeler nasıl başladı, yolculuklara nasıl başladınız?
1: Aslında bu küçüklükten babamın bize ektiği bir fidan tohumu gibiydi. Ailemde öyle yurt dışını gezme kültürü olmasa da küçüklükten beri babam bizi küçük bir kamerasıyla İstanbul'u gezerek hem fotoğraf aşkını hem de gezme aşkını bize aşılamıştı.
0: Çok güzel.
1: Beraber yurt dışını, şehir dışlarını çok gezemesek de o gezme aşkı beni buralara getirdi. Lisedeyken de sürekli bu şekilde seyahat eden insanları sosyal medyadan takip edip izliyordum. Ve ben de bir gün üniversitede o şekilde gezmek istiyordum. Lisede hafızlık yaparken bir yandan aklımdan bunlar geçmiyor değildi.
0: Hayal kuruyordunuz yani.
1: Evet, hafızlık yaparken arka planda bunların hayali vardı.
0: Tabii hafızlık derken Kur'an-ı Kerim'deki bol

0: Hoca gezi ayetinde herhalde dikkatinizi çekmiştir. Yeryüzüne
1: evet.
0: gezip dolaşın.
1: Evet.
0: Sizden öncekilerin hayatlarına ibret alarak bakın bıraktıklarına. Özellikle böyle antik kentlerde çok aklıma gelir benim. Düşünsenize oradaki krallar, padişahlar, hükümdarlar hepsi gelip geçmiş. O kadar varlıklar, mülkler bırakılmış. Hazineler bırakılmış. Devasa saraylar bırakılmış ve günün sonunda baktığımızda herkes şu anda, yani oralarda yaşayan insanlar bugün yoklar. Çok ibret verici değil mi? Bizim gez, gör, ibret aldı aslında oradan esinlenerek vermiş olduğumuz isimlerden bir tanesi. Peki siz gezmeye başlayınca aileniz de olaya girdi mi? Yani birlikte mi geziyorsunuz?
1: Birlikte öyle bir yurt dışı gezimiz olmadı şu ana kadar. Onlar beni maddi manevi destekliyorlar, arkamdalar bu konuda.
0: Özellikle maddi kısmı tabii ki çok önemli bir öğrenci için. Ama yine de ortalama bir öğrencinin yani gezebileceğinin üstünde gezmişsiniz. Bunun bir kolaylaştırıcı yönleri var mı? Onu konuşacağız. Kaç ülke oldu şu anda?
1: Şu an 19 ülke oldu yanlış saymadıysam.
0: Üniversite 1'de başladınız. Anladığım kadarıyla evet. bir 4 yılda 19 ülke.
1: Evet,
0: nereler?
1: Çok şükür. Vizesiz olduğu için İran'la başladık. Ona annemle gitmiştik aslında. Ailecek değil ama annemle beraber bir turla gitmiştik. İran'dan sonra bunu Azerbaycan, Mısır, Gürcistan bu ülkeleri takip etti. Genellikle işte öğrenci tarzı vizesiz şeklinde gidebileceğim ülkelerle başladım. Daha sonrasında Katar ve Balkan ülkeleri. Balkanlarda 6 tane vizesiz ülke var. Balkanlara da annem ve erkek kardeşimle gittim bu arada. Ailecek gezmedik dedim ama annemle ve erkek kardeşimle bu şekilde evet. gezilerimiz oldu.
0: Onlar da böyle yavaş yavaş olaya adapte olmuşlar sanki.
1: Evet, ben aslında bizim ailemize, sülalemize bu yurt dışına gezme kültürünü getiren kişiyim diyebilirim.
0: Önce oldunuz yani.
1: Evet.
0: Sizden sonra gezmeye başlayan gençler oldu mu?
1: Bizim ailemizde işte kardeşim daha kolay bir şekilde izin alabiliyor, daha kolay bir şekilde gezebiliyor. Artık normalleşti benim sayemde. O şekilde kardeşlerim örnek olmuş oldum.
0: Evet. Peki yolculuğa çıkmadan önce işte turlu tursuz herhalde geziyorsunuz
1: evet.
0: değil mi? Tursuz olarak gezdiklerinizde yaşadığınız tecrübeler vardır diye tahmin ediyorum. Bir yere gitme nereden başlıyor? Yani ilk bir esinlenme, işte televizyondan mı görüyorsunuz, sosyal medyada popüler olan bir yer mi dikkatinizi çekiyor? Ya da bir tarih okuyorsunuz, aa bu ülkenin tarihi çok önemliymiş, bir gidip görmek istiyorum gibi mi oluyor? Nereden esinleniyorsunuz?
1: Aslında hepsinin karışımı. Çok gitmek istediğim ülkeler de var, sosyal medyada meşhur olduğu için gitmek istediğim yerler de var. Benim böyle işte hayal listem olan bazı ülkeler de var. Ama en belirleyici olan faktör maalesef öğrenci bütçesiyle gezdiğimiz için uçak bileti fiyatları oluyor. Hangi ülkeye uygun bilet bulabilirsem oraya gitmeye çalışıyorum. Şu ülkelere mutlaka gitmek istiyorum, şu ülkelere gitmek istemiyorum şeklinde bir ayrımım yok. Sosyal medyada meşhur olmayan, fakir ülkeler olarak nitelendirebileceğimiz 3. sınıf dünya ülkelerine bile gitmek istiyorum yani. O yüzden nereye uygun bilet bulursam orası benim yeni rotam olmuş oluyor.
0: Anladım. Peki bilet alırken dikkat ediyor musunuz? Bazen böyle sizin de önünüze düşüyordur. Efendim işte çarşamba günü gece 12'de alın. Efendim sabah almayın, gündüz almayın. Aynı yere 2-3 kere girmeyin. Bunu biz çok yaşadık bu arada.
1: Evet.
0: Yani tabii ki bilet satıcısı, hava yolları lütfen şey yapmasın ama algoritmaları şöyle çalışıyor. Bir yerden bir bilet almak istiyorsunuz. Muhtemelen dinleyicilerimiz de bunu yaşamışlardır. Bir bilet almaya çalışıyorsunuz. Örneğin girdim ben, kendime bir bilet aldım. Çıktım, ikinci bir bilet alacağım. Bunun Hı-hı. fiyatı otomatik olarak yükseliyor.
1: Evet, maalesef.
0: Bir tüyo yarım saat sonra normale dönüyor arkadaşlar.
1: Hı-hı,
0: yani
1: bilmiyorum.
0: O IP numarasından muhtemelen ben aldığımda benim IP'm bir yarım saat oraya kodlanıyor.
1: Hı-hı.
0: Ve başka bir IP ile aldığımda yine fiyat düşük. Yani Hı-hı. bulunduğum yerdeki Wi-Fi'den çıkıyorum ya da internetten çıkıyorum. Arkadaşımın telefonundan bakıyorum. Çok üzücü bu arada. Şoka giriyorsunuz. Yani
1: evet.
0: ilginç bir şey var orada. Aa, aldığım bilet orada daha düşük.
1: Evet.
0: İkinci kere bana vermiş olduğu fiyat yüksek. Ama onların aldığı, alabileceği bilet aynı anda daha düşük.
1: Evet.
0: İlginç algoritmalar var. Burada keşfettiğiniz bazı şeyler var mı? Ben mesela şeyi keşfettim. İkinci kere girdiğinizde hemen yüksek ama bir yarım saat sonra ya da akşam başka bir bilgisayarda baktığınızda düşük fiyat.
1: Evet, ben o yüzden gördüğünüz an alın diyorum biletleri. Çünkü erteledikçe, girip çıktıkça fiyat artıyor. Biz de arkadaşlarımla beraber bilet aldığımızda işte canlı arıyoruz birbirimizi. İşte sen aldın mı, ben aldım mı? İşte ben 3000'e aldım diyor, ben giriyorum 5000 olmuş falan. Yani bunu bile bence dinliyor olabilir. Yani.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden gördüğünüz an bileti alın diyorum ben. Müsait olmaya çalışırsınız bir şekilde. Bu şekilde aslında maceralar başlıyor. Ucuz bilet buluyorum, alıyorum. Bu 8 ay sonrası için olabilir, 2 hafta sonrası için olabilir. Hiç fark etmez. Bilet aldık.

0: girdikten sonra devamı çorap iliği gibi geliyor yani.
1: Bir de diş hekimliği o kadar kolay bir bölüm değil.
0: Evet, maalesef bunun acısını çok yaşıyorum. Vaktimin ve enerjimin çoğu tabii ki bölümüme gidiyor. Bölümüm ve mesleğim benim için en önemli şey. Geri kalan her şey ikinci planda. Ama geriye dönüp baktığımda sadece diş hekimi olmak istemiyorum. Onun dışında 20'li yaşlarımda bu kadar çok tecrübe etmiş, farklı insanlarla tanışmış, farklı kültürleri görmüş, geçirmiş bir diş hekimi olmak istiyorum. Bu yüzden de derslerimle bu tarz işte sosyal medyayı veya işte gezilerimi olabildiğince dengeli bir şekilde yürütmeye çalışıyorum.
1: Çok güzel. Evet, yani biletle başladık. Diyorsunuz ki bilet fiyatlarına göre ani kararlarla oluyor. Sonra arkadaşlara organize evet. ediyorsunuz sanki. Öyle algıladım.
0: Evet, yanıma birisini bulabilirsem ne ala. Ben tek başıma seyahat etmeyi de seviyorum. İnsanın ömründe en az bir kere yapması gereken bir şey bence. Ama onun dışında daha çok işte yanımda arkadaşlarım, sevdiklerim ve gerçekten seyahat anlayışımızın aynı olduğu arkadaşlarımla gezmeyi daha çok seviyorum, öyle söyleyeyim.
1: Bu çok vurgulanacak bir yer değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet.
1: Yani yollar insana haddini bildirir diye bir spotumuz var bizim. Kalıplaşmış bir cümlemiz programımızın. Gerçekten insana haddini bildiren arkadaşıyla da gelebilir. Yoldaki kullandığın araçlarla da ilgili olabilir. Rotanla ilgili de olabilir ama Allah yollarda imtihan etmesin diyoruz. Amin. Fakat yollar gerçekten insanı bir terbiye ediyor değil mi?
0: Evet. Evvel Refik, badel Tarık, yani önce yol arkadaşı sonra yol diye de bir söz var. Aslında benim yaptığım tam tersi olmuş oluyor. Önce yolculuğumu belirleyip sonra yol arkadaşımı belirlemiş oluyorum. Evet, yol arkadaşlığı çok önemli. Zaten hadis-i şerifte de buyuruyor ya, yolculukta tanırsınız bir insanı diye. Benim de şu şekilde seyahat arkadaşlarım var, bir de normal arkadaşlarım var. Yani günlük hayatımda çok iyi anlaştığım bir insanla seyahat esnasında o kadar iyi anlaşamayabilirim. Bunu fark ediyorum artık, insanın özelliklerini analiz ede ede. Seyahat arkadaşlarım benim için ayrıdır o yüzden.
1: Peki en belirgin özellik nedir sizde yola çıkacak?
0: Olumsuzlukları şikayet ederek değil de alttan alarak tölere etmesi benim için en önemli şey. Çünkü yolculuk esnasında, yani günlük hayatımızda bile bir sürü aksilikle karşılaşabiliyoruz. Yolculuk esnasında hiç bilmediğin bir ülkeyi gezerken çok daha fazla aksilikle mücadele etmeye çalışıyorsun. Bu aksilikler karşısında benim enerjimi düşürmemesi, sürekli şikayet etmemesi. İşte öğrenci bütçesiyle gezdiğimiz için, daha çok benim arkadaşlarım da öğrenciler oluyor genellikle zaten. Öğrenci bütçesiyle gezdiğimiz için işte yeri geldiğinde aç susuz kalabilmesi, uykusuzluğa dayanabilmesi, böyle random planlar ayak uydurabilmesi. Bunlar daha çok benim için önemli oluyor.
1: Evet, çok güzel tespitler değil mi? Planlarınızı nasıl yapıyorsunuz mesela? Yani tur halince gitmeden biletinizi aldınız, arkadaşları da organize ettiniz. Neyle başlıyor?
0: Arkadaş gruplarında her şeyden sorumlu olan kişi genellikle ben oluyorum. Sosyal medyayı, yapay zekayı, Maps'i vesaire uygulamaları daha çok ben iyi kullanabildiğim için organizatör ben oluyorum. En çok yapay zekadan faydalanıyorum diyebilirim. Benim çevremde de öyle, hani yakın ailemde vesaire gezen eden yok. Bana soruyor insanlar, nasıl bu kadar çok şey öğreniyorsun, nasıl planlıyorsun, nasıl cesaret ediyorsun diye. Bir kere yapınca devamı geliyor zaten. Onun dışında nasıl planlıyorum? İşte yapay zekadan, işte sosyal medyadan daha önce gezmiş görmüş oraları gitmiş insanların tavsiyelerini alarak, çevremde giden birileri varsa onlara danışarak bu şekilde bir plan yapıyorum. İşte haritada gitmek istediğim her yeri işaretliyorum. Yemek mekanları olabilir, helal lezzetleri ayrıca işaretliyorum. Ücretli mekanlar, ücretsiz mekanlar, kalacağımız yerler, her şeyi böyle başlık başlık işaretliyorum. Çok güzel harita linklerim var. Onları da zaten takipçilerimle paylaşıyorum. Özene bözene yaptığım linkler onlar
1: ne
0: benim.
1: Ne kadar kolaylaştırıcı değil mi?
0: Evet, yani çok güzel bir hizmet. Yani çoğu insan bunu ücretli bir şekilde satıyor. Ben ücretsiz bir şekilde takipçilerimle paylaşıyorum yani. 4 yıldız üstü olan mekanları daha çok eklemeye çalışıyorum listeme. O şekilde.
1: Güzel, tabii mesela özellikle hassasiyeti olan insanlar için helal yemek bulma, işte ibadet yerleri. Bazen özellikle Avrupa ülkelerinde insanlar herhalde ibadet yeri yoktur diye düşünüyor. Aslında birçok yerde mescitler falan bulunabiliyor. Onların bile haritaları var. Sana en yakın olan ibadet yeri diye mesela. İnterneti iyi kullandığında ulaşabiliyorsun.
0: Evet. Ben de gitmeden önce Avrupa'ya ilk defa bu yaz gittim. Ondan önce gittim. Vizesiz ülkelerde hep Türkler, Müslümanlar vardı. Avrupa'ya gitmeden önce ben de helal yeme içme konusunda çok zorlanacağımı düşünüyordum. Ama hiç de öyle değil. Hiç gözünüz korkmasın. Türkler, Müslümanlar, Araplar, dünyanın her yerindeyiz gerçekten. Yani kolaylıkla bir Arap restoranı, bir Türk restoranı bulabiliyorsun Avrupa'da, herhangi bir şehirde bile olsan. O yüzden helal yeme içme konusunu çok gözümüzde büyütmeden bir şekilde yolunu bulabiliriz diye düşünüyorum. Zaten dediğim gibi öğrenci tarzı gezdiğimiz için günde bir öğün yemek yiyoruz. Yanımızda hazırladığımız işte poğaçaları, açmaları, börekleri, birkaç gün onları yiyerek geçiyor günlerimiz. O şekilde çok abartmamak, çok gözümüzde büyütmemek lazım. Yoksa yola bir türlü çıkamıyorsun. Nerede yiyeceğim, nerede kalacağım, nereye gezeceğim, bir şekilde yola çıkınca devamı geliyor yani.
1: bir söz var ya, yola çık yol açık.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Kesinlikle öyle. Yola çıkınca yol da açılıyor.
2: Gez, gör, ibret al.
1: Peki öğrenci bütçesiyle gezmeye biraz dönebiliriz. Hı hı. Çünkü bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimizin bir kısmı öğrenci. Gezerken konfor alanından kurtulmak dediğimiz bir ifade var. Gezemeyenler konfor alanında takılı kalanlar aslında. Hı hı. Yani sabah uykusundan feragat edemeyen, akşam yatmasından feragat edemeyen, yediğine, içtiğine, kaldığı yere vesaire gibi. Tabii ki bazı insanların hassasiyetleri olabilir, ne bileyim temizlik standardı olur, bundan bahsetmiyoruz. Ya da ibadetle alakalı bir özel şeyleri olabilir, tercihleri. Ama böyle genel olarak size de geliyordur sosyal medyada. Hı hı. Hayat size güzel, ne kadar güzel geziyorsunuz filan gibi böyle hicivli bazı söylemler geliyordur. Ama gerçeğine baktığınızda siz 5'te bineceğiniz bir uçağa gece 1'de kalkarsınız. Yani 12'de kalkarsınız ki o uçağa yetişeceksin. Evet. O gün boyunca da iyi bir plan yaptınız ve gün boyunca gezdiniz. Kendinizi zor attınız zaten. Hı-hı. Bunun için 5 yıldızlı bir otel konforu aramazsınız. Yani.
0: Evet, kesinlikle.
1: Vücudunuzun yatacağı ve dinleneceği bir yeri ararsınız. Temiz bir yeri gibi. Ama tabii sevgili dinleyicilerimiz yayın öncesi konuşmalarımızı bilmediği için anladığım kadarıyla sizin ücretsiz kalacak yerlerle ilgili de bazı takip ettiğiniz araştırmalarınız falan da var.
0: Evet. Özellikle uçak biletini ucuza yakaladıysanız, konaklamayı da uyguna getirdiyseniz geriye bir tek yeme içme masrafı kalıyor gibi bir şey oluyor zaten. Uçak biletini ucuza aldınız. Sırada konaklama var. Konaklama konusunda da bazı uluslararası böyle uygulamalar var. Orada gezginler birbirlerine hem konaklama konusunda hem birbirlerini gezdirme, rehberlik etme konusunda bir tanışma uygulaması gibi yardımcı oluyorlar. Bu tarz uygulamaları araştırabilirsiniz. Bu şekilde ben ücretsiz konakladım daha önce. Veya onun haricinde hosteller var yine gezginlerin sıklıkla tercih ettiği. Aslında yurt mantığına benziyor. İşte yatakhanelerde farklı insanlarla odalarınızı paylaşıyorsunuz. Banyo, mutfak gibi alanlar ortak olabiliyor veya özel oda tercih edebilirsiniz.
1: Burada şunu vurgulamamız gerekebilir. Bu tercihler hep sizin kendi standartlarınıza göre de bulunabilir. Yani hanımlar hanımlarla
0: evet,
1: kalabilir.
0: Kesinlikle.
1: Efendim dininin Müslüman veyahut da işte hayvan var mı evde veya işte sigara gibi belirli alışkanlıklar var mı? Yani sizin hassasiyetlerinize göre seçenekler olabilir. Evet, yoksa evet. Burada şu yanlış anlaşılmasın. Yani biz bunu bir teşvik için söylemiyoruz. Veya işte şöyle hostelde kalın gibi bir ifademiz yok. Ama kalma seçeneklerinde sizin kendi standartlarınıza ve tercihlerinize göre uygun bu tarz seçenekler de var dünyada yaygın olarak kullanılan.
0: Evet, mesela ev sahibinizi seçerken orada onun sigara içen birisini istemediğini, evinde evcil hayvanı olduğunu, alkol kullanmasını istemediğini vesaire görebiliyorsunuz. Orada tercih edebiliyorsunuz veya hostellerde de aynı şekilde. İlla yani 25 kişilik bir yatakhanede kalmanıza gerek yok. Kadın erkek yatakhaneleri ayrı var zaten. Onun haricinde kendinize özel 2 kişilik, 3 kişilik odalarda da kalabilirsiniz.
1: Evet.
0: Mesela biz Orta Avrupa'ya gezerken iki takipçimle beraber biz Orta Avrupa'ya gezdik. Hostellerde kaldık ama banyosu kendimize aitti. O da kendimize aitti. 5 yıldızlı otel konforu olmuyor. Mutfak ortak oluyor mesela veya ortak çalışma alanları olabiliyor. Odalar daha küçük oluyor. Zaten bütün gün yorulduğunuz için otele gelip sadece uyuyacaksınız ve otelde lüks bir şey aramanıza gerek yok o yüzden.
1: Evet, bir otel tatili değil.
0: Evet.
1: Aslında. Yani bu bir tercih. İnsanlar otel tatili de yapabiliyor. Hı hı. Konforunu isteyen ona göre tercih yapıyor. Ama diğer kısımda da işte öğrenci bütçesiyle gezmek istiyorsanız ciddi anlamda kolaylaştırıcı unsurlar da çok. Yani bilet alımından tutun. Tabii şey yapıyor, şu anda artık herkes gezdiği için, gezmeye çok iştiyak olduğu için biletlerin satışları bile dönem dönem kampanyalara geliyor. Evet. Bazen çok yüksek bir bileti çok düşük bir fiyata alabiliyorsunuz. Yani o algıyla alakalı. Sizin algınız, isteğiniz bu yönlüyse onu otomatik olarak dikkatinizi çekerek öne çekiyorsunuz. Yani insanların harcamaları da tercih. Bazen sizin hiç 5 kuruş vermeyeceğiniz bir şeye, önceliğiniz olmayan bir konuya veya bir malzemeye diğer kişi çok yüksek fiyatlar verebilir. Tamamen bu tercihle alakalı bir şey. Yani bunu göz ardı ederek oturduğumuz yerden ah ne kadar da güzel geziyorlar, hayat onlara güzel diyerek zaman kaybedeceğine insanlar daha pratik, daha kolay, lükse ve şatavata kaçmadan daha sade, basit bir şekilde nasıl gezebilir, ona odaklanabilirse herkes gezer diye tahmin ediyorum.
0: Evet, mesela ben aldığım harçlıkları da, bursları da harcamıyorum. Sürekli biriktiriyorum ki gezilerimde harcayabileyim. Şu anda gidip bir kahveye atıyorum 300-350 lira vermek yerine ben o kahveye gidip Viyana'da içmeyi tercih ediyorum aynı fiyata. Veya birisi bir çantaya 5 bin lira 10 bin lira rahatlıkla verebilir.

0: diyorken ben onu vermiyorum da bir sonraki uçak biletim için saklıyorum. Yani aslında önceliklerimize göre değişiyor.
1: Tamamen.
0: Seyahati öncelik olarak seçerseniz kendinize bir şekilde bir yolunu buluyorsunuz, yani öyle söyleyeyim.
1: Tabii şimdi gece uçuşu alıyorsun. Hı-hı. Gece uçuşunda havalimanında kalıyorsun.
0: Evet, bunu da yaptık.
1: Evet evet. 2-3 saat sonra gün ışıyacak. Aynen. Zaten. Ama normalde nedir? Hemen havalimanından transfer olalım, otele yerleşelim mesela. Hı-hı. Bunu bilir ki gezginler. Yani ertesi gün saat 12'ye 1'e kadar zaten otele para vermen gerekiyor. Hı-hı. Giriş yaparsan gece bir günlük para vereceksin. Evet. Gece 3'te gelmişsin zaten. Neden otel tutabilsin ki? Diyebilirsin yani. Tabii şimdi çoluklu çocuklu aileler bizi, hı-hı, dinliyordur. Ve şunu diyebilirler yani, ya çocuklarla biz nasıl yapalım? Emin olun onlara göre de kolaylaştırıcı muhakkak seçenekler bulabilirsiniz. Ve bazen insanlar şey diyor, ya çocuklarla da gezilir mi? O biraz görgüyle alakalı ve çocukların yetiştirmesiyle alakalı. Çünkü çocuklarla tecrübe ettim ama böyle daha 0-5'in altındaki çocuklarla tecrübe etmedim. Edenleri çok gördüm. Bizimle birlikte gezen veyahut da turda, örneğin Fas'a gittik. Biz 2 yaşında ikizler vardı yanımızda. Bizimle birlikte gezdi çocuklar da. Anne baba evet biraz taşımada vesairede külfet edildi ama bir bakıyorsun hiç kimse şikayet etmiyor. Hı-hı. Çünkü bu ekip gezen ekip. Yani çocuklarıyla da gezebileceğine inanan ve yola çıkan insanlar.
0: Evet, bir de Avrupa'da ben şunu fark ettim. Avrupa'daki çiftlerin çocukları bizim çocuklar kadar ağlamıyorlar. Bence kesinlikle yetiştirme tarzıyla alakalı bir durum bu.
1: Evet, bu da bir tespit değil mi?
0: Evet.
1: O Ruslarda çok fazla. Evet, konseptimiz öğrenci olarak gezmek.
0: Evet, bir de 20'li yaşlarımızda bu kadar enerjimiz varken, bu tarz şeylerle mücadele edebiliyorken, enerjimiz, sağlığımız yerindeyken bence gezebildiğimiz kadar gezmeliyiz. Para bir şekilde kazanılacak. Yarın bir gün mesleğimi elime aldığımda gezdiğim parayı belki 5-6 ayda kazanacağım bile zaten. Ama bu yaşlarım bir daha geri gelmeyecek. Bu enerjim, bu sağlığım bir daha belki olmayacak. Allah tabii ki hayırlı uzun ömürler versin. 35 yaşında gezmenin keyfi ayrı, 45 yaşında gezmenin, evet, keyfi ayrı. 20'li yaşlarda gezmenin keyfi ayrı. Şu anda ben bu yaşlarımdayım ve bu yaşlarımı olabildiğince verimli bir şekilde geçirmeye çalışıyorum.
1: Aslında gezmek de kitap okumak gibi bir şey midir? Örneğin ben lisede okuduğum bazı kitapları yıllar sonra tekrar elime aldığımda o günkü ben olarak okuyorum. Gezerken de 20'li yaşlarda geziyorsunuz ama bir 40'larda gezdiğinizde aynı yeri gezseniz de başka algılar, başka gözlemler, başka tatlar gelecek. Çünkü bir süre sonra gezdikten sonra şu netleşiyor. En azından benim yaşadığım gezme tecrübesinde, ya İtalya'ya giderim ama İtalya'da sadece şuraya uğrarım. Örneğin, hı-hı, efendim Avusturya'ya giderim ama Avustralya'da şuraya uğrarım. Bir sonrakinde, hı-hı, yani bütün her yeri gezmem ama şuraya giderim. Yani daha nokta atışı, keyfini ve zevkini sürdüğün yere odaklanırsın.
0: Evet.
1: Yani 20'lerde evet, var mı öyle sizde oluşan, ya ben bunu bir daha geldiğimde aslında şuraya gidebilirim dediğiniz?
0: Evet, bazı ülkelere tekrar tekrar gitmek istiyorum. Aslında gezmeye başlamadan önce şöyle düşünüyordum. Ya bir insan bir ülkeye neden 2-3 kere gider ki o parayla yeni bir yere gitmek varken? Ama sonrasında anladım ki gerçekten bazı ülkelere insan tekrar tekrar gitmek istiyor. İleride mesela yani kendi düşünüyorum. İleride buraya eşimle de geleceğim. İleride çocuklarımla da şuraya da gitmek istiyorum şeklinde. Hani onlara da rehberlik yaparım belki ileride diye.
1: İnşallah.
0: İleriye attığım hayallerim de var.
1: Var mı öyle ülkeler? Hangi? Merak ettik şimdi.
0: İran çok güzel bence. Zaten sosyal medyada bir ön yargı var maalesef ama kesinlikle bu ön yargı bence yavaş yavaş yıkılmaya başlandı. Çok güzel bir ülke yani. Zaten 300 küsür sanat hala canlı olarak yaşatılıyor. Üniversitelerde okutuluyor. Sanat ülkesi. Tam bir yani sanat ülkesi. Mimarisinden tutun da aynı işçiliklerine kadar zaten köklü de bir medeniyet. İran kesinlikle tekrar gitmek isteyeceğim bir yer.
1: Özellikle bir yer var mı İran'da?
0: İran'ın güney bölgeleri daha çok hoşuma gitmişti. Şiraz, İsfahan kısımları. Özellikle orada bir pembe cami var. Cam vitraylara ışıkların yansımasıyla resmen cami görsel bir şova dönüşüyor. Mimarlık deseniz var, mühendislik deseniz var, sanat deseniz var, orayı çok beğenmiştim.
1: O zaman İran'a ailenizle birlikte gideceksiniz. Kendi ailenizle.
0: İnşallah, İnşallah. Evet.
1: Evet. Şeyi de çok söylerler, Bosna Hersek'i.
0: Evet, Bosna'da tarihiyle, lezzetleriyle bize çok yakın bir ülke. Oraya da tekrar gitmek isterim. Ama bu sefer farklı bir tarihte gitmek isterim. Marşmira yürüyüşleri oluyor Temmuz ayında. Öyle bir şekilde, öyle bir aktiviteye denk gelerek gitmeyi çok isterim. Marşmira yürüyüşlerine katılmak da yine en büyük hayallerimden bir tanesi.
1: Evet, Bosna'ya o kadar gittim. Ona denk, evet, gelemedim ve hep içimde bir ukde kalmıştır. 3 günlük yürüyüşler.
0: Evet.
1: Çok istiyorum. İnşallah birlikte katılırız.
0: İnşallah.
1: Peki bundan sonra bir rotanız var mı?
0: Şu anda...
1: Yoksa sır mı?
0: Nazar değmesin diye gitmeden önce söylemiyorum. Döndükten sonra başlıyorum paylaşımlarımı yapmaya genellikle. Şu anda vizemin bitmesine az bir süre kaldı. Vizem bitmeden belki bir kere daha Avrupa'ya gitme fırsatım olursa yine Avrupa'dan devam. Ama daha sonrasında vizem bittikten sonra Özbekistan, Fas ve en büyük hayalimden bir tanesi olan Kudüs. En çok gitmek istediğim yerlerden.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Özellikle gezmek isteyen öğrencilere tavsiyeniz var mı? Öneriniz var mı?
0: Korkmayın, cesaret edin. Uçak biletini aldıktan sonra gerisi bir şekilde geliyor. Araştırın her şeyi, sosyal medyayı, internet çağının bütün nimetlerinden faydalanın. Para harcayarak sizi zenginleştirebilecek tek şey de seyahat etmektir diyerek sözlerimi noktalamak istiyorum.
1: Efendim Gez Gör İbret Al programımızda bugün çok değerli bir misafirimiz vardı. Genç bir arkadaşımız Zeynep İrem Hanım bizimle birlikteydi. Kendisinin öğrenci olarak gezilerinin tecrübelerini dinledik kendisinden. Çok keyif aldık. Ümit ediyorum sizler de bizleri dinlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Akra dinliyorsunuz.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de 2 kat sevap vardır. Sadece şu 2 kimseye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İnne min tevadu illahi er-rida bidduni min şerefil mecalis. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, tevazudandır. Tevazunun bir çeşidindendir. Kişinin meclisin şerefli yerlerinin aşağı tarafında oturması. O da tevazudandır. Hiç unutmuyorum, Allah selamet versin, bir kardeşimiz, bir dostumuz, Allah selamet versin, kıymetli bir kimse. Hocamız sağ idi, burada onun meclisine geldi, kalabalık böyle, cami gibi, salon sonuna kadar kalabalık. Hemen geldi kapının önüne oturuverdi, kapının eşiğine, ayakkabı çıkartılacak yere yani. Hiç ben bakanım, ben şöyleyim, ben böyleyim filan diye kibir göstermedi, hala takdir ederim. Beraberce Hicaz'a gittik. Bindiği arabanın efendim bezi almış, camlarının çamurlarını siliyor. Yani bakan. Gittiğimiz kasabalarda jandarma karşılıyor, havaya fişekler atıyorlar, şey yapıyorlar filan. Bakan olduğu halde böyle tevazu güzel şey yani. Tevazunun bir çeşidi de neymiş? Bir meclise geldiği zaman insanın en şerefli yerine, baş köşeye gitmeyip de hemen şöyle bir köşeye oturuvermesidir. Kim tevazu gösterirse Allah onu yüceltir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü l-muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain. Aziz ve muhterem kardeşlerim, insan oğlu çok muhterem ve çok da nazik, çok da kıymetli bir mahluktur. Ne altında ölçülür, ne yakutlarla ölçülür. İnsana hiçbir şey muadil olamaz. Fakat hepimizin bildiği gibi biz doğuştan itibaren terbiyeye muhtaçız. Eğer analarımız, babalarımız bize bakmamış olsalar biz harap oluruz. Mutlaka anne babanın himayesinde terbiye olacağız. Ta bilsin diye kadar. Mekteplere verirler, okuruz. Dünyamızı öğreniriz. Din mekteplerine verirler, dinimizi öğreniriz. Fakat bunların hiçbirisi de bize kafi değildir. Bilgi ayrı iş. Allah'a sevgili kul olabilmek ayrı iştir. Bu dünyaya gelişimizin yegane sebeplerinden birisi, bu varlığın sahibi olan Allah-u Celle ve Ala'yı tanımak, bilmek, ona, onun emrine münkat bir halde emrini geçirmektir. Ki ahiret saadeti bunun altındadır. Yoksa dünyasını mamur edeceğim diyerekten ahiretini harap eden insanların dünyalarda bir şey yaramaz, ellerine bir şey geçmez. Çünkü her gelen gitse gerektir dedikleri hepimizin malumudur. Kim bilir ne kadar insan gelmiştir, gitmiştir, daha ne kadar kim bilir insan gelip gidecektir. Bunların hepsi bu dünyadan ahirete geçen İnsanlardır ki bu dünya o ahiretin köprüsüdür. Köprüsüdür, başka şey değildir. Yani bu köprüden geçerken nereye gideceğini, niçin geldiğini ve nereye gideceğini düşünmeyen insanın insanlıkta biri olmasa gerektir. Onun için Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Azimşan'ın 13. sayfasının baş ayetinde der ki Yusuf Aleyhisselam'dan naklen Estağfirullah. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءٍ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürçen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman

Zaman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Sosyal medyada haberin çerçevesi algıyı şekillendiriyor. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan haberlerin sunuluş biçimi, kamuoyunun olayları algılama şeklini etkiliyor. Özellikle siyaset, kriz ve toplumsal olaylara ilişkin haberlerde kullanılan başlıklar, görseller ve ifadeler, kullanıcıların duygu ve düşüncelerini şekillendirebiliyor. İletişim uzmanı Dr. Sabine Sivil'e sosyal medya haberciliğinde çerçeveleme yönteminin aynı olayın farklı ifadelerle sunularak farklı anlamlar kazanmasına yol açabileceğini belirtiyor. Haberin hangi unsurların öne çıkarıldığı ve hangilerinin geri planda bırakıldığının kamuoyunun değerlendirmelerini etkilediğine dikkati çekiyor. Sosyal medya algoritmalarının da bu süreçte etkili olduğunu vurgulayan Sibila, kullanıcıların önceki tercihleriyle örtüşen içeriklerin daha fazla karşılığına çıkabildiğini ifade ediyor. Etkileşimi artıran duygusal ve kutuplaştırıcı içeriklerin daha kolay yayılması ise belirli bakış açılarının pekişmesine neden olabiliyor. Yapay zeka araçlarının da bilgiyi seçme, özetleme ve yeniden sunma biçimleriyle haberin çerçevesini değiştirebildiğini belirten Sivila, teknolojik platformların tarafsız birer aktarım aracı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle kriz dönemlerinde hız ve görünürlük kaygısının gazetecilikte doğruluk ve eksiksiz bilgi verme sorumluluğunun önüne geçmemesi gerektiğini vurguluyor. Sosyal medya kullanıcılarına ise farklı kaynakları takip etmelerini, karşılaştıkları bilgileri sorgulamalarını ve haberleri eleştirel bir gözle değerlendirmelerini tavsiye ediyor.

0: Siber saldırı market raflarına indi. Siber saldırılar bu kez Avrupa'daki süpermarketlerin gıda tedarik zincirine hedef aldı. Hollanda'da yaşanan dijital güvenlik sorunu, dağıtım merkezlerinin devre dışı kalmasına ve ülke genelinde ürün tedariğinde aksamalara yol açtı. Soğutma sistemlerinde sıcaklığın 50 dereceye kadar yükselmesi nedeniyle tonlarca gıda ürünü kullanılamaz hale geldi. Gıda güvenliğini korumak amacıyla etkilenen ürünler imha edilirken, yaşanan olayın yol açtığı maddi kaybın birkaç milyon avroya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Saldırı, dijital altyapılara yönelik tehditlerin gıda güvenliği ve tedarik zincirleri üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Öte yandan dünya genelinde siber saldırılar geçen yıl rekor seviyelere ulaşırken tehditlerin bu yılın ilk 8 ayında da artış eğilimini sürdürdüğü belirtiliyor. Üniversitelere çoktan seçmeli sınav uyarısı. Üniversitelerde açık uçlu klasik sınavlar yerine çoktan seçmeli testlerin yaygınlaşması tartışma konusu oldu. Özellikle hukuk fakültelerinde de bu yöntemin giderek daha fazla tercih edilmesi, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin yeterince ölçülüp ölçülemediği sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar, test usulü sınavların öğrencilerin muhakeme, analiz, kendini ifade etme ve problem çözme becerilerini değerlendirmede yetersiz kalabileceğine dikkat çekiyor. Hukuk eğitiminde gerekçeli görüş sunmak, mühendislikte sorunlara çözüm üretmek, sosyal bilimlerde ise kanıta dayalı yorum geliştirmek, öğrencilerin kazanması gereken temel beceriler arasında. Üniversitelerde sınav yöntemlerinin yalnızca doğru cevabı bulmayı değil, bilgiyi yorumlama ve uygulama becerisini de ölçecek şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Gıda alerjileri zamanla geçebilir. Bazı gıdalar tüketildikten sonra ortaya çıkan şişkinlik, kaşıntı, döküntü ve mide rahatsızlıkları gıda alerjisi veya gıda hassasiyetinden kaynaklanabiliyor. Bu iki durumun birbirinden ayırt edilmesinin doğru tanı ve tedavi açısından önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Gıda hassasiyeti, belirli besinlerin sindirilmesinde veya vücut tarafından tolere edilmesinde yaşanan sorunlarla ilişkilendirilirken, gıda alerjisinde bağışıklık sistemi devreye giriyor. Alerjik reaksiyonlar, hafif belirtilerle ortaya çıkabileceği gibi nefes darlığı, boğazda şişme ve anafilaksi gibi hayati tehlike oluşturan durumlara da yol açabiliyor. Bazı gıda alerjileri özellikle çocukluk döneminde zamanla geçebiliyor. İnek sütü, yumurta, buğday ve soya alerjileri bunlar arasında yer alırken, yer fıstığı, ağaç yemişleri, susam, balık ve kabuklu deniz ürünlerine karşı gelişen alerjiler daha uzun süre devam edebiliyor. Gıda alerjisinin geçip geçmediğinin belirlenmesi için tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, alerjiye neden olduğu düşünülen besinlerin evde denenmemesi konusunda uyarıyor. Gerekli durumlarda besinlerin kontrollü miktarlarda tüketildiği testlerin sağlık uzmanlarının gözetiminde yapılması öneriliyor. Özellikle nefes darlığı ve boğazda şişme gibi belirtiler görüldüğünde acil tıbbi yardım alınmalı.
1: Hava durumu.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Peygamber Efendimiz numune bir insan. Hepimizin numunesi, hepimizin modeli, üsve-i hasenesi. Yani kendisine bakılarak durum düzeltilecek. Model olarak o esas alınacak. Tasavvuf da bunu aynen uyguluyor. İslam'ı bilen bir alim var, Kur'an yolunda yürüyor, Peygamber Efendimiz'in sünneti yolunda yürüyor, etrafındaki insanlarla beraber bir muhabbetli grup teşkil ediyor ve bu grup içinde İslami bilgiler bilenden öğrenme durumunda olan kimseye intikal ediyor. Yani Peygamber Efendimiz'in yolunda gitmenin en güzel şekli, en uygun şekli, en tabii şekli, hayata en uygun olan İslam'ın hayat içinde öğrenilmesi şekli olmuş oluyor. Tabii bu öğrenim esnasında bilgi kazanıyor insan, görgü kazanıyor ama bunları uygulamak veya uygulamamak meselesi var. Uygulamakta, uygulamamakta kendisinin irade gücü,

Nefsin zayıflatılması lazım. Yani o arzuların kaynağı olan rahatlık, tembellik, keyif, zevk, safa efendim isteyen bu nefsin bu arzularının kaynaklarının kurtulması lazım. Yani savaşılan ordunun ikmal yollarının kesilmesi lazım. Nefisle cihad ediliyor, mücadele ediliyor, nefis yenilecek. Nefis kuvvetli olursa yenmek zor olur pehlivanı. İkmali kuvvetli olan bir düşman ordusunu yenmek zor olur. Arkadan ikmal yollarını kesip onu cephanesiz, yiyeceksiz, içeceksiz, malzemesiz, susuz bırakmak lazım. Onun için turuk-u nefsaniyede, yani nefsi islah yolunda riyazeti nefs esas alınıyor. Riyazet, yani eğitmek, zorlamak, bir takım baskılar altında sıkı bir talime tabi tutmak manasına geliyor. Şeye, riyazetül beden var. Yani bedenin riyazeti, buna cümlesik diyor batılılar. Yani koşuyor adam. Niye koşuyorsun yani, terliyorsun bak, yoruluyorsun. Olsun, bu benim vücuduma lazım diye koşuyor. Halter kaldırıyor. Ya bu kadar yükünü kaldırıyorsun, sen hamal mısın? Yok, benim adenelerim kuvvetlensin diye bunu yapıyor. Efendim, tekerleksiz bir bisikletin üstüne çıkıyor, saatlerce pedal çeviriyor. Ya bir yere gitmiyorsun, ne diye çeviriyorsun bunu? Ya ben bunu çevirerek adenelerimi kuvvetlendirmeye çalışıyorum. Bu riyazetül beden, yani bedeni bir takım tazikler altında, zor şartlar altında kuvvetli tutma çalışması. Şey de efendim, riyazeti nefs, tasavvufta nefse karşı uygulanan zorluklar, baskılar da, o da riyazetün nefs deniliyor. Nefse karşı yapılan bir takım baskılar. Bunlardan birisi ve başta geleni az yemek. Buna taklili taam terimi kullanılıyor, tabiri kullanılıyor. Yemeği azaltması lazım. Çünkü yeme insanı canlandırıyor, kuvvetlendiriyor, nefsi efendim takviye ediyor. Arkasından karnı doyan insanın artık zapt-ı rapt altına alınması zor hale geliyor. Bu hususta çok hadisi şerifler var. Kafir 7 mideyle yer, mümin 1 mide ile yer. Yani bir oturduğu zaman şu kadar yer, siler süpürür, hala karnı doymaz, hala etrafına bakar. Bir takım böyle olağanüstü rivayetlerde, olayların rivayetlerde nakledilmiş. Bir şahıs gelmiş Peygamber Efendimiz'e İslam'ı öğrenmek üzere. Sofraya oturmuş. Yani tabii bir tabak geliyor sofraya. Herkes etrafına oturmuş. Yiyecekler yemeğe. Bu adam aç gözlü. Ne varsa hepsini silip süpürmüş yani. Ötekiler tabii biraz mahzun kalıvermişler. Aynı tabaktan yeniliyor. Bir tanesi hızlı hızlı hepsini alıp yiyip bitirince ötekisi tabii, ötekiler mahrum kalıyorlar. Aynı şahıs sonra aradan zaman geçmiş, İslam'ın hak dini olduğunu anlayıp Müslüman oluyor. Oturuyor öteki Müslüman kardeşleriyle, besmele çekiyor tabii. Aynı tarzda yemek yiyor ama bu sefer önünden alıyor efendim. İslami edebe riayet ediyor. Manevi bir takım değişiklikler dolayısıyla yemek herkese yetiyor ve herkese doyuyor ve yani o kadar yediği halde doymayıp daha var mı diyen insan bu sefer hiç öyle bir arzu göstermiyor. Efendimiz onun üzerine buyurmuş bu hadis-i şerifi. Yani kafir 7 mideyle yer. Yani 9 canlı, 7 canlı içinde bir şey var. Böyle hırsla yer. Efendim şey, mümin ise 1 mideyle yer. Bu az yeme bir. İkincisi uykuyu az uyuma. Uyku da insanın arzularını, arzu Farsça bir kelimedir. Onun Arapçası şehvetün, şiddetli arzu yani. Şehvat çoğulu, şehvetün çoğulu şehvat. Nefsin arzuları şehvatı nefsaniye. Yani nefsin şiddetli bir takım arzuları. Tabii biz Türkçe'de şehvet kelimesini sadece kadın erkek arasındaki arzuya ait olarak kullanıyoruz. Arapçada öyle kullanılmaz. Mesela midenin arzusuna da, yani şiddetli yemek arzusuna da şehvetül batın derler. Yani midenin şehveti, yani iştahası demek. Biz orada iştaha kelimesini kullanıyoruz. Onlar şehvet kelimesini kullanır. Şehvat-ı nefsaniye. Şehvat-ı nefsaniyenin kırılması için çarelerden birisi yemeği az yemek, taklili taam. İkincisi uykuyu az uyumak. Pratik bir sonuç. Az uyuduğu zaman

insanın arzuları efendim sönüyor. Değişiklik oluyor. Yani 4-5 saat uyku uyuyan bir insanın tavrıyla 8 saat, 9 saat uyumuş, kalktığı zaman aslan gibi gerinmiş, ondan sonra gelmiş, karnını doyurmuş bir insanın sokağa çıktığı zaman yürüyüş tarzı efendim tavrı ile, tabii oruçlu olan bir insanın, uykuya az uyumuş olan bir insanın hali başka oluyor, değişik oluyor. Ve mide boşaldığı zaman, o zaman insana bir manevi hal geliyor. Kalbine rikkat geliyor. Nasihati anlaması mümkün oluyor. Zaten arzular da öyle coşkun olmuyor. Yani sabahtan akşama oruç tutar da insan öğleyin acıkmaz bile yani. İstemez bile canı bir şey. Ötekisi öğleyin yani bir yemek yediği halde, ikindi de gene bir şeyler yediği halde şey yapar. O akşamüstü o vakte kadar durur yani rahatça. Sonra daha başka arzularında hemen frenleniyor. Üçüncü bir şey, az yiyip az uyuduktan sonra tabii iyi bir yola girmiş oluyor. İç şartlar, nefsin baskısı, dürtüsü efendim onlar azalıyor. Taklidi kelam, az konuşmak. Çünkü çok konuştuğu zaman insan konuşması nispetinde hata ihtimali de artıyor. Yüzdesi efendim konuştukça artıyor. Konuşmadığı zaman tefekkürü artıyor. Yani düşünme kabiliyeti artıyor. Düşünmesine zaman artıyor. O bakımdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyurmuş ki sükût de ibadettir. Sükût de bir ibadettir. O ibadeti de yapmak için konuşmayı da mümkün olduğu kadar azaltıyor. Manasız ve boş, yersiz ve lüzumsuz konuşmamak önemli bir kaide oluyor. Bu çeşit konuşmalara ma la ya'ni deniliyor. Ma la ya'ni demek yani bir mana taşımayan, bir mana taşımayan boş, muhtevasız sözler demek. Ma la ya'ni terk etmesi gerekiyor. Tabii zaruri konuşmasını yapacak. Gerekli konuşmalarını yapacak. Efendim faaliyetlerini sürdürmesi için lazım olan konuşmalar, hanımıyla iş münasebetlerinde daha başka yerlerde konuşmaları yapacak ama mala yani terk edecek, sükutu ihtiyar edecek, tefekkürü böylece arttıracak bir faaliyet olmuş oluyor. Sonra bu konuşmayı azaltmak istese bile yine konuşma insanlar oldu mu ister istemez olur. Sen sükut etmek istersin, tefekkür etmek istersin ama yanındaki aynı frekansta değildir. O da gelir olur olmadık şaka yapar, laf açar filan derken yani senin huzurun bozulur, senin hedeflerin aksar, senin yapmak istediğin şey yerine gelmez. O zaman bir de şey gerekiyor, uzleti enam gerekiyor, taklili taam, bunlar biraz böyle secili yani birbirine benzer şeyler, kelimeler. Taklili taam, yemeği azaltmak, taklili menam, uykuyu azaltmak, efendim taklili kelam, sözü azaltmak, üzleti enam, yani insanlardan da uzlet, ayrılmak, şöyle bir kenarda tenha bir yerde sakin durmak, üzleti enam. Bakın böylece bu şartlar tavsiye edilerek insanın çevresi şeye hazırlanıyor, yani düşünmesi gereken konuları düşünmesi ve çözümlemesi gereken problemleri çözmesi için gerekli çevre hazırlanmış oluyor kendisine. Allah her türlü bildiğimiz bilmediğimiz şerlerden korusun. İki cihan saadetine cümlemizi, çoluk çocuğumuzla, zürriyetlerimizle, eşlerimizle, ailelerimizle, geçmişlerimizle, sevdiklerimizle erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim. Sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim. Sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim. Sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan. Sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi. Sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi. Sen münezzehsin.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Deyimler, gerçek anlamının dışında mecaz bir anlam taşıyan ve en az iki kelimeden oluşan kalıplaşmış söz gruplarıdır. Türkçe'de tabir olarak tadlandırılan deyimler, dilin en canlı ve en etkili anlatım araçlarından biridir. Deyimlerin en belirgin özelliği mecazlı ve kalıplaşmış olmalarıdır. Bir deyimi oluşturan kelimeler tek tek ele alındığında anlam açık olmayabilir ancak bir bütün halinde kullanıldığında güçlü ve derin bir anlam ortaya çıkar. Örneğin bir kaşık suda boğmak deyimi gerçek bir boğma eylemini değil, çok öfkelenmeyi anlatır. Deyimler çoğunlukla bir yargı bildirmezler, bu yönüyle atasözlerinden ayrılırlar. Atasözleri genel geçer bir öğüt ya da hüküm içerirken, deyimler daha çok bir durumu, duyguyu ya da davranışı ifade eder. Örneğin bıçak kemiğe dayandı, bir durumun zorlaştığını anlatırken bir öğüt vermez. Dil bilim açısından deyimler kalıplaşmış söz öbekleri içinde değerlendirilir. Bu kalıplaşma deyimin yapısının kolay kolay değiştirilememesi anlamına gelir. Yani deyimler genellikle belirli bir biçimde kullanılır, kelimeleri değiştirilirse anlam gücü zayıflar ya da tamamen kaybolur. Deyimler çoğu zaman mastar halinde karşımıza çıkar. Dil dökmek, canını dişine takmak, iğneyle kuyu kazmak gibi. Ancak cümle içinde farklı çekimlerle kullanılırlar. Bu da onların dil içindeki esnekliğini gösterir. Türkçe deyimler bakımından son derece zengin bir dildir. Bu zenginlik toplumun yaşam tarzını, mizah anlayışını ve dünyaya bakışını yansıtır. Deyimler sayesinde anlatım daha kısa, etkili ve çarpıcı hale gelir. Özellikle sözlü anlatımda ve edebi metinlerde deyimler dili güçlendirir ve anlatıma canlılık katar.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: Hazini ve Yerçekimi. XII. Yüzyılda Türkistan'da yaşamıştır. Merv Sarayı'nda hazinedar olan Abdurrahazin el-Mevtizi'nin Bizans asıllı kölesidir. Sahibinin hazin yani hazinedar olmasından dolayı el-Hazini nispetiyle tanınmıştır. Hayatı hakkında çok fazla bilgiye ulaşılamamaktadır. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlme merakı fark edilerek efendisi tarafından azat edilmiş ve eğitimi için her türlü imkan sağlanmıştır. Devrinde mümkün olabilen en iyi eğitimi gördü ve özellikle felsefe, matematik sahasında tahsil yaparak bu konuda kendisini mükemmel bir şekilde yetiştirdi. Daha sonra Melikşah'ın oğlu Sultan Sencer devrinde de ilim ve edebiyat merkezi haline gelen Merv'de sarayın desteğiyle çalışma ve araştırmalarını yürüttü. 1188 senesinden itibaren tanınıp meşhur oldu. 1155 senesinde vefat etti. Hazini'yi ilim dünyasına tanıtan ve astronomi ile ilgili en önemli ve en güvenilir eser olarak kabul edilen Zicini Sultan Sencer için hazırladı. Hazini, yerçekimi ve terazilerle alakalı çalışmalar yapan fizik, astronomi ve matematik alimidir. Fiziğin dinamik ve hidrostatik konularına ağırlık verip bilhassa hidrostatik üzerine yöneldi. Sıvıların yoğunluğunu ölçme aletini keşfetti. Yoğunlukları ölçmek için aerometre kullandı. Sıvı maddelerin yoğunluğunu hesaplama metodunu ve cisimlerin hava içindeki ağırlıklarını hesaplamak için Hikmet terazisi denilen 5 kefeli teraziyi geliştirdi. Hazini, ışığın kırılma prensiplerini de inceledi ve gök küreye temas eden güneş ışınlarının dünyaya doğrudan doğruya dik olarak değil de kırılarak ulaştığını söyledi. Ayrıca yer çekimi konusu üzerinde araştırmalarda bulundu. Birçok ilmi deneyler yaptı ve sonunda bütün cisimlerin yerkürenin merkezine doğru bir cazibe kuvveti yani gravitasyon yer çekimi kuvveti ile çekildiğini gösterdi. Cisimlerin bu çekilme kuvvetinin farklı oluşunu da düşen cisim ile çekilme merkezi arasındaki mesafeye bağlı olduğunu söyledi. Biruni'nin yaptığı araştırmayı geliştirerek kütleler arası çekim prensibini ortaya koydu. Yer çekimini 1665'te Newton keşfetmemiş, ondan 550 sene önce yaşayan İslam alimi keşfetmiştir. Hazini, vardığı bütün bu ilmi neticeleri tamamen ilmi deneyler ve mukayeselere dayandırıyordu. Bu özelliğinden dolayı Hazini'yi dinamik ve hidrostatiğin üstadı, öncüsü ve akışkanlar mekaniğinin ve gravitasyon prensibinin kaşifi unvanını vermek gerekir. Hazini, Mizanül Hikmesinde düşmekte olan cismin sürati, aldığı mesafe ve geçen zaman arasındaki münasebet üzerine de geniş inceleme ve araştırmalarda bulundu. Onun tespit edip incelediği bu mühim münasebet, çıkan mühim ilmi prensip ve denklemler, batılı bilim adamlarından Galileo, Kepler ve Newton'a mal edilmektedir ki, bunun apaçık bir hata ve yanlışlık olduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. İşin doğrusu şu ki, Abdurrahman el-Mansur el-Hazini'nin bu pek mühim eseri orta çağlarda batı dillerine tercüme edilmiş, onun ilmi görüşlerinden Avrupa ilim adamları fazlasıyla istifade etmişlerdir. Bilim tarihçisi George Sarton, Hazini'nin Mizanül Hikmesini Orta Çağlar İslam dehasının en önde gelen eseri olarak vasıflandırmakta ve o devir dünyası için eşsiz bir eser saymaktadır.
1: Bir mucit, bir icat.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Allah'ım, kalbime nur verip aydınlat. Kabrime nur verip aydınlat. Önüme nur verip aydınlat. Arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Müslümanın nasıl Müslüman olması lazım? Kendi bildiğine göre, kendi kafasına, kendi keyfine, kendi zevkine göre bir din anlayışı içinde olmaması lazım. Nasıl olması lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği tarzda Müslüman olması lazım, tavsiye ettiği tarzda. Neden? Çünkü onun kafası çok yetenekli değildir, bu konudaki incelikleri sezecek durumda değildir. Resulullah'tan daha mı anlayışlı, daha mı bilgili, daha çok mı Kur'an-ı Kerim'i derinlemesine kavramış, dünyayı daha iyi mi tanıyor, dünyayı, ahireti, maddi, manevi alemleri, görünen görünmeyen hususları Resulullah'tan daha mı iyi biliyor? Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Resulullah Allah'ın peygamberi, Allah-u Teala Hazretleri ona birçok özellikler bahşetmiş. Her şeyi en iyi biliyor ve Allah'a kulluğu en iyi şekilde yapıyor kendisi efendim ve bize de en güzel kulluğu o öğretmiş. Onun için sünnet-i seniyeye sarılmak lazım. Peygamber Efendimiz'in hadislerini okumak lazım. Yolunu gözlemek lazım. Peygamber Efendimiz ne yaptıysa onu yapmak lazım. Neleri tavsiye ettiyse o yolda yürümek lazım. Kendi başına gitmemesi lazım. Benim aklım ermez. Benim mantığıma göre bu böyle. Senin mantığın sakat bir mantık olabilir. Senin eğitimin sakat olabilir. Sen yanlış şeyleri doğru sanmış olabilirsin. Günah olan şeyler senin hoşuna gidebilir. Efendim, herhalde bunun bir cezası yoktur sanırsın, yaparsın ama çok insana zararı vardır o şeyin. Topluma zararı vardır. Sen bilmiyorsun. Kendine zararı vardır. Ondan efendim

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Önceki programımızın sonunda Halid bin Velid'in Dûmetül Cendel'e gönderilişini okumuştuk. Bugün ilk okuyacağımız başlıksa Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Eyle hükümdarına ve eşrafına mektup gönderişi. Eyle ve Eyle halkı. Eyle, Kulzum denizi sahilinde Hicaz'ın sonu ve Şam'ın başlangıcı olup Şam memleketlerinden sayılan bir şehirdir. İbrahim Aleyhisselam'ın torunu Eyle'den dolayı Eyle adıyla anılmıştır. İlk Yahudi şehirlerindendir. Cumartesi günü Allah Ora halkına balık avlamayı haram kılmıştı. Yahudilerden bu yasağı bozan ve cezalandırılanlar Eyle halkından idiler. Peygamberimiz Aleyhisselam, Eyle hükümdarı Yuhanne bin Rube ile Eyle eşrafı için yazdırdığı yazıda şöyle buyurdu. Sulh ve selamet içinde bulunmanızı diler, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a sizden dolayı hamdü sena ederim. Ben size yazı yazmadıkça sizinle çarpışıcı olmayacağım. Sen ya Müslüman ol ya da cizye ver. Allah'a, Allah'ın Resulüne ve Resulünün elçilerine itaat et, ikramda bulun. Kendilerine savaş elbisesi olmayan güzel elbise giydir. Elçilerimin kabul ettiğini ben de kabul ederim. Onlara cizye hakkında bilgi verilmiştir. Eğer karanın ve denizin emniyet ve selametini istiyorsan, Allah'a ve Resulüne itaat et, boyun eğ. O zaman Arap olan ve Arap olmayanlar için, Allah'ın ve Resulünün hakkı dışında tanına gelen her hak, sizin için de tanınır ve korunur. Eğer onları kabul etmez ve reddederseniz, sizinle çarpışarak küçükleri esir edip büyükleri öldürmedikçe yakanızı bırakmam. Çünkü ben gerçekten Allah'ın Resulüyümdür. Ben Allah'a, Allah'ın kitaplarına, peygamberlerine ve bu cümleden olarak Mesih bin Meryem'e ve onun Kelimullah ve Resulullah olduğuna inanıyorum. Size bir zarar dokunmadan önce yanıma gel. Ben elçilerimi size vasi kıldım. Harmele'ye 3 vesk arpa ver. Çünkü Harmele sizin için şefaatte bulunmuş ve sizi kayırmıştır. Vallahi böyle olmasaydı, orduları önünüzde görünceye kadar size hiç kimse göndermezdim. Eğer elçilerime itaat ederseniz, hiç şüphesiz Allah, Muhammed ve Muhammed'in yanında olanlar sizin için birer koruyucu olacaklardır. Şurahbil, Übey, Harmele ve Hureys bin Zeydüttai benim elçilerimdir. Onlar seninle neyi kararlaştırırlarsa ben de onu şimdiden kabul ediyorum. Sizin için Allah'ın ve Muhammed Resulullah'ın himayesi vardır. Selam olsun sizlere. Eğer bana itaat ediyorsanız, maknalıların topraklarına ulaşıncaya kadar yol cihazlarını, ihtiyaçlarını da sağlayınız. Eyle hükümdarı Yuhanna bin Rube'nin Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelişi. Eyle halkı, Arap kabilelerinin birer birer Müslüman olduklarını görünce, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan korkmaya başlamışlardı. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselam, Ükeydir bin Abdülmelik'e asker gönderip, onlara şefkatli davrandıklarını gördükleri zaman, Eyle hükümdarı Yuhanna bin Rube, yanına Cerba ve Ezru halkı temsilcilerini alarak, Tebük'e Peygamberimiz Aleyhisselam'la görüşmeye geldi. Yuhanna'nın göğsünde altından bir haç, alnının saçı da toplanmış ve bağlanmış bulunuyordu. Yuhanna, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı görünce, ellerini göğsüne koyup başını eğerek Peygamberimiz Aleyhisselam'a saygı işareti yaptı. Peygamberimiz Aleyhisselam ise ona kaldır başını diye işaret buyurdu. Yuhanna Hristiyan üskufu, Hristiyan bilgini, din başkanıydı. Peygamberimiz Aleyhisselam Yuhanna'ya Yemen kumaşından yapılmış bir elbise giydirdi. kendisinin Bilal-i Habeşi'nin yanında konuklanmasını ve ağırlanmasını emir buyurdu. Yuhanna da getirdiği ak katırı Peygamberimiz Aleyhisselam'a hediye etti. Peygamberimiz Aleyhisselam Yuhanna'yı İslamiyet'e davet etti. Yuhanna Müslüman olmaya yanaşmadı ve cizye vermeye razı oldu. Yuhanna bin Rube, yurdundaki ergenlik çağına basıp temizlik için usra tutmaya başlayan, her erkek başına yılda halis altından bir dinar cizye vermek üzere Peygamberimiz Aleyhisselam'la sulh yaptı. Eyle'de 300 erkek bulunuyordu. Buna göre yıllık cizye 300 dinarı buluyordu. Eyle halkı, Müslümanlardan yanlarına uğrayacak olanları konuklamak ve ağırlamakla da mükellef idiler. Peygamberimiz Aleyhisselam, Eyle halkına yazıyla birlikte kendileri için eman, güvence alameti olmak üzere bir de bürde, elbise vermişti. Sonradan Ebu'l-Abbas Abdullah bin Muhammed bu bürdeyi 300 dinara halis altına satın almıştır.
2: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an Penceresinden Sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi, Pazar 17.15'te Akra'da.
4: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın. Hayırlı yolculuklar.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

okudukça. Eser Buka. Mutasavvıf şair Niyazi Mısri'nin hayatını ve manevi yolculuğunu roman tadında anlatan Buka eseriyle

Değerli okurlar, merhaba. Son bölümde çocuk hatıralarına dair satırlar okuduk. Sevimli, bir çocuk gözüyle anlatıldı olanlar. Mehmet ve Kasım, Mihriban Hanım'a gelmişler, büyük kabahatlerini nasıl affettirebileceklerini soruyorlardı. 6. bölüm. Kasım bütün olayı hiç eksiksiz anlattı. Koca dervişin kendilerine söylediklerini tekrarlarken yine ağlayacak gibi oldu. Annesi, evet dedi, sahiden büyük bir kabahat işlemişsiniz. Söz verip de onu tutmamak er kişinin kârı değildir. Ayrıca bir zikir meclisinde kıkırdamak, itişmek de son derece ayıp, çok yakışıksız bir hareket. Koca dervişin o sözlerini hak etmişsiniz doğrusu. Ne yapabiliriz dedi Mehmet, gözlerini Melekşan'dan ayırmadan. Mihriban Hanım bu bakışları gördü, hafifçe tebessüm etti. Sen dedi Mehmet'e, Melekşan'ın kusuruna bakma, çok utangaçtır. Anneciğim, biz size akıl danışmaya geldik, ne yapalım, nasıl yapalım da. Tamam, düşünüyorum. Vallahi durmadan onun karşısına çıkıp el öpüp özür dilemenizden başka bir şey gelmiyor aklıma. Mehmet, acaba Şeyh babanı da karıştıralım mı işin içine? Ne dersin? O sizin namınızı affetmesini söylese dervişe, ne dersin? Babam söylerse tabii hemen bağışlar da bizi, ama bu bağış gönülden olur mu? Bak, doğru söylüyorsun. Gönülden affetmese de tabii baban söyleyince... madem gönülden bir bağış istiyorsunuz, siz uğraşacaksınız. Onu her gördüğünüz yerde edeple yanına yaklaşıp edeple elini öpmeye çalışın ve bu üzüntünüzü ona açık açık olduğu gibi anlatın. Sizin bu kadar üzülmenize dayanamaz sanırım. Peki öyleyse, biz şimdi gidelim, tekkenin kapısında oturup bekleyelim dedi Kasım. Sonunda 3 gün güreş yasağı kalkmadı ama koca derviş gerçekten çocukların üzüntüsüne dayanamayıp onları bağışladı. Böylece günler geçti. Hatice Hanım kızlarını da alıp Mihriban Hanım'a hoş geldinize gitti. Yavaş yavaş iki aile arasında bir dostluk oluştu. Çocuklar okulda olduğu gibi güreşte de kendi çaplarında başarılıydılar. Ayrıca aralarından da su sızmıyordu. Günün birinde Kasım Mehmet'e, sen beni kurtardın, güreşe başlamamı sağladın, hep yardım ediyorsun, senden çok şey öğreniyorum. Onun için karar verdim, ben sana ağam diyeceğim dedi. Mehmet bu karardan çok memnun oldu. Bir epey büyük abi gibi ağırbaşlı, ben de sana adamım derim, kıymetlim derim, başka hiç kimseye de böyle söylemem, bir tek sana söylerim dedi. Çocuklar birbirlerini hiç kıskanmadılar, bilakis yardımlaştılar. Ahmet onlara çok az katıldı. Katıldığı zaman kabul gördü ama o daha ziyade babasının dizi dibinde oturmayı tercih etti. Hem sohbet meclislerine hem de zikre devam ediyordu. Çocuklar okuldan mezun oldukları zaman 9 yaşındaydılar. Malatya'da gidebilecekleri daha yüksek bir okul yoktu. Ali Efendi, Mehmet'e çok özel ve etkili bir konuşma yapıp onun sohbetlere katılmasını sağladı. Fakat Mehmet zikir istemiyordu. Şimdilik demişti babasına, şimdilik bana müsaade edin, belki birkaç yıl sonra. Ali Efendi razı oldu, onu daha fazla zorlamak istememişti. Aslında Hafi içten zikirde hoşlanmadığı, Mehmet'in coşkun mizacına içten zikir haz vermiyordu. O, Rabbini anarken olanca gönlünü sesine yüklemek, bağrından gelen Allahu nidasıyla yeri göğü inletmek istiyordu. Babasına niçin sesli zikretmediklerini sordu. Ali Efendi, bizler meşrebimiz gereği sükuneti tercih ederiz. Çünkü bu kalplerimize huzur verir ve gönüllerimizi nurlandırır. Hafi zikir her türlü riyadan uzaktır. Sessiz zikir doğrudan gönüle hitap eder. Doğrudan gönülle yapılır. Alışverişi yalnız gönülledir. Böylelikle o gönül derinleşir, büyür, yücelir ve sana yollar içinde yollar açar dedi.

sohbet toplantılarına bazen Kasım da katılıyordu. Hiç ses çıkarmadan gayet edeple oturuyor, oturduğu yerde uyukluyordu. Konuşmalar onu ilgilendirmiyordu. Mehmet'in

az çok ilgilendiğini görünce önce şaşırdı, sonra "Sen bu sohbetlerden hoşlanıyorsun, ben de hat sanatından. Bu kadar da ayrılığımız olsun ağam, bizim arkadaşlığımıza zarar vermez," dedi. "Tamam adamım, kıymetlim, zarar vermez," dedi öbürü. Çocuklar arkadaşlıklarından büyük haz alıyor ve bozulmasın diye adeta bilinçsizce bu ilişkinin üzerine titriyorlardı. Mehmet Zihni Efendi Malatya'da Kasım'a hat öğretecek birini ısrarla aramıştı. Sormuş, soruşturmuş, 4-5 hat sanatçısının eserlerini tetkik etmiş, nihayet Ali Efendi'nin selamlığında asılı olan "Tasavvuf edepten ibarettir" hattının ustasında karar kılmıştı. İsabetli bir karardı. Çocuk ustasını çok sevmişti. Abdülkerim Efendi de onu hem seviyor hem de iyi çalıştırıyordu. Günler tasasız, güzel ve ahenkli geçerken büyük acı ani geldi. Bir akşam üzeri Mehmet Zihni Bey son hastasını da güzellikle yolcu ettikten sonra yukarı kata, karısının gergefte masa örtüsü işlediği odaya çıktı. "Mirim, sol tarafımda bir ağrı var. Pek iyiye benzemiyor," dedi ve divana uzandı. Uzanış o uzanış. Mihriban Hanım gelip onun ellerini tutmuş, o da yarım yamalak gülümsemeye çalışmıştı. Karısının güzelim mavi gözlerinin içine bakarak. Böylece giderken mutlu olmuştu. Çünkü dünyada en çok sevdiği şeylere bakıyordu. Sonradan Mihriban Hanım ya hıçkıra hıçkıra ağlar ya da düşüp düşüp bayılır oldu. Ne olduğunu pek de idrak edemeyen çocuklar perişandı. Ali Efendi bu yeni dostunun cenaze namazını kıldırdığı gibi olaya da el koydu. Karısını, kızlarını taş konağın harem kısmına yolladı. Gelen gidenle meşgul olma vazifesini koca dervişe verdi. Kendisi de Mihriban Hanım'ın ailesine haberi veren samimi, nazik bir mektup yazdı. Cevabi mektup Mehmet Zihni Bey'in babasının gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Küçük oğlunun Malatya'ya doğru yola çıktığını haber veriyordu. O günden beri Mehmet, Kasım'ı bir an bile yalnız bırakmamıştı. Onu evde, Ahmet'le paylaştığı odada misafir etmişti bir süre. Sonra onunla taş konağa geçtiler. Mehmet, Kasım'ın odasında yattı. Evi Hatice Hanım yönetti. Bütün dini vecibeler yerine getirildi. Küçük oğul posta Tatarları gibi konaklarda at değiştirerek abisinin 52. gece duasına yetişti. "Amcamın gelmesi demek bizim İstanbul'a dönmemiz demektir," dedi o gün Kasım. "Hiç istemiyorum." "Babam, sonra da sen, ne kadar yalnız kalacağım dedemin konağında. O mahallede hiç arkadaşım yok, biliyor musun?" "Ben de burada çok yalnız kalacağım. Ama senin koca dervişin var." "Doğru, o var. Bak ne yapalım biliyor musun? Seninle mektuplaşalım. Ama söz verip de yazmamak yok. Bak ne yapalım biliyor musun? Parmaklarımızı kesip kanlarımızı karıştıralım. Kan kardeşi olalım ve o kan üzerine söz verelim birbirimize." Dediklerini yaptılar. Sonra da birbirlerine sarılıp ağlaştılar. Yıl 1628. Çocuklar 10 yaşındaydılar. Taş konağa başka kiracıların gelmesi, artık hekim efendinin olmaması bütün Malatya'yı üzdü. Yıllar sonra bile "bir iyi hekimimiz vardı ki" deyip onu andılar. Çocuklar mektuplaşmaya başladılar. Kasım'ı bir Enderun heyecanı sarmıştı. Enderun, sarayın özel okuluydu ve devlete mülki ve askeri yöneticiler yetiştirmek üzere kurulmuştu. Hem öğretim hem eğitim veriyordu. Kasım diyordu ki, "Amcamın kayınpederiyle Enderun ağalarının başı olan kapı ağası aralarından su geçmez. Can arkadaşlarmış. İşte bu adam Nihat Efendi, benim Enderun'a kabul edilmem için kapı ağasıyla görüşecek." "İşte istediği oldu, saraya gidiyor," diyordu koca derviş. "Artık bize haber gönderir. Yaz adamım, ne görüp işitirse doğru yanlış demeden bize yazsın, biz değerlendiririz." "Oh, senin işin tamam, onun işi tamam derviş ağam. Ya benimki, ya benim öğrenimim ne olacak?"
Kız hanım, artık bütün sohbetlere katıldığına göre abe kısa sürede sen de yetişeceksin. Ama olmuyor, yetmiyor. Ya da ben anlamıyorum her şeyi. Konuştukları bazen masal gibi geliyor bana, öyle dinliyorum. Hem ben ilim de öğrenmek istiyorum. Babamların yaptıkları gibi sadece ruhi gelişmeyle meşgul olmak istemiyorum. Diyorum ki dinimi önce ilim olarak bileyim. Yani zahiri olanını bileyim. Manevi yolu anlamak o zaman daha kolaylaşacak sanki. Sıbyan okulunda aldığın öğretim yetmiyor, öyle mi kıymetlim? Nasıl yetsin ki derviş ağam? Her çocuk, yani hemen her çocuk bitiriyor Sıbyan okulunu. Ben her çocuktan daha üstün olmak istiyorum. Ya, demek her çocuktan üstün olmak kız hanım. Demek böyle. Ben de zaten senin için hep bunu diledim. İçini çekti. Gülümseyip çocuğun başını okşadı. Tebe bir gün gelir inşallah büyük ilim sahibi olursun. Çabuk öğrenirsin. Sen de bu kafa varken bakarsın ulema sınıfına dahil oluvermişsin. Bizleri bırakıp İstanbul'a yerleşmişsin. Hem de manevi yoldan vazgeçmemişsin. Canım taşrada bilgin yok mudur? Abe bilginlerin yeri İstanbul'dur. Onu derim onu söylerim. Ama senin hasretine dayanmak çok zordur kız hanım. Çok zor. Mehmet Kasım'a da içini açıyor, ilim öğrenmek istediğini fakat nasıl olacağını bilmediğini anlatıyor. Günler, yıllar birbirini kovalıyor. İki çocuk muntazaman mektuplaşıyorlardı. Mehmet artık kaçıp kaçıp Halveti dergahına gitmeye, orada zikir meclislerine katılmaya başlamıştı. Aman diyordu mektubunda, sen yazarken sakın bu konuyu açma. Bu iş hem babamdan hem de derviş ağamdan gizlidir. İşte Ahmet var, o nesine yetmez. Beni de serbest bıraksın. Bak bak, yazarken yine öfkelendim. Eskiden bu kadar öfkeli değildim. Seninle ne güzel anlaşırdık, birbirimize hiç kızmazdık. Şimdilerde herkese kızıyorum. Acaba istediklerimi nasıl yapacağımı bilmediğimden mi? Evet evet, bu nasıllar beni çok sıkıyor. Sen istediğine kavuştun, ya ben neden kavuşamıyorum? Dört yanımda engeller görüyorum. Görüyorum değil, var.

Okudukça programında Emine Işınsu'nun kaleme aldığı Buka eserinden bir bölüm dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Alâ külle halin ve fî külle hin. Kemâ yenbegî li celâli vecihihi vel azîm sultanih. Vessalatu vesselamu alâ seyyidina Muhammedin Mustafa ve alâ âlihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ilâ yevmiddin. Emmâ ba'du fe an Âişete radıyallahu anha enne racülen iste'zene alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekal bi'zenu lehu bi'se ehul aşire.

Muttefakun aleyh. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizden rivayete olunmuş ki, adamın birisi Peygamber Efendimiz'in yanına girmek için izin istemiş. Biliyorsunuz, kapalı bir kapının arkasına bir odaya, bir eve girerken sahibinden izin almak adeti var. Esselamu aleyküm denilecek. Efendim, girebilir miyim? Edhulu denilecek. İzin verilirse girilecek. Verilmezse demek ki mazeret varmış. Dönülecek. Ve kapıya yüz çevrilmeyecek, kapıya bakılmayacak, kapıya yan dönülecek veya arka dönülecek ki açan kimse birden görünmesin diye. Birisi izin istedi, adamın birisi Peygamber Efendimiz'in yanına girmek için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, İzenu lehu, verin izni şuna. Bi'se ehul eşire, aşiretin, kavmin ne kötü bir mensubu. O kimse, yesin bakalım hadi, ne diyecekse desin filan gibilerden. Demek ki efendim münafık olursa, efendim böyle o gibi kimselerin hakkında böyle söz söylemekte mahsur yok ki Efendimiz böyle diyor. Peki izin verin gelsin, bırakın gelsin bakalım. Ama kavmin en berbatı efendim, ne kötü efendim bir mensubu demiş. Artık herhalde ne kusuru vardıysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok kimseleri affeder ama onun o halinden dolayı böyle söylemiş. Ve anha radıyallahu anha, yine Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizden rivayet olunmuş ki kalet şöyle demiş. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ma ezunnu fulanen ve fulanen ya'rifani min dinina şey'a. Revahul Bukhari, kâle Leys ibn Sa'din ahadur ruvati hazel hadisi hazanir raculani kâna minel münafıkîn. Yine Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Çünkü evin ahalisinden olduğu için onun haber vermesi tabii. Birisi Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, ma ezunnu, sanmıyorum ki fülanen ve fülanen, falanca adam ve falanca adam, ya'rifani min dinina şey'en, bizim bu dinimiz İslam'dan bir şey biliyorlar. Sanmıyorum. Sanmıyorum ki bir şey biliyorlar. Yani bir şey bilmiyorlar. İslam'ı anlamamışlar. Kafalarına girmemiş. İslam'ın ruhunu, mahiyetini, zihniyetini anlayamamış bu adamlar. Bu hadisi Buhari Hazretleri rivayet etmiş rahmetullahi aleyh. Ve hadisin ravilerinden birisi olan El-Leys ibn Sa'd demiş ki, bu iki adam, isimlerini söylediği Peygamber Efendimiz, kâna minel münafıkîn, münafıklardandı. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanında efendim bazı insanlar toplumdan korktuğu için Müslüman olduk diyorlardı ama içleri adam olmamıştı. İçleri, kalpleri bozuktu. Onlar münafıklar, böyle bozgunculuk yaparlar, fitne çıkartırlar, dedikodu yaparlar, yüze gülerler, arkadan kuyu kazarlar. Tabii onlar hakkında diyor ki, ikisi hakkında, onların bizim dinimizden bir şey bildiğini sanmıyorum. Dini bilse, Allah'ı bilse, ahireti bilse, cezayı bilse, mahkeme-i kübrayı bilse yapmaz öyle tabii. Öğrenemiyorlar, nasipsiz. Peki bir insan Peygamber Efendimiz'in asr-ı saadetinde yaşar da, üstelik bir de şartlar zorladığı için Müslüman oldum der de, niye münafık olarak kalır hala? Çok önemli bir şey. Demek ki nasipsiz. Demek ki Allah nasip etmiyor. Allahu Teala Hazretleri kimlere nasip etmez bu imanı, hidayeti? Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Zalim olursa zalime hidayet vermez Allah. Çünkü hidayet cennetin anahtarıdır. Cennetin anahtarını götürüp de sevmediği kişiye Allah vermez. Zalim adam. Zulmün çeşitleri vardır. Zulüm, insan günah işliyorsa o da zalimdir. Nefsine zulmediyor. Çünkü kendisini helak ediyor. Çünkü ahirette başını derde sokuyor. Çünkü cehenneme girecek, yanacak. Nefsine zulmediyor. فَمِنْهُمْ zalimun li nefsihi. İnsanların bir kısmı günah işler. Yani nefsine zulmeder. Bazıları da başkalarına zulmeder. Yani kendisi günahı da işler de bir de başkalarının haklarını çiğner, başkalarını inletir, ağlatır, üzer, zarara uğratır. Yani gadreder, efendim gasp eder, malını alır vesaire filan. O da bir zulüm tabii. Zulmü zulümatün yevmel kıyamet. Kıyamet gününde o tabii

0: kara kara belalar, dertler başına çökecek. Kıyamet günü zulmet, karanlık olacak o yaptığı zulümler. Tabii böyle bir şey olduğu zaman manevi diyakatsizliği olduğu için Allah hidayet vermiyor. Yoksa edebi olsa, edebi olsa, pişmanlığı olsa, kusuru olsa nice nice nice insanlar sonunda mümin olmuşlardır. Hazreti Ömer bile öyle değil mi? Nasıl kızıyordu Müslümanlara? Peygamber Efendimiz'i öldürmeye çıkıyor evden. Şu adamı öldüreyim. Çünkü iri yarı, güçlü kuvvetli, bahadır. Hızlı hızlı giderken birisi onun öyle kılıcını kuşanmış, ciddi ciddi gittiğini görünce nereye gidiyorsun ya Ömer? Şu adamın işini bitireceğim filan deyince sen onun işini bitiremezsin. Onun yanında onu canından ziyade sevip koruyan insanlar, muhafızlar var. Sen ona bir şey yapamazsın. Hem sen bir kere önce kendi ailene hakim ol. Senin kız kardeşin, senin enişten Müslüman olmuş. Sen ilk önce onlar ne? Onlar Müslüman mı oldu? Hemen döndürüyor yolu. Doğru kız kardeşinin ve eniştesinin evine gidiyor. İçeride Kur'an okuyorlarmış. Dışarıda geldiği zaman duyuluyor tabii. Bakıyor Kur'an okuyorlar. Tak tak tak hızlı kapıyı vuruyor. Tırak açıyor. Kapı varsa tabii, ben kapıyı vuruyor diyorum ama yani laf olsun diye dedim, belki kapıları yok, perde var. Yani böyle tahtayı nereden bulacaklar da efendim $50 kapı takacaklar. İçeri giriyor, ne okuyordunuz? Yoktu moktu filan, çıkarttın bilmem ne, çat pat siz de Müslüman oldunuz. Eniştesini dövüyor. Yani kız kardeşinin beyini dövüyor, hırpalıyor, kanatıyor. O zaman artık kız kardeşi de sabrı taşıp söylüyor. Onun o böyle şiddetli şeyinden oturuyor, Allah Allah bu ne haldir filan diye, getirin bakayım ben de okuyayım filan derken kalbi yumuşuyor, yumuşuyor, yumuşuyor, imana geliyor. Yani neden? Hazreti Ömer niye Müslüman oldu? Niye Müslüman oldu biliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dua ediyordu. Ya Rabbi iki Ömer'den biriyle şu dini kuvvetlendir diye. Peygamber Efendimiz'in duasına erdi de ondan. Yoksa Allah herkese hidayeti vermez. Resulünün hatırına efendim o kızını gömen efendim şeyi Müslüman etti, cennetlik eyledi, aşere-i mübeşşereden eyledi. İslam'ın en yüksek şahsiyetlerinden oldu, Halife-i Sani oldu Peygamber Efendimiz'den sonra. Yani bir insan eğer münafık olarak kalıyorsa Peygamber Efendimiz'in zamanında edepsizlikleri vardır. Edepsizlikleri, terbiyesizlikleri vardır. Ondan öyledir. Allah-u Teala Hazretleri hepimize irfan versin, ariflik versin. Hepimize hakkı göstersin, hakkı uydursun. Yolunda daim eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. El-Fatiha.
1: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü

bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Akra Mobil, sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.
2: Akra, Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.

seni hep canlara canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana kurban diye sevdim. Ecram-ı felek, levh-u kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Aşkınla buhurdan gibi tütmede bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicran diye sevdim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Asilere lütfun yüce ferman diye sevdim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Sevdanı gönül derdine derman diye sevdim. Bülbül de senin bağrı yanık aşık-ı zarın. Feryadı bütün ateşi suzan diye sevdim. Huriler ezelden beri şeydayı cemalin. Yanmıştı sana Yusuf-u Kenan diye sevdim. Evlad-ı İyal'den geçerek Ravzan'a geldim. Evsafını methetmede Kur'an diye sevdim. Kıtmirinim ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Alemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim. Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle. Bir lahza nazar en büyük iyi.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Felak Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in insanı kötülüklerden koruyan rehberliğinde olan bir sureyi anlatacağız bugün. Felak Suresi, insanı karanlıktan,

0: her türlü kötülüklerden Allah'a sığınmaya davet eder. Medine'de indirilmiştir, 5 ayettir. Sure, adını ilk ayette geçen ve yarıp çıkaran, aydınlatan anlamına gelen felak kelimesinden alır. Nas suresiyle birlikte El-Muavizeteyn, İhlas ve Nas sureleriyle birlikte El-Muavvizat adını alırlar. Allah'a sığınmayı ifade eder. Felak suresinde haset ve üfürükçülüğün kötülüğü, karanlık zamanlarda ve kötü niyetli kişilerden korunmanın önemi, her türlü kötülükten Allah'a sığınılması gerektiği anlatılmaktadır. Resulüm, de ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin içinde işlenenlerin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset etmeye başladığı zaman hasetçinin şerrinden, tan yerini ağırtan Rabb'e sığınırım.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an Penceresinden Sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.
3: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
4: Çocuklar, işte erken çocukluk döneminde olan çocuklar, ilkokul çağında olan, ortaokul çağında, ergenlik, gençlik vesaire, aslında her birinin geçişli olmakla birlikte ebeveyn tutum ve davranışlarını algılama, değerlendirme biçimi farklı. Değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin ilkokulun sonuna kadarki, yani 8 yaşın sonuna kadarki dönemlerde çocuk birazcık daha ebeveyne itaat eğilimi sergileyebilirken, çünkü ebeveynin aslında yönlendirmeleri onun için bir alan da açıyor, konfor alanı da oluşturuyor. Birazcık daha önergenlik dediğimiz, hani 9 yaştan 10 yaştan itibaren başlayan süreçte daha çok çocuklar hayatlarına müdahale olarak değerlendirebiliyorlar, görebiliyorlar ebeveyn tutumlarını. Gençlik kısmında, daha çok lise dönemi ve üniversitede de artık iyice bireyselleşmenin hissedildiği, yani ailem, annem, babam benim gibi düşünmüyor, benim gibi hissetmiyor, beni anlamıyor, beni yargılıyor şeklinde ifadeleri daha sık duyduğumuz bir döneme geçmiş oluyoruz. Yani anne baba çocuk ilişkisinin temelleri, pek çok konunun, psikolojide pek çok konunun temeli oluştuğu üzere 0-6 yaş döneminde daha çok tohumları ekiliyor. Bu alışkanlık daha müspetse, daha pozitif kökenli bir iletişimse gençlik döneminde de sirayet ediyor. Fakat alışkanlık birazcık daha negatif ilerliyorsa, yani bardağın boş kısmını biz görmek istemiyoruz elbette ama orası birazcık daha fazlaysa negatif etkisi daha çok oluyor. Tamamen anne baba tutumları ve çocuğun buna gösterdiği refleksle ilgili. Mesela daha baskıcı ailelerde, daha kuralları değişmez kaideler olarak keskin uygulayan ailelerde olumsuz iletişim örüntülerine daha sık rastlayabiliyoruz. Bu aslında birazcık çocuğu aileden uzaklaştırıyor, kopartıyor. Zaten biliyorsunuz günümüzde biraz buna eğilim de var. Evet. Dijitalleşmenin de etkileriyle, işte çeşitli bağımlılıkların da belki devreye girmesiyle, daha çok ekran bağımlılığının bu uzaklaşmayı kolaylaştırıcı bir etken haline getiriyor.
3: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Merhaba sevgili Erenler Kervanı dinleyenleri. Bugün sizlere Osmanlı alimlerinden Şeyhülislam Molla Gürani'nin hayatından bahsedeceğiz. İsmi Ahmet bin İsmail bin Osman Gürani, lakabı Şerefüddin, Şihabüddin ve Molla Gürani'dir. Daha çok Molla Gürani lakabıyla tanınıp meşhur olmuştur. 1410 yılında Suriye'nin Güran kasabasına bağlı bir köyde dünyaya gelir. Doğduğu yere nispetle Gürani denilmiştir. Molla Gürani küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberler. Sarf, nahiv, beyan, meani gibi alet ve kıraat ilmini öğrenir. Sonra ilim öğrenmek için Bağdat, Diyarbakır, Hıns ve Hayfa şehirlerine gider. 17 yaşındayken de Şam'a gidip bir müddet oradaki alimlerden ders alır ve ilim tahsil eder. Şam'dan Kahire'ye gider. Kahire'de zamanın alimlerinden ders alarak kıraat, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini öğrenir ve bu ilimlerde icazet alır. O devrin en meşhur alimi İbni Hacer Askalani'den hadis ve fıkıh ilmine ait eserler okur. Hadis ilminde İbni Hacer Askalani'den icazet alır. Molla Gürani bu şekilde çalışarak tahsilini tamamladıktan sonra tefsir, kıraat, hadis ve fıkıh ilimlerinde değerli bir alim olarak yetişir.

değişir. Yavaş yavaş tanınmaya ve Kahire'deki medreselerde ders vermeye başlar. Memlük devleti hükümdarları ile devletin ileri gelenlerinin kurdukları ilim meclislerine katılıp münazaralara girer. İlmi ve güzel konuşmasıyla kısa zamanda tanınır, hatta Kahire'de herkese açık bir ders verir. Dersini dinleyen alimler onun ilimdeki üstünlüğünü takdir ederler. Molla Gürani'nin İstanbul'a gelişi şöyle olmuş değerli dinleyenler. O devrin meşhur Osmanlı alimlerinden Molla Yegan hacca gittiğinde Kahire'ye uğrar. Orada Molla Gürani'yi tanıyıp onun dine bağlılığını ve ilimdeki yüksek derecesini görünce İstanbul'a getirmek ister. Lütuf ve iltifat göstererek İstanbul'a gelmesini söyler. O da bu teklifi kabul edip Molla Yegan'la birlikte İstanbul'a gelir. Meşhur alim Molla Yegan, hacdan dönüp İstanbul'a gelince Sultan II. Murat Han'ın otağına gidip bir sohbet yapar. Sohbet sırasında padişah, "Gezip gördüğün yerlerden bize ne armağan getirdin?" diye sorar. Bunun üzerine Molla Yegan, "Tefsir, hadis ve fıkıh ilminde iyi yetişmiş bir alim getirdim," der. "Şimdi nerededir?" deyince, "Babüs Saade'de beklemektedir," der. Bunun üzerine padişah onu içeri getirmelerini söyler. Molla Gürani içeri girip selam verir, el öper. Sohbet sırasında Molla Gürani'nin konuşması ve hali padişahın hoşuna gider. Onu önce dedesi Murad-ı Hüdavendigar Gazi'nin eski Kaplıca'daki medresesine, sonra da Yıldırım Medresesi'ne müderris tayin eder. Bundan sonra da Sultan II. Murat Han, Molla Gürani'yi oğlu Şehzade Mehmet'in, yani Fatih'in yetiştirilmesiyle görevlendirir. Şehzade Mehmet bu sırada Manisa'da emirdir. Babası II. Murat Han, oğlunun yetişmesi ve eğitilmesi için pek çok alimi ona hoca olarak göndermişti. Fakat Şehzade Mehmet zeki ve celalli olduğundan giden hocalar onu bir türlü derse yanaştıramamıştı. Bu sebeple padişah II. Murat Han oğlunu yetiştirecek heybetli bir muallim arıyordu. Molla Gürani'nin heybetli ve vakur bir alim olduğunu görerek sert tutumunu duyup bu iş için onu tayin eder. Onun iyi bir eğitimden geçmesini istediğini söyler. Bunun üzerine Molla Gürani Manisa'ya gönderilir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın yetişmesinde Molla Gürani'nin büyük emeği geçer. Bu bakımdan Fatih şehzadeliğinden beri hocasını çok sever. Saygı ve hürmette kusur etmezdi. Fatih Sultan Mehmet Han Molla Gürani'yi vezir yapmak ister. Molla Gürani bu teklifi kabul etmeyip, "Huzurunuzda size devlet işlerinde çok hizmet edenler vardır. Onların ciddi çalışmaları sonunda vezirliğe, sadrazamlığa kavuşmak ideallerine bağlıdır. Veziriniz onlardan başkası olursa kalpleri kırılır ve sultanımıza zarar gelir," der. Sultan onu kadasker yapmak istediğini bildirince de bunu kabul eder. Kadılığa başlayınca ayrıca müderrislik görevini de yürütür. Daha sonra Bursa Evkaf İdaresi vazifesi ve kadılık vazifesiyle Bursa'ya gönderilir. Bursa'da bir müddet bu vazifeleri yapar, sonra bazı sebeplerle Anadolu'dan ayrılıp Mısır'a gider. Molla Gürani Mısır'a vardığında Mısır Sultanı Kayıtbay'dan tam bir kabul ve çok ikram hürmet görür. Bir müddet sonra Fatih Sultan Mehmet Han, Mısır Sultanı Kayıtbay'a Molla Gürani'yi göndermesini rica eder. Kayıtbay, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu ricasını Molla Gürani'ye bildirerek, "Gitme, ben sana onunkinden daha çok ikram ve ihtiram ederim," der. Molla Gürani, "Evet, inanıyorum. Sizden çok fazla ikram gördüm. Ancak benim ve onun arasında, babayla oğul arasındaki gibi büyük bir sevgi vardır. Aramızdaki bu hadise ise bir başka şeydir. Bu sebepten o, tabii olarak kendisine meyledeceğimi bilir. Eğer ona gitmezsem, sizin tarafınızdan gönderilmediğimi zanneder ve aranıza bir düşmanlık girebilir," cevabını verir.

0: Molla Gürani İstanbul'a gelince Sultan ona çok hürmet gösterip ikinci defa Bursa kadılığına tayin eder. Sonra yeniden kadaskerliğe getirilir. Bu arada müderrislik ve eser yazmakla da meşgulken 1480'de Şeyhülislamlık makamına getirilir. 8 sene Şeyhülislamlık yapar ve hakka, adalete uymakta titizlik göstererek gayet güzel bir şekilde vazifesini yerine getirir. Fatih Sultan Mehmet Han'a çok nasihat eder, işlerinde yardımcı olurdu. Hatta giydiği ve yediği şeylere dikkat etmesini, daima dinin emirlerine uygun olmasını isterdi. Nasihatlerini sert sözle söylemekten çekinmezdi. Molla Gürani, heybetli, vakur, sarsılmaz bir ilim haysiyetine ve ahlakına sahipti. Uzun boylu, gür sakallı, doğru ve açık sözlüydü. Vezirleri adlarıyla çağırır, sultanın huzuruna girince yüksek sesle selam verip müsafaha yapardı. Davet edilmedikçe ve bayram günlerinden başka zamanlarda saraya gitmezdi. Bir defasında bir arefe günü, sultan Molla Gürani'ye bir haberci göndererek, "Yarın bayramı kutlamak üzere teşrif etsin, geç kalmasın," diye haber yollamıştı. Molla Gürani gelen haberciye, "Yağışlı günlerdir, her yer çamur. Gelirsek kılı kıyafet değiştirmek icap eder. Yarın bizi bağışlasınlar, biz uzaktan dua ederiz. Bayramı uzaktan kutlayalım," der. Haberci dönüp bu sözleri padişaha iletince, padişah, "Biz onların gelmesiyle bayram yaparız. Her şeye rağmen gelmelerini bekliyoruz," der. Üzerlerinin çamur olmaması için de sarayın selamlığına kadar atla girmesine izin verilir. Bunun üzerine daveti kabul eder. Molla Gürani, devrin alimlerine mütevazı davranır ve onlara karşı kıskançlık göstermezdi. Hatta resmi vazifelerde kendinden daha üst makamlara çıkan alimleri takdir ederdi. Müderrislikten resmen ayrıldıktan sonra da ilim öğretmeye devam etmiş, pek çok alim yetiştirmiştir. Osmanlı alimleri arasında ahlakının üstünlüğü, ilmi hususlarda tabisiz olan ve ilme çok önem veren bir alim bilinip öyle tanınırdı. Günlerini hep ders vermekle, kitap yazmakla ve ibadetle geçirirdi. Bir defasında talebelerinden biri bir gece onun konağında kalmıştı. Hocası Molla Gürani, yatsı namazından sonra Kur'an-ı Kerim okumaya başlar. Başından başlayıp devamlı okurken talebesi bir müddet sonra uyuyakalır. Sabaha doğru uyanınca hocası Molla Gürani'nin Kur'an-ı Kerim okumaya devam ettiğini görür. Sabahleyin o talebe bu durumu hizmetçilere anlatınca hizmetçileri, "O her gece böyle Kur'an-ı Kerim okur ve bunu hiçbir sebeple terk etmez," demiştir. Molla Gürani ayrıca çok hayır ve hasenat yapmıştır. 4 cami, 1 Darül Hadis medresesi, 1 hamam ve binalar yaptırmıştır. Molla Gürani vefat ettiği 1488 senesinin bahar mevsiminde bir bahçe satın alır. Kışa kadar o bahçede kalır. Vezirler haftada bir bu bahçede ziyaretine gelirler. Kış geldiğinde iyice halsizleşir. İstanbul'daki konağına göçer. O günlerde bir sabah namazını kıldıktan sonra kendisine bir yatak hazırlanmasını ister. Yatak hazırlanır. Kuşluk namazını kıldıktan sonra kıbleye dönerek sağ yanı üzerine yatar. O gün kendisinden Kur'an-ı Kerim'i, kıraat ilmini öğrenen hafızların yanında toplanmasını ister. Bu arzusu üzerine talebelerine haber gönderilir. Onlar da yanına toplanırlar. Talebelerine, "Üstünüzde olan hakkımı ödeme zamanı bugündür. İkindi vaktine kadar benim üzerime Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediniz. İkindiden fazla uzamaz," der. Hafız talebeleri Kur'an-ı Kerim okumaya başlarlar. Vezirler durumu öğrenince yanına gelirler. Vezirler arasındaki Davut Paşa Molla Gürani Hazretlerini çok sevdiği için halini görünce dayanamayıp ağlamaya başlar. Molla Gürani onun ağladığını görüp, "Niye ağlar durursun ey Davut?" der. Davut Paşa, "Sizi böyle zayıf görünce kendimi tutamadım," der. Bunun üzerine, "Ey Davut, kendi haline ağla. Ben dünyada rahat ve huzur içinde yaşadım. Allahü Teala'dan ümidim odur ki ömrümün sonunda da son nefeste de selamet üzere olurum," der. Sonra vezirlerine dönüp, "Benden Bayezid'e selam söyleyin ve deyin ki adalet üzere olsun. Kulları himaye, beldeleri muhafaza etsin. namazımı bizzat kendisi kıldırsın ve borçlarımı defnimden önce ödesin, der. Sonra, size vasiyetim olsun. Beni kabrin yanına koyunca, ayağımı tutun ve beni kabrin başına çekin. Sonra kabre koyun, der. Öğle namazını ima ile kılar. Sonra, ikindi ezanı ne zaman okunacak, der. İkindi vakti gelince, müezzinin ezan okumasını bekler. Müezzin Allahu Ekber diye ezan okumaya başlayınca, Molla Gürani Hazretleri, La ilahe illallah diyerek vefat eder. Sultan II. Bayezid Han namazında bulunur ve borçlarını öder. Cenaze namazı çok kalabalık olup İstanbul ahalisi onun vefatından dolayı gözyaşı döker. Cenazesi kabrin başına getirilince vasiyetine rağmen kimse ayağından tutup çekmeye cesaret edemez. Cenazesini bir hasırla kabrin yanına çekerler ve kabri indirip defnederler. Kabri Aksaray-Topkapı arasındaki eski tramvay yolunun sol tarafında bulunan kendi yaptırdığı caminin önündedir. Arapça kaynaklarda Diyar-ı Rum'un Anadolu'nun alimi olarak zikredilen Molla Gürani kıymetli eserler yazmış olup eserlerinden birkaçı şunlardır. Gayetül Emani fi tefsiri Seb'il Mesani, El Kevserül Cari ala Riyadil Buhari. Bir sonraki erenler kervanında görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.
1: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da.

0: Erenler Kervanı.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.
2: Sağduyunun sesi. Akra.

sadakayla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen kişiyi mezara kadar 3 şey takip eder. İkisi geri döner, biri onunla beraber kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli ise onunla beraber kalır. Veren el, alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar. Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz.

İmam Buhari'nin El Camiü Sahih eseri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerinin bir araya getirildiği kıymetli eser El Camiü Sahih, bir diğer ismiyle Sahih-i Buhari.

Değerli Akra dinleyicileri, programımızda alanında öncü bir eser olan Sahih-i Buhari'yi, yani El Camiu Sahih'i kıymetli kılan özelliklerden söz etmek istiyoruz. Sahih hadislerden oluşan ilk eser. İslam ilim ve hadis tarihinde Sahih-i Buhari'yi öne çıkaran en önemli özelliğin sadece sahih hadislerden oluşan ilk hadis kitabı olmasıdır denilebilir. Bu anlamda İmam Buhari sadece sahih hadislerden müteşekkil ilk hadis kitabını tasnif eden muhaddistir. Esasen Buhari'den önce de yazılan, tasnif edilen ve günümüze kadar da gelen pek çok hadis kitabı mevcuttu. Buhari sadece sahih hadislerden oluşan ilk hadis kitabını meydana getirmiştir. Buhari eserini tamamladıktan sonra Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in ve Ali bin Medini gibi hadis otoritelerine sunmuş, onlar da eserdeki hadislerin sahih olduğunu ifade etmişlerdir. Bir titizlikle 16 senede tamamlanan bir eser. İmam Buhari eserini tasnif ederken hadislerin seçiminde son derece titiz davranmış, konuları bilinçli olarak tertip etmiş ve hadisleri belirli bir amaca ve disipline uygun şekilde eserine yerleştirmiştir. Sahih-i Buhari'nin tamamlanmasının 16 yıl sürdüğü, Mekke'de yazılmaya başlanıp Basra'da tamamlandığı rivayet edilmektedir. Hadis ilmine katkı sağlayan bir eser. Buhari kitabını telif ederken bütün mesaisini şu iki gayeyi gerçekleştirmek için harcamıştı. Birincisi, sahih hadislerden müteşekkil bir kitap tasnif etmek, ikincisi de bu hadislerden çıkacak fıkhi hükümlere işaret etmek. Buhari eserinde konu başlıklarında çok sayıda ayet-i kerimeye, sahabe ve tabi'in alimlerinin görüş ve fetvalarına da yer vermiştir. Bu yönüyle

Buhari'nin Sahih'i, Kütüb-i Sitte kapsamındaki diğer beş kitaptan farklıdır. Hocası İshak bin Rahuye'nin, Hazreti Peygamber'in sadece sahih sünnetini özet bir şekilde içine alan bir kitap yazsanız sözü de Buhari'nin eserini yazmada önemli bir teşvik olmuştu. Buhari tasnif ettiği sahihiyle hadis ilmine ve hadis ehline çok önemli katkılar sağladı. Hadisçileri hadisleri anlama ve hadislerden delil getirme hususunda destek oldu ve onlara yöntem kazandırdı. Lika şartıyla hazırlanmış bir eser. Sözlükte karşılaşmak, görüşmek, kavuşmak anlamına gelen lika, hadis ilminde öğrencisinin hocasından bir aracı olmadan doğrudan hadis alması manasında kullanılmakta. Buhari'nin, Müslim'in sahihi dahil diğer kitaplardan daha farklı olmasını sağlayan özellik, Buhari'nin ravilerin birbirleriyle görüşmüş olmasını şart koşmasıydı. Buhari bir hadisin sahih olmasının temel şartlarından biri olan senedin muttasıl olmasına büyük bir ehemmiyet vermiş ve sahihindeki hadisleri müsned yani peygamberimize kesintisiz bir isnat zinciriyle ulaşan hadislerden seçmiştir. Konu başlıklarıyla tasnif edilmiş bir eser. Sahih-i Buhari'nin en özgün yönlerinden biri bab başlıklarıdır. Hadisler konularına göre kitaplara, her kitapta kendi arasında bablar ayrılmıştır. Bazı kaynaklarda Buhari, eserin her babını Hazreti Peygamber'in kabri ile minberi arasında ve her bab için iki rekat namaz kıldıktan sonra yazdığı rivayet edilmekte. Buhari'nin bab başlıklarında binlerce ayete yer vermiş olması, Kur'an ve sünnet bütünlüğüne verdiği önemin en bariz göstergelerinden biri. O, bu yöntemi ve bakışıyla İslam'ın bir bütün olarak Kur'an ve sünnetten ibaret olduğunu açıklamış ve ilan etmişti. Hadisleri anlarken Kur'an'ı, Kur'an'ı anlarken de hadisleri dikkate almanın ne kadar önemli ve zaruri olduğunu müşahhas olarak ortaya koymuştu. Sahihe ve sahihteki bab başlıklarına bakıldığında Buhari'nin sahihinin sadece bir hadis kitabı olmadığı, aynı zamanda fıkıh, kelam, tefsir, ahlak ve siyere dair pek çok konuyu ve meseleyi ele alan ve rivayetler ışığında değerlendiren bir kitap olduğu görülmektedir.

muhtasar bir hadis eseri. Buhari kitabının hacmini artırmamak için sahih hadislerin tamamını eserine almamıştır. Eserinin ismindeki muhtasar ifadesi de bunu ifade etmekte. Bu bakımdan Buhari'nin sahihi, sahih hadislerden müteşekkil bir seçkiden ibarettir denilebilir.

merfu hadisleri esas alan bir eser. Buhari'nin eserinin en özgün yönlerinden biri de kitabının aslını oluşturan asıl isnatlı kısımlarında Hazreti Peygamber'in merfu hadislerine, bab başlıklarında sahabe ve tabiinin sözlerine ve fetvalarına yer vermesidir. Muhteviyatıyla kapsayıcı bir eser. Buhari kitabında hemen hemen her konuyla ilgili hadislere yer vermiştir. Kitabın cami türü bir hadis kitabı olması adında El Cami isminin bulunmasının anlamı da budur. Farklı İslam beldelerindeki hadisleri de ihtiva etmesi ve bu bakımdan da cami, toplayıcı nitelikte bir kitap olmasıdır. Zira Buhari, hadis almak için zamanın en önemli ilim merkezlerine yaptığı yolculuklarla o beldelerdeki muhaddislerden hadisler alarak bir anlamda eserinde farklı bölgelerdeki hadisleri de toplamıştır.

0: tertibine özen gösterilmiş bir eser. Buhari kitabının tertibine de son derece önem vermiştir. Eserinin ilk bölümünün Bed'ül Vahiy, yani vahyin başlangıcı olması son derece manidar. İslam dini vahiy ile başlar ve temelinde vahiy bulunmaktadır. Vahiy ile bildirilenlere inanmak gerektiğinden Sahih'in ikinci bölümü Kitabül İman'dır. Zira dinin temel ilkelerini iman esasları oluşturmaktadır. Buhari'nin iman bölümünden sonra yer verdiği üçüncü bölümse Kitabül İlim adını taşımakta. Buhari'nin imandan hemen sonra ibadetlerle yani amellerle ilgili bölümlere geçmediği, önce ilim bölümüne yer verdiği görülmekte. Nitekim ilmin amelden önce geldiğine bizzat işaret ederek bunun gerekçesini de açıklamakta. İlim olmadan doğru amelde bulunmak mümkün değildir. Keza bir sonraki bölüm de yine oldukça manidar. Buhari hemen namaz ve zekat gibi ibadetlerden oluşan bölümlere geçmemiş, önce abdest, gusül ve teyemmüm gibi temizlikle ilgili bölümlere öncelik vermiştir. İbadette öncelikle yerine getirilmesi gereken temizliktir. Dolayısıyla bu durum Buhari'nin kitabının tertibinde çok titiz davrandığını, buna azami dikkat gösterdiğini, bölümleri ve babları rastgele oluşturmadığını da göstermektedir. Sahih hadislerle önce olmuş ve itibar görmüş bir eser. Hadislerin titizlikle seçilmesi, mükemmel bir tertibe sahip olması, muhtevasının zenginliği ona bu itibarı kazandırmıştır. Buhari'nin sahihi, ilim tarihinde üzerine en fazla çalışma yapılan ve halen de yapılmakta olan nadide bir eserdir. Buhari'nin eseri için Rabbimin bunu eserime, Müslümanlar için bereketli kılmasını ümit ederim şeklinde ettiği duanın eserin gördüğü itibarla kabul olunduğu anlaşılmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi insan öldüğü zaman üç şey hariç amel defteri kapanır. Birincisi sadaka-i cariye, ikincisi insanların faydalandığı ilim, üçüncüsü de kendisine dua eden salih evlat. Buhari'nin sahihi Müslümanların dinlerini, Hazreti Peygamber'in hadislerini ve sünnetini öğrenmede en fazla faydalandıkları eserlerden biridir. Bugün dahi çeşitli meclislerde Buhari okumalarıyla bir kaynak olarak istifade edilmekte, ilminden faydalanılmakta ve kendisine dua edilmektedir. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun.
1: ...1446 İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.
2: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

inne mine saadeti ezzevcete salihate vel meskene saliha vel merkebe saliha ve inne mine şakaveti ezzevcete su vel meskene su vel merkebe su. Saadetin medarı olan şeylerdendir. Yani saadet vesilesidir. İnsanın mutluluğundan birer parçadır. Mutluluğu bunlarla sağlanır. Şunlar insanın mutluluğundandır. 1. Ezzevcetü saliha. Salih, dindar, aklı başında bir zevcesi olması. Bu mutluluk vesilesidir. 1. Velmeskenü salihi. İyi güzel bir evi olması. Elhamdülillah odaları kâfi. Misafir gelse onu şu odaya misafir eder. İşte güneşli, tamam, rutubetli değil, sıkıntılı değil. Az çok manzarası var, şeyi var, tamam. Bu da insanın mutluluğu alametindendir. Vel merkebü salihu, güzel bir binek. Yani katırı, atı, eşeği varsa huysuz değil. Önüne gidersen ısırmıyor, arkasına gidersen tepmiyor. Bir bindiğin zaman götürüyor seni. Vurup vurup kamçıyı efendim şey yaptığın halde bir şey yapmıyor filan. O devir için böyle. Şimdi de herhalde otomobil vesaire filan gibi şeyler. Bu da insanın mutluluğu alametidir. İnsanın yani hak yolda olduğunun, Allah'ın efendim lütfuna erdiğinin, iyi bir insan olduğunun emaresi ve inne mine şakaveti, insanın şaki

Allah onları afiyet üzere dünyaya getirir. Afiyet üzere yaşatır. Afiyet üzere öldürür. Afiyet üzere cennete sokar. Öyle kulları var. Ne sebeple öyle oluyor bazı kullar? Bilemiyoruz. Ama sanki bana öyle geliyor ki güzel huyundan dolayı. Allah'ın böyle kulları vardır diye müjde olduğuna göre, bildiğimize, öğrendiğimize göre dileyelim Erhamurrahimin olan Rabbimizden. Ya Erhamurrahimin, Ya Erhamurrahimin, Ya Erhamurrahimin. Bizi böyle mutlu yaşayan, mutlu ölen, afiyet üzere yaşayan, afiyet üzere ölen, afiyet üzere cennete girenlerden eyle. Ya Rabbi.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak, beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra,
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım,"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım,"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Akra,

ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Ey beni aşk ateşine yandıran, aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Hem seven, hem sevilen, hem sevdiren. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Yanar ise aşk ile canım tenim, geçer ise ah ile dünüm günüm. Hep senindir, arada nem var benim. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin.

Aşıkın kalbine kılsan bir nazar, masivadan onda kalmaz hiç eser. Sana eren cenneti hurini der. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Lütf ile ona desen, hey dertmen, nice oldun aşkımın kaydına ben. Nicedir aşkım sana ettiği fen. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Mahsı lütfun ile ey kadir ilah, aşıkın haline eyle gel nigah.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

aşık, ruhsati yahut ruhsati. Bilenleriniz, duyanlarınız vardır. Hele hele Sivaslı, Kayserili olup da aşık, ruhsati, ruhsati denilince bilmiyoruz diyenler çıkarsa azıcık Sivas ağzıyla et çok aybetmiş olur gibime geliyor muhterem dinleyenlerimiz. Evet, bir türkülük yoldayız. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Muhteşem. Söz, dizim bakımından ve name bakımından. Efendim aşık, ruhsati, nakşi meşrep bir hazret. Bir divane tekmil olunmuş. Yakın zamanda, yakın yüzyılda güzeran eylemiş, yaşamış. Çileli bir hayat sürmüş diğer ozanlarımız gibi. Bir büyüğümüz, nefeslerden, nasihatlerden, deyişlerden müteşekkil, atışmalardan da müteşekkil bir divan sahibi. Ama daha çok biz daha senden gayrı aşık mı yoktur isimli Nesimi Çimen tarafından namelere büründürülen bu mısralarla tanıyoruz, dinliyoruz, biliyoruz ama hakikaten çileli bir hayatın sahibi ve bu birkaç dörtlüğünde mısrasında adeta hayatımızı, hayatı, yaşam

yaşamı, insan ömrünü, varlığını, ahını, ıhını, anhasını, minhasını özetlemiş. Özetlemiş, toprağın altına girmeyen yok. Dinledik. Name de güzel, hoş. Zaman zaman böyle kendimizi resetleyecek, sıfırlayacak, aklımızı başımıza böyle derç ettirecek, toplatacak, bizi böyle sallayacak, ışalayacak, irkecek sözlere, namelere ihtiyacımız var ve olmalı da. Dur diyecek. Bunca telaşın arasında eminim şu an her biriniz ya masanın başındasınız yahut aracın içinde veya başka uğraşlarla bir hal içindesiniz veya öfkelisiniz. Şöyle böyle aşık ruhsati size sesleniyor. Daha senden gayrı aşık mı yoktur yahut dertli mi yoktur? Geçmeyen var mı? Büyük derimiz ne yapmışlar muhterem dinleyenlerimiz? Bu daha geçer yahu ibaresini hanelerine, evlerine, en görünür yerlerine yazdırıp güzelce yazdırarak asmışlar. Neden? Coştuğun zaman şıkır şıkır, fıkır fıkır olduğun zaman bak diyor, hemen gözün oraya ilişiversin, gör. Bu sevinç hali daim değil. Veya böyle basmışlar, ezmişler, yıkılmışım, çökmüşüm, üst üste gelmiş dertler. Sarıp sarmalamış seni, böyle kolun kanadın kalkmaz olmuş, ağzında hiçbir tat kalmamış. Yine gözüne ilişecek o ibare. Bu da geçer yahu, geçmeyen bir şey mi var? Daha senden gayrı, aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül. Hele bir düşünsen fani dünyayı, neler geldi geçti, say deli gönül. Baktım iki kişi mezar eşiyor, gam gasavet dalgalanıp aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor, topraklar başına, vay deli gönül. Mevlam kanat vermiş, uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun. Neden bu dünyadan geçemiyorsun? De gönül, rüyaya doy deli gönül. Günde bin kez duman çöker serime. Elim yetmez gidem kisbikârıma. Kendi bildiğini doğrudur deme. Var iki kamile, uy deli gönül. Bir gün bindirirler ölüm atına, yarın iletirler hakkın katına. Topraklar susamış adam etine, hep ağzını açmış hey deli gönül. Bu fani dünyadan umudunu üz, inanmazsan var kitaba yüz be yüz. Hanen kapristandır, malın bir top beriz. Daha duymadıysan duy deli gönül. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun. Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun. Ruhsati dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül. Efendim böyle bu güzel mısraları tekrar ibretle, hikmetle dinleyelim. Sizleri bu güzel mısraların namesiyle, manasıyla baş başa bırakırken Cenab-ı Hak'tan güzel, uzun, tatlı, bereketli, anılma değer, asoda bir ömür diliyoruz. Dileyelim. Hoşça bakınız saatinize.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: En büyük organımız cilt. Cildimize değen ürünlerin üzerinde kalan safsızlıklar, kimyasal maddeler, zararlı kanserojen tesiri olduğu bilinen malzemeler uzun vadede vücutta birikerek hastalıkların oluşmasına sebep olabilir. Hani tıpkı yediğimiz gibi sindirim yoluyla vücudumuza aldığımız gibi bazı şeyleri cilt yoluyla da emilim yoluyla da bu zararlı malzemelerin vücuda girmesi çok yüksek bir olasılık ve bu yaşanmış bir takım işte insanlar giydikleri elbiseler sebebiyle alerji olabilirler. Farklı deri döküntüleri, hastalıklar yaşayabilirler. Bu görünen tarafı uzun vadede de toksikolojik etkileri vücutta birikerek zaman içinde, bugün hani söylememiz çok doğru olmayacak, hastalıklara sebep olabilirler. Ne yazık ki beyaz sanıldığı kadar masum bir renk değil. Tekstil süreçlerinde bildiğimiz en zararlı malzeme. Ağartma metotları atık sular sebebiyle hem çevreye verdiği zarar hem de kumaşın kendisi insan teniyle temas eden kısmından baktığımızda beyaz en zararlı renktir diyebiliriz. Bütün tabuların ve bilinenlerin aksine. Pamuğun orijinal rengi ekru diyebileceğim, kırık beyaz diyebileceğim bir rengi vardır. Pamuğun parlak beyazının yapılması için kullanılan kimyasallar çok ağır kimyasal proseslerden geçer. Pamuklu kumaşlar renklendiriliyorken önce beyazlatılıp sonra renklendirildikleri için beyazlatma prosesi bildiğimiz en zararlı prosestir. Ve mutlak surette organik ürünler, organik ürünlerin içinde de tonları açık olan renklerin tercih edilmesi uygun olabilir. Özellikle bebekler ve çocuklar için. Organik süreçlerden geçmiş, renklendirilmiş malzemelerde genel olarak bir sıkıntı yok. Ama onun dışında başka bir tekstil ürünü alınacaksa özellikle açık renklerin tercih edilmesini tavsiye ederiz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

0: Zamanınızı boş geçirmeyin. Dilin ibadetlerinden birisi de zikirdir. Onun için gününüzün her saatinde işe de gitseniz, yolda da yürüseniz, evde de olsanız, otursanız da, yatsanız da, kalksanız da zikir yapabilirsiniz ve zikir çok sevaplı bir ibadettir. Hele oruçluyken yapılan zikrin sevabı çok daha fazladır. Onun için zamanınızı boş geçirmeyin, Allah'ı zikredin, çokça zikredin. Bunu Kur'an-ı Kerim emrediyor. Tasavvufi bir çalışma bu. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesira ve sebbihuhu bükreten ve asıyla." Ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin. Sabah akşamına tesbih eyleyin. Demek ki Müslüman aşıkı sadık bir kul olacak. Efendim, gözyaşlı bir derviş olacak. Allah'ı hatırından çıkarmayacak, dilinden düşürmeyecek. Severek aşık bir kul olarak, aşık-ı sadık bir kul olarak Allahu Teala Hazretlerini hep anacak. Bunu da unutmayın. Allahu Teala Hazretlerini çok anın. Çünkü bir insan bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah, misli hazan dediği gibi Süleyman Çelebi cennet mekanın. Bir Allah demekten bile çok sevap kazanıyor. Bire 70 bindir zikrin sevabı. Hele o zikri insan gönlüne indirirse, yani diliyle söylemeyip de kimse anlamayacak bir şekilde kalbinden Allah Allah diyecek bir ileri derviş durumuna gelirse, o zaman 4 milyon 900 bindir bir Allah demenin karşılığı. Onun için gönlünüzden, dilinizden efendim Allah'ı çok zikredin. Yunus'un ilahileri çok hoşuma gidiyor. Bir ilahisi var. O da hoşuma giden bir ilahi. Diyor ki: "Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin. Evliyaya uğramaz ise yolun, göçtü kervan. Kaldın dağlar başında." Dağlar başında yapayalnız kervan göçüp de biçare kalmamak için bu fani dünyada o Rabbimizi, bizi çeşitli nimetleri ihsan eden Rabbimizi tabii çok zikredeceğiz. Dilimizi Kur'an'la, zikirle değerlendireceğiz, şereflendireceğiz.
1: Akra, akra, akra.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin

0: Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Müslümanın nasıl Müslüman olması lazım? Kendi bildiğine göre, kendi kafasına, kendi keyfine, kendi zevkine göre bir din anlayışı içinde olmaması lazım. Nasıl olması lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği tarzda Müslüman olması lazım. Tavsiye ettiği tarzda. Neden? Çünkü onun kafası çok yetenekli değildir. Bu konudaki incelikleri sezecek durumda değildir. Resulullah'tan daha mı anlayışlı, daha mı bilgili, daha çok mı Kur'an-ı Kerim'i derinlemesine kavramış, dünyayı daha iyi mi tanıyor, dünyayı, ahireti, maddi, manevi alemleri, görünen, görünmeyen hususları Resulullah'tan daha mı iyi biliyor? Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Resulullah Allah'ın peygamberi, Allah-u Teala Hazretleri ona birçok özellikler bahşetmiş, her şeyi en iyi biliyor ve Allah'a kulluğu en iyi şekilde yapıyor kendisi. Efendim ve bize de en güzel kulluğu o öğretmiş. Onun için sünnet-i seniyeye sarılmak lazım. Peygamber Efendimiz'in hadislerini okumak lazım. Yolunu gözlemek lazım. Peygamber Efendimiz ne yaptıysa onu yapmak lazım. Neleri tavsiye ettiyse o yolda yürümek lazım. Kendi başına gitmemesi lazım. Benim aklım ermez. Benim mantığıma göre bu böyle. Senin mantığın sakat bir mantık olabilir. Senin eğitimin sakat olabilir. Sen yanlış şeyleri doğru sanmış olabilirsin. Günah olan şeyler senin hoşuna gidebilir. Efendim, herhalde bunun bir cezası yoktur sanırsın, yaparsın ama çok insana zararı vardır o şeyin. Topluma zararı vardır. Sen bilmiyorsun. Kendine zararı vardır. Ondan efendim hem kendin hem toplumun zarar görecektir. Allah onun için yasaklamıştır. Sen o incelikleri anlamadığın için efendim ne olur? Kaş yapayım derken göz çıkarmış olursun, sevap kazanayım derken günaha girmiş olursun, bilemezsin.
1: Dostça bir tavsiye. Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an penceresinden sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
3: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: Kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Efendim, Aynadaki İnsan programından hepinize merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu haftaki programımızda yardımlaşma ve yardımseverliğin bireysel ve toplumsal psikolojiye etkilerini konuşacağız. Ve stüdyo konuğum bu konuyu konuşmak üzere klinik psikolog Doktor Dilara Süran Efendi. Dilara Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkürler, iyiyim. Sağ olun siz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler deyiz. Evet, bugün sizinle biz yardımlaşma ve yardımseverliğin bireysel ve toplumsal psikolojiye etkilerini konuşacağız. Malumunuz zaten İslam ve insani kimliğimizde yardımlaşma çok önemli bir yer tutuyor. İnfak çok önemli bir yer tutuyor. Bugün biz bilimsel olarak bunun bizim iyi oluş halimize nasıl katkısı var, bunları konuşalım istiyoruz sizinle. Özellikle yardımsever olmanın hem bireysel hem toplumsal hayatı nasıl etkilediğini, iyi oluş halimizi nasıl etkilediğini ve acaba herkes yardımsever midir, her kişilik yapısı buna yatkın mıdır vesaire, bütün bu alt başlıklarını inşallah sizinle detaylandıralım ama dilerseniz öncelikle yardımseverlik, yardımlaşma nedir? Bunun tanımıyla başlayalım, sonrasında da diğer başlıklarla devam edelim. Buyurunuz.
2: Yardımlaşma aslında çok geniş bir kavram. Her şeyi yardımlaşma olarak ele alabiliriz. İşte birine bir kapıyı tutmak mesela. İşte klasiktir, bir yaşlıyı karşıdan karşıya geçirirken yardım etmek gibi. Tanım olarak bakacak olursak da genel itibariyle başkasına faydası dokunmak diyebiliriz. Bir başkasının güçlü halini gidermek, gücünü gidermek diyebiliriz. Bunun alt başlıkları da var psikolojide. Bilimsel olarak epey çalışılan ve alt başlığı olan bir kavram aslında. Biz Türkçe'de diyergam diyoruz. Diyergamlık diyoruz. Bu her ne kadar çok bilinmese de Türkçe'de, literatürde de, psikoloji yazınında da diyergamlık olarak ele aldığımız bir kavram. Ne demek diyergamlık? Bizim kendimizden vererek başkasına faydamızın dokunması. Yardımlaşmanın daha üst versiyonu diyebiliriz aslında.
1: Peki her insanın fıtratı yardım etmeye müsait midir, uygun mudur? Kişilik özelliklerimiz burada ne kadar önem arz ediyor?
2: Herkes yardımsever olamıyor. Tanımlara baktığımız zaman, insanların kendini nasıl tanımladığına baktığımız zaman, sorsak yardım ediyor musunuz desek herkes yardım ettiğini düşünüyor. Ama gerçeğe baktığımız zaman, toplumda böyle bir genel araştırma yapıldığı zaman, hayır, herkes aslında yardım etmiyor. Yani kendimizi yardımsever olarak tanımlamamızla yardımseverliğin gerçeğe yansıması, sahaya yansıması farklı olarak görülüyor.
1: Bunun
2: diyebiliriz.
1: Bunun nedeni nedir peki? Ya bununla ilgili bir çalışma var mıdır? Bunun sebebi nedir? İnsanların yardımsever olmaktan uzak durmalarının bir yaşanmış hikayeleri mi vardır peki?
2: Yardımseverlik kişilik özelliğine göre de değişiklik gösteren bir şey. Mesela yaşa göre bile, cinsiyete göre bile değişiklik gösteren bir şey. Dindar olup olmamaya göre değişiklik gösteren bir şey. Bununla beraber well-being'e göre, yani iyi olma haline göre, maddi duruma göre, biz buna epidemiyolojik değişkenler diyoruz. Yani bir insanın yaşı, cinsiyeti, medeni durumu ne kadar yol açıyor o bahsettiğimiz kavrama. Baktığımızda yardımseverlik açısından mesela yaş örneğine göre inceleyelim. Yaşı daha ileri olan insanlar daha yardımsever. Neden? Çünkü muhakeme yeteneği gelişiyor. İşte akıl sağlığı daha, işte kişilik, kimlik oturmuş oluyor. Böyle olduğu zaman daha yardımsever oluyor aslında yetişkin insanlar, genç insanlara göre. Nitekim bebeklerin yardımseverliğine bakıldığında da 2 yaştan itibaren başkalarının stresini, zorlu durumunu anlamaya başlıyor bebekler. Çocukluğa geldikçe artık biraz da biyolojik anlamalarından ziyade ebeveynlerinin yönlendirmesini, şekillendirdiğini görüyoruz. Onların ne kadar yardımsever olup olmadığını bakarken. Bu şekilde.
1: Yaş aralığı.
2: İleri yaşlarda daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz. cinsiyete baktığımızda ise.
1: Evet, evet. Açıkçası çok merak ediyorum. Bakalım dinleyicilerimiz de eminim merak ediyordur. Her evet. cins şimdi hayır biz daha çok yardımseveriz evet, diyordur. Evet. Bakalım ne çıkacak?
2: Şöyle söyleyebiliriz. İki cinsiyet içinde farklı yardımseverlik çeşitlerini görüyoruz. Mesela erkeklere baktığımızda daha bireysel özellikleri öne çıkaracak yardımseverlik çeşitleri görülüyor.
1: Nedir bunlar?
2: Nedir bu? Liderlik gibi mesela. Hani daha çok ben buradayım. Daha çok böyle güçlü, kuvvetli olarak algılanılan toplum tarafından bir yardımseverlik çeşidinin öne çıktığını görüyoruz. Kadınlara baktığımızda daha şefkat, daha merhamet özelliklerinin barındığı yardımseverlik çeşitleri nedir bunlar mesela? Bir hayır kurumunda çalışmak gönüllü olarak. Mesela bir yetim çalışmasında bulunmak olabilir. Erkeklerde baktığımızda az önce dedik ya güç dedik, fiziksel güç mesela. Bir arama kurtarma ekibinde bulunmak. Örneğini verebiliriz.
1: Ne kadar cinsiyetlerin yardımseverlik üzerindeki etkisinin farklılığını evet. görebiliyoruz değil mi?
2: Evet,
1: bakın
2: evet,
1: hani arama kurtarma ya da diyelim Allah korusun deprem zamanı değil mi? Arama kurtarmayla ilgili biz eğitim almıştık. Eğitime katılanların çoğu erkekti ve verenlerin de çoğu evet. erkekti. Demek ki her cinste kendi fiziksel ve ruhsal özelliklerine göre yardımda bulunabilir. Aslında yardım edebilecek fıtratımızda birçok kodlarımız var. Evet. Mesele bunları herhalde hayata geçirebilmek. Peki biz hep deriz ki hani yardımlaşmak önemlidir. Birinin zor zamanında onun yanında olmak, elini tutmak, onu o zorluktan çıkarmak önemlidir ve o insana çok büyük bir katkı sağlar. Yalnız olmadığını, buradayız, seni görüyoruz, seni dinliyoruz ve senin varlığın bizim için önemli ve biz sana elimizden gelen her şeyi sunacağız. Demek onun için ne kadar önemliyse yardım eden için de değil mi bir iyi oluş hali var.
2: Evet,
1: psikoloji bilimi bunu nasıl açıklıyor? Neler var mesela? Yardımlaşmak ve yardımsever olmak bizi bireysel anlamda psikolojik açıdan nasıl etkiliyor?
2: Bununla ilgili bir dilemma da var aslında. Önce sizin bahsettiğinizi açayım. Sonra bu dilemmanın ikilemin ne olduğundan bahsedeyim. Çalışmalar şunu gösteriyor. Gerçekten yardım eden insanlar daha mutlu. Hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak daha iyiler. İyi oluş düzeyleri daha yüksek. Helpers High denen bir kavram var. Bu yardım edeni yükseltmek anlamına geliyor. Yardım edenin yüksekliği. Yardım ettiğimiz zaman dopamin salgılıyoruz, stres seviyemiz azalıyor, mesela kalp atışımız azalıyor. Bununla ilgili yapılan bir araştırma var. Yardım eden, başkalarına bağış yapan, başkalarının zorluğunu gideren insanlara bakıyorlar ki yardım ettikten sonra, o davranıştan sonra kalp atışlarında bir azalma oluyor, bir denge oluyor. Yani bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yardım eden insanlar daha mutlu. Bağış az önce bahsettiğim gibi evet. yapılan bağıştan hemen sonra bakıldığında mutluluk düzeyleri daha

0: daha yüksek.
1: Kalıcı mutluluk oluyor değil mi?
0: Evet.
1: Onu da söylerseniz
0: kalıcı
1: eğer.
0: Kalıcı mutluluk düzeyleri, evet. Well-being dediniz ya az önce, evet. İyi oluş düzeyleri daha yüksek. Şöyle de bir dilemma var, ondan da bahsedeyim.
1: Lütfen.
0: Bazen de şunu söylüyor yardımlaşma çalışmaları. Peki iyi hissediyoruz madem öyle. O zaman biz aslında kendimiz için mi yardım ediyoruz? Yani bu nasıl bir duygu? O zaman iyi hissetmek için mi yardım ediyoruz? Yoksa karşıdaki için mi yardım ediyoruz? Hani niyet de deniyor ya.
1: Burada... Vesvese bu değil mi? Bence bunu şeytan vesvese ediyor. O yardım oraya gitmesin diye.
0: Böyle bir çalışmalar da var.
1: Tabii, işin şeyi bu benim. Evet.
0: Güzel bir noktaya da değindiniz. Fakat burada devreye giren başka bir değişken daha var. O da empati aslında. Yani karşımızdaki insanla ne kadar empati yapıyoruz?
1: Evet.
0: Empatik iyilik deniyor buna. Empatik özgecilik deniyor. Karşımdakinin gerçekten yaşadığı zorluğu hissederek yaptığım yardım. Bir araştırmadan daha bahsedeyim. Hani bağış yapma dedik ya, bu da aslında bir yardımlaşma örneği değil mi? Bağış yapma çalışmalarında şöyle de bir detay var. Şimdi bağış yapan insanlara baktıklarında kim olduğunu bilmeden o verdikleri paranın nereye gittiğini, o yardımın nereye, kime özel olarak gittiğini bilmeden yapılan yardımların mutluluk düzeyinin daha düşük olduğu görülüyor o veren kişide. Şimdi o zaman burada şöyle bir detaydan bahsedebiliriz. Madem böyle bir durum söz konusu, o zaman yardım ettiğimiz insanın gerçekten zorluğunu görerek, yaşayarak, bizzat hayal ederek, belki birebir iletişimde bulunarak yardım etmek aslında bunun daha da etkisinin, hani dediniz ya uzun vadeli mutluluk mu? Evet, uzun vadeli mutluluğa yol açan önemli şeylerden bir tanesi de bu diyebiliriz.
1: Empatik iyilik demiştiniz değil mi? Hı-hı. Bir de empatik özgecilik galiba, evet. Değil mi? Oraya gelebilmek için yardım ettiğimiz kişileri görüp onlarla, hı-hı, özdeşleşmek, onların hikayelerine, hı-hı, girmek ve onların hayatlarıyla kendi hayatlarımızda bir ortak bir bağ kurmak galiba, hani bu zorlukla ilgili bir bağ, hı-hı, kurmak, hı-hı, mutluluğu ya da dopamini arttırıyor. İyi oluş halimizi arttırıyor ama, hı-hı, zaten bu şekilde bir yardımın karşı tarafa da çok faydası var. Biz, hı-hı, şimdi bugün bireysel ve toplumsal ruh sağlığına etkinliğini konuşuyoruz ama düşünsenize, bana bir bağış geliyor. İşte bir, evet, hesap numaramdan bu bağışı almam var. Bir de Dilara Hanım yanıma geliyor. Yasemin Hanım, evet, üzülmeyin. Bu zor zamanınızda ben yanınızdayım. Elimizden geleni yapacağız. Biz buradayız. Lütfen üzülmeyin. Hep beraber bunu atlatacağız şeklinde verdiğinde de bendeki değişiklik farklı oluyor.
0: Evet, kesinlikle. Değil mi? Orada önemli olan şeylerden, evet, bir tanesi zaten verdiğimiz bağışın miktarından ziyade ben buradayım. Asıl... Ben senin yanındayım. Ben senin için daha ne yapabilirim? Yanındayım, bu kadar.
1: Zaten yardım edilenin ihtiyacı bu bence.
0: Evet.
1: Zor zamanlarında yalnız olmadığını, insanların onu anladığını ve bu zorluktan diğer insanların yardımıyla da çıkabileceğini gösterebilmek sanırım çok büyük bir anlam ifade ediyor. Hem manen, manevi dünyamızda hem de psikolojik dünyamızda. Bireysel anlamda psikolojimize, iyi oluş halimize çok etkisi var dediniz. Dopamin salgılıyoruz ve uzun vadede kalıcı mutluluklara, hı-hı, sebep oluyor. Toplumsal olarak bizi nasıl etkiliyor? Şimdi dönüp bakıyoruz geçmişten günümüze. İnsanlar artık birbirinden o kadar koptu, hı-hı, ki Dilara Hanım. Yolda, toplumsal alanda birbirlerine aman aman bulaşmayayım, hmm, aman o bir kaza, aman yardım etmeyeyim, başım belaya girer gibi bir algı oluşmaya başladı maalesef.
0: Maalesef.
1: Böyle bir süreçte toplumların yardımsever olmaktan uzak olmaları ya da yardımseverliğe yakın olmalarının toplumsal psikoloji etkilerini konuşalım mı biraz, hmm, da?
0: Tabii ki. Böyle bir kavram da var aslında. Yani toplumun kültürünü iki şekilde incelenen, iki kategoride inceleyen bir kavram var. Bireyci ve toplulukçu kültür diyoruz biz bunlara. Bireyci kültürler nasıl? Daha dediğimiz gibi birey merkezli. Bireyin sadece kendi mutluluğunun öne çıktığı kültürler. İşte ne örneğini verebiliriz buna? Amerika diyebiliriz, Avrupa ülkeleri diyebiliriz. Bu gerçekten literatürde de böyle. Toplulukçu kültürlerse daha bir arada, daha grup olarak yaşayan, kendilerini grupları üzerinden tanımlayan kültürler. Şimdi hangi kültür çeşidi daha mutlu diye baktığımızda bunun cevabını vermek çok da zor değil aslında. Hani toplulukçu kültürlerde mutluluk oranı daha yüksek. Hani az önce bahsediyorduk ya, kimler daha yardımsever? Bunun da bir incelemesi, araştırması yapılmış. Bireyci kültürler mi daha yardımseverdir sizce, toplulukçu kültürler mi?

0: Bunun cevabını vermek de yine çok zor değil. Toplulukçu kültürlerde yardımlaşma oranları tabii ki daha yüksek. Neden? Çünkü kişiler sadece ben iyi olayım, sadece ben mutlu olayım ve sadece benim refahım yerinde olsun değil. Toplu olarak iyi olmak üzerinden mutluluklarını elde ediyorlar zaten.
1: Böyle bir toplum nasıl bir toplum olur? Onu konuşalım mı sosyolojik açıdan? Siz sosyal psikologsunuz aynı zamanda. Hı hı. Hem bireyci toplum dediniz, hı hı, değil mi? Yanlış telaffuz ediyorsam lütfen düzeltiniz. Bir de toplulukçu bakıldığında. Hı hı. Bu şeyi de bize yapar mısınız bir uzman olarak? Ne gözlemliyoruz? Yani yardım etmekten ve yardımlaşmadan uzak toplumların ruh sağlığı, hı hı hı, ve bireysel anlamda da nasıl etkilendi? Ve diğerinde nasıl bir yaşam, hı hı, bizi bekliyor?
0: Bununla ilgili yapılan araştırmalar da var. Mesela bireyciliğin çok fazla olduğu kültürlerde, işte şu anda tam net ülke ismi vermeyeyim, o da belki de doğru olmaz ama bireysel mutluluk çok yüksek gibi gözükebiliyor ama baktığımızda intihar oranları çok fazla. Neden? Çünkü hastalanıyor diyelim ki kişi, zor bir duruma düşüyor. Temel yaşam mücadelesi verebilecek düzeydeyken onun yanına koşan kimse yok. Şimdi böyle durumlarda sen istediğin kadar refahın iyi olsun, kalan hiçbir şeyin önemi olmamış oluyor.
1: Yani insan insana lazım, değil, evet, mi? Her şekilde insan insana lazım. İstediğimiz kadar bireysel refahımız iyi olsun, toplumsal refah bir parçası olmadığımız müddetçe burada sıkıntıya giriliyor. Çok enteresan. Bakın, bireysel, hep ben merkezciliği, bireysel mutluluğu, psikoloji de, pozitif bilim de bazen bunu bize ne yazık ki empoze,
0: evet,
1: ediyor.
0: Tam onu diyecektim.
1: Bunu da konuşalım mı sizinle?
0: Evet, tabii ki.
1: Şimdi aman benim iyi oluş halim, orada mutlu değilsem oradan,
0: evet,
1: çık git.
0: Evet.
1: Efendim mesela, o seni üzüyorsa bir daha yüzüne bakma. Akrabana mesafe koy, eşine mesafe koy, olmadı değiştir. Yani bu kadar gidebiliyor. İşte çocuğunla bile şey yapabilirsin, sen doğurdun diye ona o kadar sevgi şefkat vermek zor. Şimdi böyle bir bakış açısında pozitif bilim bunu iyileştirmek adına bir şeyler sunuyor mu, yoksa o alana hiç girmeyip ben merkezci olarak devam eden bir toplumu uzaktan mı seyrediyor? Biraz eleştiri yapalım mı, iğneye batıralım mı, ya da batırmasak da olur. Hani benimki bir vatandaş olarak merak açıkçası.
0: Evet. Aslında benim de çok dertli olduğum bir konu. Konu bir şekilde buraya geldi. İyi de oldu. Konuşalım madem.
1: Lütfen.
0: Pozitif bilimde mutlak doğru diye bir şey yok aslında. Keşke direkt eleştirebileceğimiz bir kişi olsa da hesap sorabilsek. Bence bu biraz da pozitif bilimi bizim yanlış entegre etmemiz. Son yıllarda bizim ülkemizde de çok arttı. Bilimsel şeyleri almak, işte travma kültürü, daha çok okuyalım, daha çok bilelim. Ama bence biz bunu birazcık yanlış entegre ettik. Hani az önce dediniz ya, hep ben iyi olayım. Aman canım, onun sana zararı varsa hiç görüşme. Hayatından çıkar. Bu annen de olsa, ailenden biri de olsa hiç uğraşmayalım. Eşin de olsa ayrı. Zaten boşanma oranları da son yıllarda epey arttı. İşte bunların kaynağının direkt bundan dolayıdır diyemiyoruz biz pozitif bilimde, ama bu buna yol açmıştır, böyle bir ihtimal vardır diyebiliyoruz. Hı hı. Ve bence bu konuştuğumuz ben merkezcilik, bencilliğin, yalnızlığın artması, bu da bilimsel bir veri, yalnızlık çok fazla arttı, bunların yol açtığını söyleyebiliriz bence. Ve pozitif bilim ne yapıyor bunun için?
1: Evet, ne yapıyor?
0: Pozitif bilim şunu yapalım, şunu çalışalım ya da bunu daha çok öne çıkaralım demiyor. İki alanda da çalışan bilimsel araştırmacılar var. Hı hı. Artık hangisi daha kuvvetli basarsa, öyle söyleyeyim. Hı. O nedenle bizlerin daha çok çalışması lazım da diyebiliriz.
1: Çok güzel söylediniz. Böyle bir kaygınızın olması da çok güzel bir şey, bir psikolog olarak. Yardımseverlik tezatı bencillik, ben merkez. Bencil bir insanın, hani kişilik özellikleri de çok önemli, hı-hı, dediniz ya, hı-hı, yardımsever olup olmadığımızı belirleyen kriterlerden bahsederken, bencil bir insanın zamanla değişme, dönüşme, yardımsever bir insan olabilme ihtimali var mıdır?
0: Yok diyemeyiz. Bence herkes için her zaman bir ihtimal olabilir. Fakat kişilik özelliği ise bu. Hı hı. Ki bu uç bir örnek. Yani toplumun %1-2'si, evet, diyebiliriz. Bunun kişilik özelliği olarak sahip olan insanlar için. Her zaman için bir ihtimal vardır. Ve bence biraz değişim de o çekirdekten başlar ya, bir insan bir insana etki eder, o insan diğerine etki eder. Toplu değişmeden aslında bu şekilde söz edebiliriz. Yani şöyle düşünün, bir çekirdeği düşünün ve bir de toplumu düşünün. Bir değişimin o kitle

0: başlayabileceğini düşünebilir miyiz? Ya, o kitlenin mi değişmesi daha kolay, yoksa o çekirdekten mi değişimin başlaması daha
1: parçanın
0: kolay?
1: Değil mi?
0: Evet,
1: Evet.
0: küçük parçadan mı başlaması daha
1: Evet.
0: söz edilebilir?
1: Parçadan bütüne gidecek o zaman, değil mi?
0: Evet,
1: O
0: ondan
1: zaman
0: bahsediyorum.
1: ebeveyn tutum ve davranışları, çocukken bizi yetiştirme şekilleri, rol modellerimiz burada önem arz ediyor sanırım. Bu konuda neler söylersiniz? Bir çocuğun yardımsever yetişmesi ya da tam tersi bencil yetişmemesi için önerileriniz, tavsiyeleriniz ne olur anne babalara? Nelere dikkat edilsin mesela?
0: Bence burada da biraz pozitif bilimi yanlış entegre ettiğimizi görüyoruz. Aman çocuğum travmatize olmasın. Aman çocuğuma hiç kimse bir şey demesin. Aman benim çocuğum herkesten daha iyi olsun. Aman benim çocuğumun işte sınıfta da en iyi olsun. Arkadaş grubunda da kimse ona bulaşmasın diye. Bence narsist bir toplumu yetiştirmeye doğru gidiyoruz. Bizim kültürümüzde az önce bahsettik, yani yanlış entegre ettik. Bu da o problemlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Hani bu nedenle bizim çocuğumuzun kıymetli olduğu kadar diğerlerinin çocuğunun da kıymetli olduğunun bilincinde olmak ve çocuklarımıza o şekilde yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum.
2: Aynadaki insan. Rabbimiz bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sosyal psikolojide sosyal psikologların sanıyorum, eğer yanılıyorsam lütfen siz daha yardım etme davranışı prososyal.
0: Prososyal davranışlar
1: prososyal
0: diyoruz.
1: Davranışlar olarak. Başından beri programımızın yardımseverliğin önemini konuşuyoruz. Hangi kişilik özel. Bu prososyal davranışlar nedir diye sorsam, bu davranışlar ortak mıdır? Nelerdir? Bize örnek verebilir misiniz?
0: Hani az önce bahsettik ya, başka birinin ihtiyacını gidermek. Temel olarak yardımlaşma bu. Prososyal bu geniş başlık. Bunun çerçevesi diyebiliriz. Bunun bir de alt başlıkları var. Özgecilik mesela. Kahramanlık mesela. Kahramanlıkta özgeciliğin, yardımlaşmanın en şiddetli hali diyebiliriz. Neden? Çünkü bir insanın kahraman olarak tanımlanması için hayati bir risk, fiziksel bir risk ya da çok önemli, ciddi düzeyde bir riski göze almış olması gerekiyor. Yani bu nedenle mesela bu da bir yardımlaşma davranışı, ama onun alt başlığı ve çok daha şiddetli versiyonu diyebiliriz.
1: Bu da cinsiyete göre değişiyor mu kahramanlıkta mesela? Siz anlatınca sanki biraz daha fiziksel güç gibi
0: evet,
1: ben algıladım.
0: Evet.
1: Burada sanıyorum beyefendiler daha fazla.
0: Ama mesela yine cinsiyet dedik ki anneler,
1: evet,
0: anneleri
1: evet,
0: düşünelim. Annelere evet. kahraman değil diyebilir miyiz
1: asla,
0: mesela?
1: Asla, doğru.
0: Evet.
1: Hatta yani çok olağanüstü vasıflarla
0: evet.
1: Allah donatmış onları. Belki de bir beyefendinin kaldıramayacağı yükleri kaldırıyor.
0: Evet.
1: Fıtratına konan donanımdan dolayı, ilahi yardımdan dolayı. Her iki tarafta. Bu kahramanlık dediğimiz, hani şöyle mi algılayalım? İşi daha uç noktaya getirerek yapılan kahramanlık mı? Aşırıya kaçmak mı? Yoksa hayır, bu da bir kahramanlık, yardımlaşmanın bir boyutu mudur? Yani normalize edilebilen bir şey midir bu? Hani ne zaman böyle insanda karşı tarafa da zarar verir noktaya gelir mi psikolojik açıdan?
0: İki söylediğiniz şey de doğru aslında. Hem yardımlaşmanın bir boyutu, onun bir alt başlığı. Çünkü başkasına, yardıma ihtiyacı olan birine destek olmak. Ama bunun çok şiddetli bir versiyonu. Yani az önce bahsettik ya, birine kahraman dememiz için fiziksel bir riski göze alması gerekiyor. Mesela meslek grubu olarak düşünebiliriz. İtfaiyeciler diyebiliriz. Arama kurtarma ekipleri diyebiliriz, askerlerimiz diyebiliriz mesela. Fakat öte yandan küçük kahramanlık denilen bir kavram da var alay yazında. Bu da nedir? Küçük küçük yapılan, gün içinde. İşte misal veriyorum, birisi arabanın önüne atlayacaktır, görmemiştir. Onu şöyle tutuvermek mesela. Böyle gün içinde yaşadığımız küçük olaylar içinde küçük kahramanlık, büyük kahramanlık diye bir ayrım var alay yazında.
1: Evet, şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki dijital teknolojinin son derece hayatımıza böyle nüfus etti. edildi, epey nüfuz etti. Her yaş grubunu etkisi altına aldı. Bir sosyal medya ağının içerisindeyiz. Burada maalesef günümüzde söyleyemiyorum bile, yani influencer mı diyorlar, rol model olarak kahraman gibi görülen, aslında ne yazık ki, ne yazık ki çok üzücü ve içi boş şeylere yönelebiliyor çocuklarımız. Bu

0: insanları kendilerine rol model olarak görebiliyorlar. Burada bunu sormak istedim. Bir pencere açalım istedim
1: Evet.
0: bizi dinleyen ebeveynlere de. Acaba kahramanlık, hani yardımseverlik ve kahramanlık dediniz ya şiddetlisi. Acaba
1: Evet.
0: kahramanlarımızı doğru belirlemek için mesela projektörümüzü ne tarafa çevirmeliyiz? Mesela itfaiye bir kahramanlık dediniz. Çocuklarımızı alıp acaba bir gün bir itfaiye
1: Evet,
0: kurumunu mu ziyaret
1: kesinlikle.
0: etmek lazım? Asıl kahramanların olduğunu göstermek ya da başka neler önerirsiniz, neler tavsiye edersiniz?
1: Evet, medyanın etkisi bu kadar da fazlayken ve bir enformasyon varken, bir bilgi fazlalığı, çeşit fazlalığı. Şimdi bir çocuk bir çizgi filmi seyretmek istediği zaman eskiden sadece televizyon vardı. Hani o da her evde yoktu. Şimdi birçok platform var. Televizyonun dışında telefon, tablet, o tabletin içinde onlarca platform seçebiliyor çocuk ve binlerce çizgi film çeşidi var. Bazıları biraz da dayatılıyor bence.
0: Maalesef.
1: İşte bir tane mesela alışveriş merkezine girin. Her yerde bir fantastik kahramanın resmini, onun resminin basılı olduğu tişörtler, işte kırtasiye malzemeleri, aklınıza gelebilecek her şeyi görebiliyoruz. Şimdi böyle olduğunda biraz da dayatma gibi. Dedim ya az önce, çocuk buna çok fazla maruz kaldığı zaman sizce o gördüğü kişiyi kahraman olarak görmeme imkanı var mı? Yok tabii ki. Yani bu nedenle bence her şey zıttıyla kaim dedik ya az önceki konuşmamızda da. Bunun yerine alternatifine getirebiliriz biz çocuklarımıza. Bu fantastik kahramanların ki içi boş gerçekten de. Bunun yerine alternatif gerçek kahraman. Bu benim değerlerimden olabilir, bu benim tarihimden olabilir, bu benim dini yaşantımdan olabilir. Düşünelim kendimizden
0: Evet,
1: mesela. Şu
0: evet.
1: an zihnimizden geçiyor isimler. Bizi dinleyenlerin de zihninden o isimler geçiyordur eminim ki. Ben neden çocuğuma ya da kendime bu kahramanları rol model olarak sunmuyorum?
0: Evet, bu çok önemli bir konu hakikaten. Yani günümüzde içi boş ve yanlış yönlere giden yolda olan insanları rol model edinmektense milli manevi değerler ve kendi geleneklerinize uygun, kendi tarihinizde içinden çıkan kahramanları rol model edinmeleri için bir çalışma yapmak lazım hakikaten.
1: Evet.
0: Ebeveynlerin de bunu ciddiye aldığına inanıyorum. Ben bu konuda hassas olanlar mutlaka vardır ama ne yazık ki sizin demin de dediğiniz gibi dayatılıyor. Öyle bir dayatma yapılıyor ki medya üzerinden, geleneksel medyadan ya da sosyal medya, yeni medya üzerinden buna karşı aslında çok uyanık olmak lazım galiba. Yine programımızın son dakikaları içerisinde yardımlaşma ve yardımseverliğin bireysel ve toplumsal hayata etkileriyle ilgili dönelim mi? Orayı bir toparlayalım
1: Tabii ki,
0: isterseniz. Çünkü konu konuyu açıyor. Hakikaten
1: evet.
0: hem bir fikir jimnastiği de oluyor hem diyoruz ki hep konuklarım onu söyler Dilara Hanım. Bir konuyu konuşurken başka bir konuya geçiyorsak demek ki bunun dinlenilmesi, konuşulması gerekiyor ki oraya gitti diye. Sizde de bugün böyle oldu. Neler söyleyeceksiniz? Son sözlerinizi alalım mı? Yardımlaşma ve yardımseverliğin bireysel ve toplumsal psikolojiye etkileri konusunda bir uzman olarak sözlerinizi almak üzere söz size bırakıyorum. Buyurunuz.
1: Önemli bir konu. Dert sahibi insanların önemsediği bir konu bence. Yani bunu sadece pozitif bilim açısından değil, biraz da toplumsal açıdan herkes kendince yorumlayabilir. Şimdi bir iş yerinde mesela söz edebiliriz biz yardımlaşma konusundan. Bir komşuluk ilişkisinde, her yerde, toplumun her aşamasında, ailede, okulda, her yerde bahsedilebilir yardımlaşmadan. Ben nereden başlayabilirim diye sorabiliriz kendimize. Bunun daha da artması için. Çünkü az önce de konuştuk ya, bencillik, yalnızlığın çok arttığı bu dönemde. Maalesef bu modern çağda, ki modernleşmeyi kötülemek için söylemiyoruz ama getirileri maalesef bunlar. Biz nereden başlayabiliriz? Ailece nereden başlayabiliriz? Ya da ben kendim olarak nereden başlayabilirim? Yardım eden kişi yükseliyor, mutlu oluyor, dopamin salgılıyor. Bunun için değil, empatik düzeyde bizler toplumumuz için, kendimiz için neler yapabiliriz?
0: Diğerleri de bonus olsun. Onlara odaklanmamak lazım dediğiniz gibi.
1: Evet, o
0: Yani o
1: zaten
0: zaten
1: arkadan
0: geliyor.
1: geliyor.
0: Lütuf olarak geliyor. O zaten bonusları. Ama
1: Aynen
0: biz
1: öyle.
0: empatik dediğiniz gibi, empatik özgecilik de değil mi?
1: Evet.
0: Bunu da inşallah bir gün konuşalım
1: Olur,
0: farklı bir
1: çok
0: zaman
1: sevinirim.
0: diliminde sizinle. Bizim bakış açımız empati düzeyinde olsun.
1: Aynen
0: Diğerleri
1: öyle.
0: zaten bize lütuf olarak Cenab-ı Hak tarafından veriliyor. Hem fiziksel, hem ruhsal, hem de mana aleminde, ahiret yurdunda. Bu kadar da cömert bir Rabbimiz var. Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyorum.
1: çok
0: Çok
1: teşekkür ediyorum.
0: istifade edici bir bölüm oldu benim için. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Konumuzla ilgili de değerli düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Sağolunuz, var olunuz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum ev sahipliğiniz için. Tekrar görüşmek üzere diyelim o
0: teşekkür
1: zaman.
0: Teşekkür ediyoruz. Aldık sözü o zaman biz. Efendim, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bu haftaki programımızda yardımlaşma ve yardımseverliğin bireysel ve toplumsal psikolojiye etkilerini konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Klinik psikolog Doktor Dilara Sürü hanımefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki İnsan sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

hadis-i şerifte Enes'ten, Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, her kim akşam namazının arkasından iki rekat kılarsa, ne şartla? Kable en yantıka ma'a ehadin, herhangi bir kimseyle konuşmazdan evvel, dünya kelamı konuşmayacak, konuşmazdan evvel kim böyle namaz kılarsa, başka ne şartı var? Yakra'u fil ula bilhamdi ve kulya eyyuhel kafirun. İlk rekette elhamdülillahi rabbil alemin ve kulya eyyuhel kafirun okuyacak. Ve fil rekati saniye, ikinci rekatta da bilhamdi ve kul huvallahu ahad. Hamd suresini, Fatiha suresini ve kul huvallah suresini okuyacak. Hep bildiğimiz sureler, yapabileceğimiz şeyler. Böyle yaptığı zaman, bu namazı böyle tarzda kıldığı zaman bir kimse, harace min zünubihi, işlemiş olduğu suçlardan, günahlardan sıyrılır çıkar. Nasıl çıkar? Kema tahricul hayyetu min selhiha. Zamanı geldiği zaman yılan derisinin içinden sıyrılıp çıkıyor ya deriden. Derisi dışarıda kalıveriyor böyle şey gibi, naylon gibi. Sıyrılıp çıkıyor yılan. Deri değiştiriyor derler. Onun içinden sıyrılıp öyle çıktığı gibi yılanın canlı olarak tabii. Eski derisi kalıyor, yırtılıyor bir ucu. Yılanın derisi orada kalıyor, kendisi çıkıyor. İşte onun gibi günahlardan sıyrılır çıkar. Günahlar geride kalır, kendisi günahsız kalır. İşte evvabin namazı gene bu da. Demek ki burada bir şey daha söyledi. Kul ya eyyuhel kafirunla kul huvallahla kılacak namazı. Onu anlamış olduk. Bu da hocamızın bize tavsiyesinin doğruluğunu anlatan bir şey.

görüyorlar. İnanıp inanmamak için hakkında ayrılığa düştükleri o büyük günaha ait haberi mi? Hayır, ayrılığa düşmeye lüzum yok. Gerçeği ileride bilip anlayacaklar. Yine hayır, onlar ileride elbette bilecekler. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı? Hem sizi de çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi sükunet için bir örtü kıldık. Gündüzü de geçiminizi kazanma vakti yaptık. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. Ona parıl parıl parlayan bir kandil, güneş astık. Taneleri, bitkileri ve ağaçları, sarmaş dolaş olmuş bahçeleri çıkaralım, yetiştirelim diye sıkışan, yoğunlaşan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik. Muhakkak iyi ile kötünün, doğruyla yanlışın ayrılma haklarında hüküm verilme günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir de hepiniz bölük bölük gelirsiniz. Artık o gün gök kapı kapı açılmış, dağlar yürütülüp dağılmış bir serap gibi olmuştur. Şüphesiz cehennem hem her an günahkarların düşmesi beklenen bir gözetleme yeri, hem de azgınların dönüp varacağı bir yerdir. Azgınlar devirler boyunca orada kalacaklardır. Orada ne bir serinlik ne de içilecek iyi bir şey tadarlar. Yalnız yaptıklarına tam uygun bir ceza olarak bir kaynar su, bir de irin içerler. Çünkü onlar bir hesap görüleceğini ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamış ve değersiz saymış, kendi bildiklerini yaşamışlardı. Biz de yaptıkları her şeyi bir kitaba, deftere birer birer kaydetmişizdir. Şimdi tadın cezanızı, artık size azaptan başkasını artırmayacağız denilecek. Şüphesiz takva sahipleri içinde her korku ve kaygıdan kurtuluş ve cennette bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta dilberler ve dolu dolu kadehler vardır. Orada boş bir söz ve bir yalan işitmezler. Bunlar Rablerinden bir mükafat, yeterli bir bağış olarak verilir. Evet, bu göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, Rahman olan Allah tarafındandır ki ona o gün kimse hitap etmeye kalkışamaz. O gün ruh, Cebrail ve melekler saf halinde ayakta duracaktır. Rahman'ın kendisine izin verdiğinden başkaları konuşamazlar. Onlar da ancak doğruyu söylerler. İşte bu kıyamet kesin gerçek olan gündür. O halde dileyen Rabbine iman ve itaatle bir dönüş yolu edinsin. Çünkü biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi ellerinin önden gönderdiği şeylere bakacak ve kafir de keşke ben bu azabı görmeyip toprak olsaydım diyecektir. Nâziât Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 46 ayettir. Adını ilk ayette geçen nâziât, söküp çıkaran kelimesinden alır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun kafir gruplarının ruhlarını gayet şiddetli olarak söküp çıkaran meleklere. Allah'a teslimiyet içinde olan müminlerin ruhlarını yavaşçacık alanlara. Gökte yüzüp yüzüp giden meleklere, işlerinde yarışıp geçenlere. Bir de emrimizle kullara ait işi yöneten meleklere ki elbette kıyamet kopacak. O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak. Ardından gelen başka bir sarsıntı onu takip edecek. O gün kalpler korkudan titreyecek. İnsanların utançtan gözleri yere dikilecek. Onlar dünyadayken biz mi sahiden dirilip evvelki hale döndürüleceğiz? Çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı derler. Onlara evet, Allah her şeye kadirdir denilince

Öyleyse bu dönüş ziyanlı bir dönüştür, dediler. İyi bilin ki o zor değildir. Ancak o sura son üfürülüş yine bir tek çığlıktır. Bir de bakarsın ki onlar hemen uyanıp toplanırlar. Resulüm, Musa'nın haberi sana geldi değil mi? Hani Rabbi ona mukaddes vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git, çünkü o azdı. De ki, küfürden arınmaya meylin var mı? Seni Rabbinin yoluna ileteyim de artık ondan korkasın. Derken Musa gidip ona büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o yalanladı ve karşı geldi. Sonra koşarak dönüp gitti. Derhal halkını ve sihirbazlarını topladı da onlara şöyle seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah da onu hem dünyanın hem ahiretin ibretlik azabıyla yakaladı. Şüphesiz bunda Allah'tan korkan kimseler için gerçekten büyük bir ibret vardır. Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa göğü mü? Ki Allah onu bina etti, boyunu yükseltti ve onu düzene koydu. Onun gecesini kararttı, hem de gündüz aydınlığını çıkardı. Bundan sonra yeri elips şeklinde yuvarlattığı yayıp döşedi. Ondan suyunu ve otlağını, çeşitli bitki ağaçlarını çıkardı. Dağları da tespit edip yerleştirdi. Bunların hepsi size ve hayvanlarınıza birer fayda olması içindir. Fakat o güç yetmez en büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman, o gün insan ömründe hayra mı, şerre mi, neye koştuğunu hatırlar. O alevli ateş görüp girecekler için ortaya çıkarılır. Artık kim azgınlık etmişse ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse, işte muhakkak ki o alevli ateş kendisinin varacağı tek yerdir. Fakat kim de Rabbinin huzurunda duracağı makamından korkup gereğini yapar, nefsini de kötü hevesten men ederse, işte muhakkak ki cennet onun varacağı tek yerdir. Resulüm, sana kıyamet saatini, ne zaman onun gelip çatması diye soruyorlar. Sende onu anlatma bilgisi nereden olsun? Onun son bilgisi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Sanki onlar o kıyamet gününü gördükleri gün, dünyada bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başka kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 42 ayettir. Abese, yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Hazreti Peygamber, bir gün Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişiyi İslam'a davetle meşgul olurken, ama bir Müslüman olan Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh de yanına gelip, bunlardan habersiz olarak, ''Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret.'' diye birkaç defa tekrar etmişti. Resulullah Efendimiz de ona karşı iltifat etmeyip hafifçe yüzünü ekşitmişti ki bu sure onun üzerine indi. Bu aynı zamanda bütün müminlere bir ikaz niteliğindedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber ama geldi diye yüzünü ekşitti ve döndü. Resulüm, sen ne biliyorsun? Belki o senden öğrendiğiyle arınacak, nefsini tezkiye edecek veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda verecekti. Ama zenginliğinden öğüde ihtiyaç duymayana gelince sen ona yönelip ilgi gösteriyorsun. Halbuki onun arınmamasından sana ne? Fakat sana koşup gelen kimse Allah'tan korkarak gelmişken sen onunla habersiz gibi ilgilenmiyorsun. Hayır, böyle yapman doğru değil. Çünkü o ayetler bir öğüttür. Artık dileyen onu belleyip öğüt alır. O Kur'an çok değerli, iyilik timsali
seçkin katip meleklerin elleriyle yazılmış, çok şerefli, kadri yüce, tertemiz sahifeler içindedir. O kahrolası, asi insan ne nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı hiç düşünmez mi? Bir nutfeden, spermadan yarattı da onu en güzel şekilde biçime koydu. Sonra ona doğmasında, hayır ve şerri seçmesinde yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Daha sonra da dilediği zaman onu diriltip kaldıracak. Doğrusu insan Allah'ın emrettiği şeyleri hala yerine getirmedi. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik. Üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin de hayvanlarınızın faydalanması içindir. Kulakları sağır eden o ses geldiği, kıyamet koptuğu zaman, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından kaçacak. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi, derdi vardır. Bir takım yüzler o gün parıl parıl parlayacak, gülecek ve sevinecektir. Bir takım yüzlerin de o gün üzeri tozludur. Üstelik onları toz topraktan bir karanlık bürüyecek. İşte bunlar inkarcıların, haktan, hakikatten sapan, günaha dadanan ve haddi aşanların ta kendileridir. Tekvir Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Adını 1. ayetten almıştır. Tekvir, dürülme ve dürme anlamına gelir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet zamanı, sura üfürüldüğü, çekimlerin yok olduğu, güneş dürülüp ışığı söndürüldüğünde, yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar yürütülüp yok olduğunda, titizlikle bakımı gereken 10 aylık gebe develer bile dehşetten başıboş salıverildiğinde, vahşi hayvanlar her yönde ürkerek toplandığında, denizler kaynatılıp ateş kesildiğinde, nefisler eşleştiğinde, ruhlar bedenle birleştiği veya kişiler kendi grubuyla tasnif edildiğinde, diri diri toprağa gömülen kız hangi günahından dolayı öldürüldü diye sorulduğunda, amellere ait defterler açılıp yayıldığında, gök yerinden sıyrılıp dürüldüğünde, cehennem daha da alevlendirildiğinde, cennet müminlere yaklaştırıldığında, her kişi artık hayır ve şerden ne hazırladığını bilecektir. Hayır, yine yemin ederim, gündüzleri o sinip gizlenen ve yörüngelerinde akıp yuvalarına giden yıldızlara, kararmaya yöneldiği zaman geceye, nefes nefese ağarmaya başladığı zaman sabaha ki, muhakkak o Kur'an, arşın sahibi, Allah katında yüksek mevkiye sahip, çok şerefli, güçlü bir elçinin, Cebrail'in Allah'tan getirdiği sözüdür. Orada, Mele-i Âlâ'da meleklerce kendisine itaat olunmaya layık olandır, tam güvenilendir. Arkadaşınız Muhammed, kafirlerin dediği gibi mecnun değildir. Andolsun ki o, onu Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb konusunda görünmeyenleri haber verme konusunda cimri ve saklayıcı değildir. O Kur'an, taşlanmış, kovulmuş şeytanın sözü de değildir. O halde Kur'an'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? O Kur'an, bütün alemlere, insan ve cinlere, özellikle de içinizden doğru hareket etmek isteyen kimselere
bir öğüt ve uyarıdır. Fakat alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 19 ayettir. Adını ilk ayetten almıştır. İnfitar, yarılmak demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında, yıldızlar dağılıp döküldüğünde, denizler fışkırtıldığında, kabirler altüst edilip ölüler diriltildiğinde, her nefis yapıp öne sürdüğünü, yapmayıp bıraktığını görüp bilecek. Ey insan! Bol kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatıp günaha daldıran nedir? O Rab ki seni yarattı, özel biçimde düzenledi, sana bütün uzuvlarında uygunluk ve denge verdi. Seni şekillerden dilediği bir şekilde terkip etti. Hayır, siz yalnız bir aldanma içindesiniz. Daha doğrusu dini, hesap gününü yalanlıyorsunuz. Halbuki sizin üzerinizde elbette yaptıklarınızı hıfzeden şerefli katipler vardır ki onlar yaptıklarınızı bilirler. İyiler mutlaka bol nimet cenneti içindedirler. Ona asi olanlar da elbette alevli ateş içindedirler. Hesap günü oraya gireceklerdir. Artık onlar oradan ayrılıp uzaklaşacak da değillerdir. Hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yine hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? İşte o gün hiç kimse kimseye bir şey yapamaz. O gün emir yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 36 ayettir. Mutaffifin, mutaffif kelimesinin çoğulu olup, ölçü ve tartıda hile yapanlar demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan ölçüp aldıkları zaman tas tamam alırlar. Onlara bir şey verirken ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik yaparlar. Sahiden bunlar öldükten sonra hesap için büyük bir günde diriltileceklerini sanmıyorlar mı? O gün insanlar alemlerin Rabbinin hükmü için kabirlerinden kalkacaklardır. Sakının hileye sapmaktan ve hesaba inanmamaktan. Çünkü facirlerin, Allah'ın emrinden çıkanların kitabı muhakkak ki siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bilemezsin. O, yazılıp mühürlenmiş bir kitaptır ki, o, kötü amellerin kütüğüdür. Bunu yalan sayanların o gün vay haline. Onlar ki, ceza ve hesap gününü yalan sayarlar. Onu da her haddi aşan, günaha düşkün olandan başkası yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, evvelkilerin masallarıdır demiştir. Hayır, öyle değildir. Doğrusu kazandıkları kötü şeyler onların kalplerinin üzerinde pas bağlamıştır. Hayır, dahası var. Muhakkak ki onlar Rablerini görmekten, rahmetine ermekten elbette mahrumdurlar. Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe girecekler ve onlara İşte kendisini yalanlamakta olduğunuz azap budur denilecek. Dikkat edin, iyilerin amel kitabı illiyindedir. İlliyinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bilemezsin. O yazılıp mühürlenmiş bir kitaptır ki yücelerde iyi amellerin kütüğüdür. Allah'a yaklaştırılmış melekler ona şahit olurlar. Şüphesiz ki iyiler bol nimet cenneti içindedirler. Tahtlar üzerinde etrafı seyrederler. Yüzlerinde o nimetin neşe ve parıltısını tanırsın. Onlara
ağızları mühürlü, lezzet ve neşesi olan, sarhoşluğu olmayan halis şaraptan içirilir. Onun içiminin sonu misktir, çok güzeldir. O halde rağbet edip yarışanlar bunun için yarışsınlar. Onun karışımı tesnimdendir. O kıymetli bir kaynaktır ki ondan Allah'a yakın olanlar içerler. Hakikaten o suç işleyen günahkarlar dünyada iman edenlere gülerlerdi. Onlar yanlarından geçtikleri zaman alay için birbirlerine kaş göz işareti yaparlardı. Ailelerine döndükleri vakitte bu yaptıklarından zevk alarak gülüşe gülüşe dönerlerdi. O iman edenleri gördükleri zaman hakikaten bunlar cidden sapıkmışlar, beyinleri yıkanmış gerici takımı gibi şeyler derlerdi. Halbuki inkarcılar, münafık ve fasıklar onlar üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. İşte o gün iman eden, Allah'ın emirlerine teslimiyet gösterenler de açık ve gizli kafirlerin perişan hallerine, tahtlar üzerinde onlara bakarak o kafirler yapmakta olduklarının karşılığını, cezasını nasıl buldular değil mi diye gülecekler. İnşikak Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 25 ayettir. İnşikak, 1. ayette geçtiği üzere yarılma anlamınadır. Sure, adını bu ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gök, cisimleriyle Rabbinin buyruğunu dinleyip, itaat ederek yarıldığı zaman, yer de Rabbinin emrini görevi olarak dinleyip, itaat ederek dümdüz yapıldığı, içindekileri dışarı atıp boşaldığı zaman, herkes yaptığının karşılığını görecektir. Ey insan! Gerçekten sen Rabbine varıncaya kadar bu yolda didindikçe didinirsin. Nihayet ona kavuşacaksın. Fakat o zaman kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecek ve sevinçli olarak cennete girmişlerden olarak ailesine dönecektir. Kitabı arkasından verilene de gelince, ey ölüm neredesin diye hemen ölümü çağıracak ve alevli ateşe girecek. Çünkü o dünyada inanmayıp ailesi ve kavmi içinde keyifli mal ve mülkü sebebiyle şımarıktı. Doğrusu o hesap için diriltilip Rabbine asla dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, öyle değil. O Rabbine dönecektir. Yaratılması boşuna değildir. Elbette Rabbi onu çok iyi görendir. Yemin ederim, akşamın alacakaranlığına, o geceye ve içinde derleyip topladığı şeylere, ışığı tamamlandığında dolunaya ki, ey insanlar, mutlaka siz halden hale geçecek, Rabbinize kavuşacaksınız. Öyleyse onlar için ne engel var ki inanmıyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde edip Allah'a teslimiyet göstermiyorlar. Aksine o inkar edenler Kur'an'ı ve ahireti yalanlıyorlar. Halbuki Allah onların içlerindeki küfür ve düşmanlıklarını pek iyi bilendir. Onun için Resulüm, onları acıklı bir azapla müjdele. Ancak iman edip salih, sevaplı amel işleyenler hariçtir. Onlar için ardı arkası kesilmeyen minnetsiz bir mükafat vardır. Bürûc Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 22 ayettir. Bürûc, ilk ayette geçtiği üzere burçlar demektir. Adını bu ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Burçlar sahibi göğe, o vaad olunan güne, şahitlik edene ve şahitlik edilene, görenlere ve görülenlere andolsun ki, inananları dinlerinden vazgeçirmek üzere hazırladıkları hendeklerin içini tutuşturulmuş ateşle dolduran
hendek sahipleri kahrolmuş,

lanetlenmiştir. O vakit onlar o ateşin karşısında oturmuşlardı. Ateşe attıkları müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlardan öç almalarının sebebi sırf müminlerin o tek galip, her övgüye layık Allah'a inandıklarından ve imanlarının gereğini yapmak isteyip onlar gibi olmadıklarındandı. Oysa ki göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklere ve mümin kadınlara dinlerinden soğutmak, çevirmek için işkencede bulunanlar, sonra yaptıklarına tevbe etmeyenler var ya, işte onlar için cehennem azabı vardır. Yakıcı azap da onlaradır. Doğrusu iman edip de salih ameller işleyenlere gelince, alt tarafından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Büyük kurtuluş ve saadet budur. Şüphesiz Rabbinin zalimleri yakalayışı pek şiddetlidir. Doğrusu ilk defa var eden, hem de öldükten sonra diriltip kendisine döndürecek olan yalnız O'dur. O, tevbe ve itaat edenleri çok bağışlayan, çok sevendir. Arşın yüce sahibidir, dilediğini derhal yapandır. Resulüm, sana geldi mi o Firavun ve Semud ordularının helak haberi? Doğrusu inkar edenler, gerçekleri bir yalanlama içindedirler. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Bunlar inkar ede dursunlar. Doğrusu o kitap çok şerefli bir Kur'an'dır ki onun aslı levh-i mahfuzdadır. Koruma altındaki levhadadır. Tarık Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 17 ayettir. Geceliğin ortaya çıkan her şeye Tarık denilir. Ünlü kişiye de mecazi olarak bu ifade kullanılır. Karanlık cahiliye dönemini aydınlatan, sabahı müjdeleyen kişi olarak Peygamber Efendimiz de buna benzetilmiştir. Yıldızlar da geceliğin doğduklarından bu ismi almıştır. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun göğe ve Tarık'a. Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? Bilemezsin. O, parlak ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir nefis yoktur ki, üzerinde kendisini görüp gözeten bir muhafız olmasın. Artık insan, neden yaratıldığına ibretle bir baksın. O, fışkırıp dökülen, meni denen sudan yaratıldı. O su, sulp, omurgayla teraib, E kemiği arasında oluşup gelişen, sonra torbaya inen testislerden çıkar. Şüphesiz ki o Allah, onu öldürdükten sonra dünyadaki hali gibi diriltip döndürmeye kadirdir. O gün bütün sırlar açığa çıkarılacaktır. Artık o yüzü kara çıkan kimsenin ne bir kuvveti ne de bir yardımcısı vardır. O, denizden aldığı buharın yağmur, kar haline dönüşüm yeri olan göğe, bitkilerin ve kaynakların çıkması için yarılmaya elverişli yere andolsun ki, hakikaten o Kur'an, elbette hak ile batılı ayıran kesin bir sözdür. O bir şaka değildir. Hakikaten onlar, müşrikler, Kur'an'ın nurunu söndürmek, yürürlükten kaldırmak için hep bir hile düzenlerler. Ben de onlara felaketleri için bir tuzak hazırlarım. Onun için Resulüm, sen kafirlere mühlet ver. Hemen helaklerini isteme. Şimdilik onları biraz kendi hallerine bırak. Onlar ihmal edilmeyeceklerdir. Âlâ Suresi. Âlâ, en yüce demek olup, Sure Mekke döneminde nazil olmuştur. 19 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin yüce adını tesbih et.
Subhane Rabbiyel Ala de. O, her şeyi yaratıp düzenine koyan, her şeyi takdir edip yaratan ve ona göre de uygun yolu ilham edip gösteren, yemyeşil otluğa çıkaran, sonra da onu kararmış, siyahımsı çerçöp haline çevirendir. Resulüm, sana Kur'an'ı okutacağız. Artık sen asla unutmayacaksın. Yalnız Allah'ın nezhetmek için dilediği başka. Çünkü O açığı da bilir, gizliyi de. Seni en kolay olana muvaffak kılacağız. O halde sen öğüt ve hatırlatmak ya fayda verirse diye öğüt verme ve hatırlatma işine devam et. Allah'a saygısı olan öğüt alacak, emrine uygun yaşayacaktır. Asi, kötü olan kimse de ondan kaçınacak ama o en büyük ateşe girecektir. Sonra orada o ne ölecek ne de yaşayacaktır. Doğrusu hem günahlardan temizlenen hem de Rabbinin adını tesbih, tehlil ve tekbirle anıp namaz kılan mutluluğa, kurtuluşa ermiştir. Fakat ey gafiller, siz geçici dünya hayatını üstün tutuyorsunuz. Ahiretse hem daha hayırlı hem de devamlı ve sonsuzdur. Muhakkak ki bu öğütler evvelki sahifelerde, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardır. Gâşiye Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Gâşiye, kaplayıp örten demektir. 26 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Dehşetiyle her şeyi sarıp kaplayan o kıyametin haberi artık sana geldi. Bir takım yüzler o gün öne eğiktir. Onlar dünyada boşuna çalışmış, yorulmuştur. Kızgın bir ateşe girerler. Kaynar bir kaynaktan su içirilirler. Onlar için kuru, acı bir dikenden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlığı giderir. Bir takım yüzler de o gün güzel ve mutludur. Dünyada Allah'ın rızasına uygun çalışmış olmasından dolayı hoşnuttur. Yüksek bir cennettedir. Bu kimseler orada boş söz işitmezler. Orada akan nice kaynaklar, orada yüksek tahtlar, hem de önlerine konmuş kadehler, sırayla dizilmiş yastıklar, serilmiş nefis halılar vardır. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı? Resulüm, onlara öğüt ver ve uyar. Sen ancak bir öğüt verici ve uyarıcısın. Sen o inanmayanların üzerinde zorlayıcı, baskıcı değilsin. Ancak kim imandan yüz çevirir ve küfre saparsa, Allah da onu en büyük azapla azaplandırır. Şüphesiz onların dönüşleri ancak bizedir. Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasındaki fecre, derecesi yüksek 10 geceye, çift ve tek olarak yaratılan şeylere, geçip giderken geceye andolsun ki, bunlarda ibret alacak akıl sahibi için birer yemin değeri vardır. Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı Ad kavmine? Kıymetli sütunları, yüksek bina ve köşkleri olan, şehirler arasında benzeri yapılmamış İrem'e, vadilerde kayaları oyup evler yapan Semud kavmine, ordu ve saltanat sahibi Firavun'a ki bunlar ülkelerde Allah'a ve inananlara karşı azgınlık etmişlerdi de böylece oralarda fesadı, kötülüğü çoğaltmışlardı. Bu yüzden Rabbin onların üzerine bir azap kamçısı salıverdi. Çünkü Rabbin elbette gözetlemektedir. Her an kullarını görüp gözetendir.
Buna rağmen şu insan var ya, ne zaman Rabbi onu zenginlikle imtihan edip de ona iyilik, ikram eder ve ona bol nimet verirse, Rabbim bana ikram etti der, sebebini ve şükrünü unutur. Ama Rabbi ne zaman imtihan edip üzerine rızkını daraltırsa, Rabbim bana ihanet etti, hor baktı der. Hayır, öyle değil. Doğrusu siz kendinizi düşünüp yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksula yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Kadın ve yetim çocuklara ait mirası koruyacak yerde haram helal demeyip yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Yer sarsıntıyla çarpıla çarpıla paralandığı, melekler sıra sırayken Rabbinin emri geldiği zaman, o gün cehennem de getirilip ortaya konulur. O gün günahkar insan her şeyi hatırlar ama artık hatırlama ona ne fayda verecek? O zaman, ah keşke ben bu hayatım için dünyadayken salih ameller yapıp önceden gönderseydim diyecek. Artık o gün onun azabı gibi hiç kimse azap edemez ve hiç kimse onun asilere vurduğu bağ gibi bağ vuramaz. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir. Beled Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 20 ayettir. Beled, belde anlamında olup burada Mekke kastolunmuştur. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elbet bu şehre, kutsal Mekke'ye yemin ederim ki sen bu şehirde oturacaksın. Babaya ve oğluna yemin ederim ki gerçekten biz her insanı hayatında karşılaşacağı bir takım zorluklar içinde yarattık. İnsan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi zannediyor? Gösteriş için övünerek ben birçok mal tükettim diyor. O hiç kimsenin, yani Allah'ın da kendisini görmediğini, ondan haberi olmadığını mı zannediyor? Biz hikmetimiz üzere ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ona iki yol, iki hedef olan hayır ve şerri göstermedik mi? Fakat o, ahiret mutluluğunu engelleyen sarp yokuşu aşmaya girişmedi. O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi? O, ilk adım olarak bir köle ve esir azat etmektir. Yahut salgın, bir açlık gününde akraba olan yetimi yahut yere serilmiş aç bir yoksulu doyurmaktır. Sonra bu sarp yokuşu aşmak, iman edip de birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar bahtiyar olan, amel defteri sağından verilen kimselerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse sol ehli olan, amel defterleri solundan verilmiş olanların ta kendileridir. Onların üzerlerine kapakları kapatılacak bir ateş vardır. Şems Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Adını ilk ayetteki ilgili kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun ışığına, ışık bakımından onu takip ettiğinde aya, güneş açıp parlattığında gündüze, onun ışığını örttüğü zaman geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu hayata elverişli olarak yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu insan şeklinde düzenleyene, sonra da ona hem kötülüğü hem de ondan sakınmayı, korunmayı ilham eden, onlara bilme kabiliyeti verene andolsun ki, o nefsini günahlardan tertemiz yapan muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir.
onu günahlarla örtüp gömen de elbette ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı yüzünden peygamberleri Salih'i yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Allah'ın peygamberi Salih onlara, Allah'ın dişi devesine ve onun su içmesi nöbetine dokunmayın demişti. Fakat onu yalanladılar. Onu, deveyi de ayaklarından biçerek devirip kestiler. Rableri de onları günahları yüzünden gazabıyla kırıp geçirdi, orayı dümdüz etti. Bunun sonucundan, yere batırmasından da o korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 21 ayettir. Leyl, gece demektir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Karanlığıyla bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp parladığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, doğrusu sizin çalışmanız çeşit çeşit gayelerledir. Artık kim Allah için verir ve günahlardan sakınırsa ve en güzeli, kelime-i tevhidi de tasdik ederse, biz de onu en kolay olana hazırlarız. Kim de cimrilik eder, kendisini yeterli görüp Allah'a muhtaç görmez ve o en güzeli, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en güç olana hazırlar, sevk ederiz. O aşağıya, cehenneme düştüğü zaman, malı ona hiç fayda vermeyecek. Şüphesiz doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de önünde olan dünya da bizimdir. İşte ben sizi alevler saçan bir ateşle uyardım. Ateşe asi, kötü olandan başkası girmez. O da peygamberi yalanlayan ve imandan ve Allah'ın emirlerinden yüz çevirendir. Arınmak için malını sırf Allah rızası için veren en takvalı, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayan kimse ise o ateşin azabından uzaklaştırılacaktır. O, yanındaki verilecek nimeti bir kimseden şükran beklemek için değil, ancak Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Elbette o da Allah'ın kendisine vereceği nimetle hoşnut olacaktır. Duha Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine, karanlığı çöküp sükun bulduğu zaman geceye andolsun ki, Resulüm, Rabbin seni müşriklerin dediği gibi terk etmedi ve sana darılmadı. Elbette senin sonraki hayatın evvelkinden, ahiretin de dünyadan daha hayırlı olacaktır. Elbette Rabbin nimetlerini verecek, sen de hoşnut olacaksın. O, seni bir yetimken seçip barındırmadı mı? Seni önce ne yapacağını şaşırmışken seçip de doğru yola iletmedi mi? Seni fakirken seçip de zengin etmedi mi? O halde sen de yetime eziyet etme. Sahili, isteyeni de sakın azarlayıp kovma. Rabbinin nimetine gelince onu durmayıp anlat. İnşirah Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Sure, adını Allah Resulü'nün kalbinin ferahlatılması hadisesine işaret edilen 1. ayetteki olaydan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, senin kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için göğsünü açıp genişletmedik mi? Sırtına ağır gelmiş, belini bükmüş olan yükünü senden indirip hafifletmedik mi? Senin namını da dünya ve ahirette yükseltmedik mi? Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
gerçekten yine o geçen güçlükle beraber bir kolaylık daha vardır. O halde bir iş ve ibadeti bitirip boş kaldığın zaman hemen başka bir işe, ibadete koyul. Ve her işinde ancak Rabbine rağbet et, ona sarıl ve ondan iste. Tin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Tin, lügatte incir, mecazen onun yetiştiği yer anlamındadır. Tine yeminle başladığından sure bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytune, Sina Dağı'na ve şu güven veren şehre, Mekke'ye andolsun ki biz insanı hakikaten en güzel biçimde yarattık. Sonra onu, isyanı, vahiy yolundan sapması, hep kötü şeyleri düşünüp yapması yüzünden aşağıların aşağısına çevirip indirdik. Yalnız iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar hariçtir. Çünkü onlar için ardı arkası kesilmez bir mükafat vardır. O halde ey insan, bunca delillerden sonra dini, hesap gününü hangi şey sana yalan saydırabilir? Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni ve hükmü en iyi olan değil midir? Alak Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 19 ayettir. İnsanın alaktan yaratıldığını ifade etmekte ve aynı kelimeyle adlandırılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla. Rabbin adına sana okunan şekliyle oku ve bildir insanlara. O, insanı bir alaktan, rahim duvarına asılmış zigottan, aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, insana bilmediğini öğreten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ama doğrusu insan, kendisini müstani, Allah'a karşı ihtiyaçsız görmesiyle azar, tağutlaşır, rableşir, kendini tanrılaştırır. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Gördün mü, namaz kılarken bir kulu men edenin hali nice oldu? Söyle bana, ya o namaz kılan kul doğru yol üzerindeyse? Yahut takvayı, Allah'ı tanıyıp onun emirlerine uygun yaşamayı emrediyorsa? Söyle bana, ya o biri de hakkı yalan sayıyor ve imandan yüz çeviriyorsa hali nice olur? O, Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Sakınsın o. Yok eğer inkarından ve bu tutumundan vazgeçmezse, andolsun ki onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalayıp cehenneme sürükleriz. Artık o, kendisine yardım edecek grubunu çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın seni ibadet ve taatten men edene korkup boyun eğme. Allah'a secde et ve böylece başkalarına kulluktan kurtulup ona yaklaş. Kadr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Medeni diyenler de vardır. 5 ayettir. İlk ayette geçen Kadir, şeref ve azamet demektir. Bu kelime sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin faziletini sen nereden bileceksin? O Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle gelecek yıla kadar olacak hikmetli her iş için iner de iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar ibadet ehline bir selam, rahmet ve esenliktir. Beyine Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Mekke

döneminde indiği de söylenir. Ve yine açık delil demektir. Birinci ayette geçen bu kelime sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ehli kitap olan kafirlerle müşrikler, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar kendi küfürlerinden ayrılacak değillerdi. İşte bekledikleri apaçık delil, Allah tarafından gönderilen, içinde payidar kalacak doğru yazılar, hüküm ve bilgiler bulunduran, batıldan arınmış sayfalara okuyan son bir Resul'dür ki o da gelmiştir. Böyleyken kitap verilenler ancak kendilerine apaçık delil, Kur'an ve peygamber geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir. Şüphesiz ki gerek ehli kitaptan, gerek Allah'tan başkalarını tabulaştırarak müşriklerden küfre sapanlar, kafirlikte kalanlar, içinde devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüsü, en şerlisi onlardır. Doğrusu iman edip de salih amel işleyenler, işte yaratılanların en iyisi onlardır. Rableri katında onların mükafatları, içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Bu mükafat Rabbine itaatle, içi ürpererek saygı gösteren kimselere mahsustur. Zilzal Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Zilzal, zelzele, yer sarsıntısı demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Kıyametten hemen önce meydana gelecek olan şiddetli depremden ve daha sonra bütün ölülerin kabirlerinden çıkıp hesap vereceklerinden bahseder. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntıyla sarsıldı. Yer içindeki her türlü ağırlıklarını çıkartıp fırlattı. Ve dehşet içinde insan buna ne oluyor dediği zaman, o gün yer senin Rabbinin kendisine bildirdiği haberleri anlatacak. O gün kıyamette insanlar amellerinin karşılığını görmeleri ve iyi kötü sonuçlarını tatmaları için hesap yerinden bölük bölük dönecekler. İşte kim zerre ağırlığınca iman ve ihlasla bir hayır işlerse onun karşılığını görecek. Kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görecektir. Adiyat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adiyat kelimesiyle başladığı için adını bu kelimeden almıştır. Adiyat, nefes nefese koşarken tırnaklarıyla kıvılcım saçan atlar demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun cihatta o harıl harıl koşan atlara, koşarken tırnaklarıyla çakıp kıvılcımlar saçanlara, sabahleyin baskın yapanlara, geçtiği yerde tozu dumana katıp düşman bir topluluğun ortasına dalanlara ki, gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür, asilik yapar, şüphesiz o kendisi de buna şahittir. Hakikaten o insan dünya ihtirasından ve mal sevgisinden dolayı cidden pek katı ve cimridir. Hala bilmeyecek mi o, kabirlerin içindekilerin dışarı çıkarıldığı ve gönüllerdekinin devşirilip ortaya konduğu zamanı? Şüphesiz o gün Rableri onların her halinden elbette haberdardır. Kâri'a Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Başa gelecek olan o büyük felaket. Nedir başa gelecek olan o büyük felaket? Başa gelecek olan büyük felaketin ne olduğunu sen nereden bileceksin ki? Bilemezsin. O gün insanlar gece ateşin çevresinde yayılıp serilen pervaneler gibi olacak. Dağlar içindeki çeşitli maden ve topraklar karışımıyla didilip atılmış renkli yünler gibi olacak. Artık kimin tahtıda iyilikleri ağır gelirse işte o artık cennette memnun olacağı bir yaşayış içindedir. Kimin de tartıda iyilikleri hafif gelirse, onun anası, yurdu, devamlı kalacağı yer haviyedir. Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? O, kızgın bir ateştir, cehennemin uçurumudur. Tekâsür Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Tekâsür, çokluk ve çoklukla övünmek demektir. Araplar cahiliye devrinde gerek mal, gerek kabile ve gerekse aşiretlerinin çokluğuyla övünürler. Hatta bazen gider, ölülerini de sayarlardı. Gruplar mezarlıkta birbirlerine, "Falanca gibisi var mı?" diyerek, büyüttükleri kimselerin başında onlarla övünerek yaldızlı nutuklar çekerler, onlara tazimde bulunurlar, hatta secde bile yaparlardı. İşte Peygamberimiz bundan dolayı ilk zamanlar kabir ziyaretini yasaklamıştı. Fakat sonra tevhid gönüllere yerleşip cahiliyeye ait İslam dışı hareketler terk edilince bu yasağı kaldırdı. Bir Müslüman birinin kabrini ziyarete gitmişse ona dua ve istiğfarda bulunmayı, onun ruhuna Fatiha okumayı, insana ölümü hatırlatması için de kabirleri ziyareti tavsiye etmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Çoklukla böbürlenmek sizi kabirleri ziyarete kadar oyaladı. Bundan sakının. Yakında kötülüğünü bileceksiniz. Yine sakının ki siz ahirette de bunun kötülüğünü bileceksiniz. Eğer siz kesin bilgiyle hakikati bilseydiniz böyle yapmaz, dünyalıklarla övünmezdiniz. Andolsun ki siz bu kötü amellerinizin karşılığında o alevli ateşi göreceksiniz. Yine andolsun ki siz onu yakin gözüyle, kendi gözlerinizle göreceksiniz. Sonra andolsun ki o gün siz verilen nimetlerden sorulacaksınız. Asr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 3 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Asra yemin olsun ki, muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar, hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Hümeze Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 9 ayettir. Hümeze, birini arkasından durmadan çekiştirip inciten kimse demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanları arkadan çekiştirip küçük düşüren, el, kaş ve göz işaretleriyle alaycı davranışta bulunan her kişinin vay haline. O ki malı toplayıp durmadan sayar. O, malının kendisini dünyada ebedi bırakacağını, şöhretin servetle olacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o, maddeperest olduğu için hakaretle fırlatılıp Hutame'ye atılacaktır. Bilir misin Hutame nedir? O, acısı ta yüreklere işleyecek, Allah'ın tutuşturulmuş, asla sönmez ateşidir. Onlar, uzatılmış sütunlar içinde, bağlı oldukları halde o ateşin kapısı onların üzerine kapatılmış olacaktır. Fil Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur.

buradan dolu gibi taşlar atıyorlardı. Derken Allah onları, Ebrehe ve ordusunu yenmiş, delik deşik olmuş ekin yaprağı gibi yapıverdi. Kureyş suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 4 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen ve bir kabile adı olan Kureyş kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kureyş kabilesi güvenliği sağlanıp sefere alıştırıldığı ve başkalarıyla uzlaştırıldığı için kışın Yemen ve yazın Şam seferine Allah'ın kendilerini alıştırdığı ve başkalarıyla uzlaştırdığı için şu beytin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. O Rab ki onları Kabe hürmetine açlıktan kurtarıp doyurmuş, hem de kendilerini korkudan güvene kavuşturmuştur. Maun suresi. İlk 3 ayeti Mekke döneminde, diğerleri Medine'de inmiştir. 7 ayettir. Adını yardımlaşma anlamına gelen ve son ayette geçen Maun kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Dini, o hesap gününü yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulun yiyeceğiyle ilgilenmeyen, yoksula yedirmeyi teşvik etmeyen de odur. Vay haline, şöyle namaz kılanların ki onlar namazlarından, onun öneminden, gayesinden ve vaktinin geçtiğinden gafildirler. Hem de onlar gösterişçidirler. Onlar zekatı veya yardım ve yardımlaşma için en basit şeyleri bile esirgerler, engel olurlar. Kevser suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 3 ayettir. Kevser aynı zamanda cennette bir havuzdur. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, hem de nahret, boğazla kurban kes. Şüphesiz sana kin tutan var ya, bütün hayırdan ve hayırlı nesilden nesli kesik olan asıl odur. Kafirun suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 6 ayettir. Kafirlere hitapla başladığından bu adı almıştır. Ebu Cehil'le bazı Kureyş müşrikleri Resulullah'a amcası aracılığıyla cazip teklifler yapmışlar. İsterse kendisine başkanlık verelim. Yeter ki putlarımıza söz söylemesin. Bir yıl o bizim putlarımıza tapsın, saygılı olsun. Bir yılda biz onun Allah'ına ibadet edelim, demişlerdi. İşte inen bu sureyle Allah Resulü onlara Allah'ın red cevabını bildirdi. Putlara saygı ve tapınmayla beraber uzlaşmacı ve tavizci beraberliğe girmedi. Ona şirke girmemek için Allah'ın hakimiyetine, Rabliğine, tevhide aykırı bulunan şeylerde hiçbir taviz ve uzlaşma ruhsatı verilmemiştir. Resulullah'ın tatbikatı da bu olmuştur. Fakat bundan sonra müşrikler daha da sertleşmeye başladılar. Zaten bütün peygamberlerin mücadelesi dinsizlerden ziyade Allah'ın varlığını kabul ettikleri halde tağutlara kulluk eden, fikri veya şekli putları yücelten, onları öne geçiren şirk dini mensuplarıyla olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey kafirler, ey İslam karşıtları, sizin tapmakta olduklarınıza ben tapmam. Siz de aslında benim ibadet ettiğime ibadet, kulluk edecek değilsiniz. Zaten ben sizin taptığınız şeylere asla tapacak değilim. Siz de aslında benim ibadet ettiğime ibadet, kulluk edenlerden değilsiniz. Sizin batıl dininiz size, benim hak olan dinim de banadır. Nasr suresi. Medine döneminde Mekke fethedildikten sonra nazil olmuştur. 3 ayettir. İlk ayette geçen ve sureye ad olan Nasr kelimesi yardım demektir.

0: Allah'ın yardımını anlattığından bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın vaad ettiği yardımı ve fetih, zafer gelince, insanların Allah'ın son dinine akın akın girdiklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile överek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o, tevbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 5 ayettir. Tebbet, kurusun manasına bedduadır. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Leheb ve Mesed Suresi de denilir. Ebu Leheb ve karısı Allah Resulüne eziyet için gece geçeceği yollara çalı, diken atarlardı. Sure, İslam'a karşı tavır alan ve engel koyan Ebu Leheb, karısı ve benzerlerine yönelik nazil olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun, o kahrolsun, hem kahrolacak da. Malı ve kazandığı şeyler ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşe girecektir. Odun hamalı gibi İslam'a ve Müslümanlara karşı kin ve fesat yükü taşıyan karısı da boynunda hamallık simgesi bükülüp örülmüş bir ip olduğu halde ateşe girecektir. İhlas Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 4 ayettir. Kur'an'ın ve İslam'ın özü olan suredir. Bu sebeple bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, o Allah birdir. Allah Samet'tir. Her varlık ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Başvurulup yardım istenilecek tek varlık odur. O baba olmadı ve doğmadı da. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Felak Suresi. Bu ve sonraki sure Medine'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Adını içerisinde geçen Felak kelimesinden almıştır. Bu ve bundan sonraki sureye birlikte El-Muavvizeteyn denilir. Allah'a sığınmayı ifade eder. Bu surelerin Mekki olduğu da söylenmiştir. İbn Abbas ve Katade'den gelen rivayete göre Medine'de nazil olmuştur. Bu her iki sure varlıkların kötülüklerinden, büyücülerin ve çekemeyenlerin şerrinden korunmak için de okunur ve onlar okunarak Allah'a sığınılıp güvenilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin içinde işlenenlerin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset etmeye başladığı zaman hasetçinin şerrinden tan yerini ağartan Rabbe sığınırım. Nas Suresi Medine'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Adını içerisinde geçen Nas kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, insanların gönüllerine vesvese veren, günaha teşvik eden, ibadetlerden alıkoyan, Allah'a sığındıkça geri çekilen o sinsi vesvese verici insan ve cin şeytanların şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melikine, hükümdarlar hükümdarına ve sahibine, insanların Allah'ı olan ilahına sığınırım. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 30'u dinlediniz.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an penceresinden sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimeler

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا

0: Hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber hürmetine. Ey Kerim olan Allah'ım, bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah'ım, bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah'ım, lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bizi Kur'an süsü ile süsle, Kur'an ile bize lütfeyle, Kur'an ile bizi şereflendir, Kur'an elbisesini bize giydir, Kur'an hürmetine bizi cennetine koy, Kur'an hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman, ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet eyle. Allah'ım, Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle, onu bize kabirde dost eyle, kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle, cennette onu bize yoldaş eyle, cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl, ihsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayeti ile bizi hidayete eriştir. Kur'an'ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur'an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur'an hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey lütuf ve ihsan sahibi! Allah'ım, kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım eyle. Yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet eyle, annelerimizi bağışla, din ve dünya işlerimizi ıslah eyle, düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle, kafir toplumlara karşı bize yardım eyle, yüce Kur'an hürmetine. Allah'ım, okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna ulaştır ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin ruhlarına da ulaştır ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabi'in ve bütün zürriyetinin ruhlarına da ulaştır. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeklerin ruhlarına da ulaştır. Ey ihtiyaçları gideren Allah'ım! Ey dualara icabet eden Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi, dualarımızı kabul eyle. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.
1: Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وآلهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
2: أقرأ